mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Öyleyse Allah'a insanların dönüşü sırasında bir de günahlarının sevaba çevirmesiyle söz konusu. İşte Nisa 168'de Allah Teala onu söylüyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileselerdi 10 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı Allah Teala. Tövbe ettikleri zaman da günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Allah onlara mağfiret etmez diyor. Ve onları asla tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna, sırat-ı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğu kesin. Çünkü kalbinde küfür yazıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmediği gibi onların hepsini dalalette kabul ediyor ve hüsranda kabul ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşabilir. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Eğer dilersek derhal Allah Teala bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal Rahim esması ile tecelliye başlıyor bizim üzerimizde. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikindeti alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Ama bu kadarı bile, yani gözlerimizdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarımızdaki vakranın alınması, kalbimizdeki ikindetin alınması ve yerine ihbatın kurulması bizim günahlarımızın bir kısmını mutlaka Allah-u Teala'nın örtmesine sebebiyet veriyor. Öyle uygun bir şekilde günahlarımızın bir kısmını örtüyor ki sevaplarımız günahlarımızdan mutlaka fazla oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir diyor Velasr suresi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin sevapları günahlarından fazla. Ne olacak? Bu kişinin üzerinde Allah Teala tecelli edecek. Kalbine ulaşacak kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Ondan sonra da kalbinin göğsünü şer edecek kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü teslime şerh eder ve teslime açar diyor, İslam'a açar diyor Allah Teala. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzde bakıyor ki yol açılmış. O şifreye göre dizayn edilmiş olan Allah'ın nurları göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize ne rahmet ne de faz giremiyor. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntının başladığı nokta 11. basamaktayız.
nefsimizin kalbine giren bu rahmet, sızan bu rahmet nurları nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluruz. İşte o huşu sahibi olma noktasında Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri iki nur indiriyor ama bir tanesi aktif, rahmet. Onunla huşu sahibi oluyoruz. Çünkü tekil kullanmış Allah Teala orada. Ve ondan sonra kişiye Allah Teala mürşidini gösteriyor ve kişi 11. basamakta, affedersiniz 13. basamakta, 11. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 11. basamakta zikir yapmaya başladı. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızdı. 13. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala ona. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman bu kişi Allah Teala'dan 10 tane nimet alır. Birinci nimet, başın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbinin mührünü açar Allah Teala. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, atar ve kalbin içine imanı yazar Allah Teala. Dördüncü nimet, mücadele 22. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh orada kalır onların başının üzerinde. Onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra o kişinin günahlarını demin anlattığımız gibi Allah Teala sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti, o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Altıncı nimeti, kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Rahmet ve sıfaz ve salavat nurları geliyor o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalpte artık küfür kelimesi yok. İman kelimesi var. İman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde giderek Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede birikmeye başlıyor. Öyleyse buradaki dizayna bakıyoruz beraberce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayn o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı gösteriyor. Nefsinin kalbine gelip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıllar sebebiyle giderek tezkiye olacak. Fizik vücut nefsin kalbinde biriken fazıllar kadar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Neden? Çünkü nefsin kalbinde afetler var ve şeytan bu afetlere tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da ona paralel olarak azalacak. Yerini alan, o afetlerin yerini alan fazıllar tıpkı ruhun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse nefs tezkiyesine başladığımız noktadan itibaren nefsimizin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. %1, %2 derken %7'ye ulaşınca vücudumuzun içine bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Açma yetkisinin sahibidir. Ve ruhumuz birinci gök katına
ulaşır. Nefsi emmarenin %100 afetlerle dolu olan kalbimizdeki muhtevası %2 rahmet birikimi, %7 de fazilet birikimi. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Nefsi emmare, Allah Teala diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerre emreder. Aman Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare %7 nur birikimi. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Allah Teala nefsimizin kalbini %14 fazılarla donatmış durumda. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levvameti. Hayır, o levvame nefse kasem ederim diyor. Allah Teala nefsimizi levham etmeye başlıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems Suresi 8. ayet-i kerime Fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse fücuru ve takvası, şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefs-i mutmainne, Allah'tan razı oluyoruz. Affedersiniz, mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi mutmain tatmeyunul kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaine ulaştığımız zaman Allah'ın bütün verdiklerinin bizim için mutlaka yeterli olduğunun kesin olarak farkına varıyoruz. Hırsımız yok oluyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi, Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da birden bizden razı oluyor. Fecr 27 ve 28'de diyor ki Allah Teala Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten vardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Birisi radiye, biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. katta. Birisi var diye Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta ve ruhumuz Allah'a doğru, Allah'a dönüyor. Ve nefsi Tezkiye Fatır Suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Allah-u Teala Şura 13'te diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır sevgili kardeşlerim. Ve kişi böylece hidayete erer. İşte 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah ulaştırır ruhumuzu kendi zatına. Ve sonra ne olur? 22. basamakta sonra ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırıyor. Ve kişi Allah'a sarılıyor. Yani Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde demin söylediğimiz gibi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ruh sığınağa sığınıyor ve evvap oluyor. Allah'a geri dönen, geri dönerek ulaşan. İşte ruhumuz bu standartlar içinde Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve
Bu velayetin birinci makamıdır. Allah'ın zatında yok olmak. Bu makama fenafillah deniyor. Velayetin yedi makamından birincisi. Bu akşamki konumuz buraya kadar ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Ne olmuştur ruhumuz? Allah'tan gelmişti, üfürülmüştü bize, bizde bir emanetti ve emanet sahibine Allah'a iade oldu. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir bütün içerisinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasının, evvela her şeyden evvel üzerimize 12 defa ölmeden evvel ulaşmasının üzerimize 12 defa farz olduğunu gördük. Ve ruhumuzun 2 defa Allah'a ulaşması söz konusudur. Bir ölümden evvel, bir de ölümden sonra. Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar diyor, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Bir defa daha geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz eğer siz hayattayken onu Allah'a ulaştırırsanız öldüğünüz zaman tekrar gelecektir. Azrail aleyhisselam ve ölüm meleklerinden vazifeli kıldığı o ruhunuzu alıp 7 tane gök katını aşıracak. Sitretil müntahaya kadar beraber çıkacaklardır. Melek orada kalacaktır. Ruhunuzsa ölümden sonra bir defa daha Allah'a dönecektir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerine dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzere Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah Teala'ya teslim etmenizi ve böylece Allah'ın hem dünya saadetine hem de cennetlerin en üstüne layık olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: وبركاته.
1: الفاتحة من الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Ve kavramlar. Konusundaki yeni bir mevzudayız inşallah. Konumuz kalp. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kalp deyince aklımıza vücudumuzdaki bir organ gelir. Bu uzvumuz vücudumuzda dolaşan kanı, kirlenmiş olan kanı toplar damar vasıtasıyla toplar ve onu akciğere gönderir. Ve akciğere ulaşan kan orada temizlenir ve atar damara kalbin onu pompalamasıyla bütün vücuda yayılır. Unutmayın sevgili kardeşlerim, vücudunuzdaki kılcal damarların uzunluğu dünyamızın ekvatorunu birkaç kat aşabilecek bir hüviyet taşır. Allah-u Teala yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse kalp hem toplar damarla hem atar damarla direkt olarak alakalı olan bir uzvumuzdur. Ve hayati görevi söz konusudur. Çünkü kalp çalışmazsa kanın temizlenmesi artık mümkün değildir. Ve vücut makinesi kalbin durmasıyla birlikte ölüm adı verilen bir sistemin içine girecektir. Kalp vücudumuzun hayati unsurudur. Sadece fizik vücudumuzun kalbi Kur'an'da söz konusu edilmiyor. Nefsinizin de kalbi var. Nefsinizin kalbi bir açıdan çok önemli. Nefsinizin kalbi Allah-u Teala'nın size vereceği kalp gözünün sığınağıdır. Kalp gözü orada faaliyete geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın huzurunda Miraç'ta ulaştığı zaman Allah-u Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu vücuduna örtü olmuş bir hüviyette Allah'ın huzuruna ulaştı. Bu onun sonsuz hızının sebebidir. Ruh her alemde hem fizik olabilir, hem fiziğin ötesinde olabilir. O alemin fiziğin ötesinde olduğu zaman ne olur? Sonsuz hızın sahibi olur. İşte ruh sonsuz hızın sahibidir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i birkaç dakika içerisinde Allah'a ulaştırdı. Belki de birkaç saniye. Sonsuz uzaklıkta olan Allah-u Teala ruhun sonsuz hızı sebebiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kendisine kavuşturdu birkaç saniye içerisinde. Bu olayın adı Miraç'tır. Ve Miraç'ta ruhunun baş gözleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı gördü. Ve Allah-u Teala onun üzerine bu ayet-i kerimeyi nazil etti. Ayet-i kerime kalbi, yani nefsinin kalbi gördüklerini, ruhunun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Yani Allah-u Teala onu huzuruna ulaştırmadan evvel yüzlerce defa zatını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermişti. Allah'ın zatı, Allah'ın veçhi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yüzlerce defa görüldükten sonra o miraca çıktı. Ruhunun baş gözleriyle gördüklerini de kalbi tekzip etmedi. Aynı şeyi gördüğü için. Allah'ın her sözü bir hikmettir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kalp adı verilen unsur manevi hayatınızın merkezidir. Manevi tekamülünüz kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Bütün uzuvlarınızla alakalıdır ama kalbinizle en üst seviyede alakalıdır. Her şey kalple ilişkilidir. Kalp bir merkezdir. Vücudunuzun hayat merkezi olan kalp üzerinde Allah'ın imzasını taşıyor. Eğer kalbin içinin resmini muhtevi olan bir tıp atlasına bakarsanız orada Arap harfleriyle Allah'ın kalbin içine Allah kelimesini yazdığını göreceksiniz. Almanların bir anatomi atlası var. Adı şimdi aklıma gelmedi. Ama birçok kardeşimiz hatırlayacaklardır adını. O atlasta bir kalp fotoğrafı var. Ve fotoğraf son derece net olarak Allah kelimesini gösteriyor. Yani Allah Teala yaratmış insanı ve imza atmış oraya. Bunu diyor ben yarattım, imza Allah. Hepimizi yaratan Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda dizayn etmiştir. Ve kalp manevi hayatın merkezidir. Manevi hayat kalple yaşanır. Bu sebeple kalbiniz manevi hayatın, yani İslam'ı yaşamanın en önemli uzvudur, merkezidir. Ve kalbiniz bütün muhtevayı en güzele taşıyandır. Öyleyse kalbinize dikkatle bakın. Başlangıçta negatif bir faktörün sahibi nefsinizin kalbi, bu faktörün adı ekinnettir. Nasıl başlangıçta baş gözlerinizde vakra isimli bir engel varsa, görme hastanızın üzerinde de gışavet adlı bir perde varsa, nasıl kulaklarınızda vakra isminde bir engel varsa, başınızdaki engeller, gözlerinizdeki engeller görmenizi engelliyorsa, yalnız bakmanıza müsaade ediyorsa, kulaklarınızdaki vakrada hidayet makamının söylediklerini işitmenize, yani ondan bir mana çıkarmanıza mani olur. Manaya varamazsınız. Ne zaman ki Allah Teala kulaklarınızdaki vakrayı alır ve aynı zamanda işitme hastanızın mührünü açar, o zaman işitebilirsiniz irşat makamının söylediklerini, yani manasına o zaman varabilirsiniz. Bu manaya varmaktır. Vardığınız manayı, manalandırdığınız şeyi kalbinize indireceksiniz. Önemli olan merkez kalptir. Kalbiniz idrak edecek. Şumullü anlayış, derin anlayış, manayı Allah'ın istediği ölçüde yerli yerine oturtmak, işte bu olay sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın adı idraktır. Kur'an-ı Kerim'de birinci dirilmenizde Allah-u Teala sizlere idrak adıyla bahsettiğim hususu fıkıh kelimesiyle açıklıyor. Bu aleme bakan uzuvlarınızın dirilmesi, gözlerinizin, baş gözlerinizin hicab-ı mestur alınarak görmeye başlaması, kulaklarınızın irşat makamının söylediklerini duymaya başlaması ve kalbinizin ona indirdiğiniz manayı idrake başlaması, sizin ölüyken hayata gelmenizi ifade eder. Bu birinci dirilişinizdir. Fizik vücudunuzun şu dünya için dirilmesidir. Ama bir de nefsinizin dirilmesi var. Ne zaman nefsinizin kalp gözü açılırsa, kalp kulağı açılırsa, daimi zikre ulaşırsanız, o zaman ikinci defa dirileceksiniz. O zaman fıkıh hastanız fuade dönüşecek. Kalbiniz gene idrak edecek ama üst seviyede bir idrak bu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, fizik vücudunuz bir sığınaktır, bir mekandır. Fizik alemde fizik olan bir mekan. Bu mekanın içinde başlangıçta ruh da vardı, nefs de vardı. Ama ruh Allah'a ulaştı. Şu anda nefs var. Nefsin de olmadığı bir zaman parçası yaşar mısınız? Evet. Gece uykuya daldığınız zaman, gerçek uykuya daldığınız zaman nefsiniz fizik vücudunuzla elektron devir sayılarını dengeye getirerek vücudunuzdan hemen rahatlıkla ayrılır. Bu ayrılma işlemi tahakkuk ettiği zaman aklınız nefsinizi kullanmaya başlar. Nefsinizin fizik vücudunuza kumanda etmeye başlar. Şu fizik vücudunuzsa o kumanda edilmeye muhtaç değildir. Çünkü akıl ona geri dönünceye kadar otomatik sistemlerle çalışması devamlı olan uzuvlar çalışmaya devam ederler. Kalp çalışır, akciğerler çalışır, karaciğerler çalışır, karaciğer çalışır, böbrekler çalışır, mide çalışır. Otomatik sistemler vücutta kontrol altına Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Vücudunuzdan ruhunuz, affedersiniz, nefsiniz ayrıldığı andan itibaren uyku adı verilen bir müessesenin içine girersiniz. Ama hayatınız bitmemiştir. Bu dünyadaki hayatınız fizik vücudunuzun uyumasıyla durmuştur. Uyandığı zaman yeniden başlayacaktır. Ama yeni bir hayata hemen başladınız. Nefsinizin hayatına. Unutmayın, uykudayken aklınız nefsinizle beraber nefsinizin hayatını yaşar. Unutmayın, uyanıkken aklınız fizik vücudunuzla beraber yaşar. Ve iki hayat birbirinden tamamen ayrıdır. Birisi nefsinizin hayatıdır. Fizik vücudunuzun hayatınızın hayatının sona ermesiyle nefsinizin hayatı sona ermez. Nefsiniz için ölüm adı verilen müessese mevcut değildir. Ama nefsiniz de uyur, nefsiniz de rüya görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse hepinizin kalbi var. Hepinizin içinde nefs var. Ve nefsiniz de bir kalbe sahip. İşte kimin kalp gözü açılmışsa o kişinin nefsinin kalp gözü açılmıştır. Ve bütün manevi gelişmeler nefsinizin kalbiyle cereyan eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde ekinnet vardır. Onun alınıp yerine Allah'ın ihbatı koyması gerekir. Ki nefsinizin kalbi idrak edebilsin. Öyleyse gelişme sürecinin başlangıcında nefsinizin kalbi ve ruhunuzun kalbi iki ayrı gösterge ifade eder. Fizik vücudunuzun kalbi söylediğim standartlarda kalp olarak vazife görür. Kanın temizlenmesi, vücuda dağıtılması ve kirlenmiş olan kanın vücudunuzdan kalbinize çekilmesi, kalbinizden de akciğerlere pompalanması kalbinizin görevidir. Ama kalbiniz afetlerin merkezi değildir. Kalbiniz hasletlerin de merkezi değildir. Hasletler ruhunuzun kalbindedir. %100 afetler %100 nefsinizin kalbindedir. Öyleyse nefsiniz de bir kalbe sahiptir. Ruhunuz da bir kalbe sahiptir. Farklılıkları nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, cimrilik, cehalet, bunlar hep nefsinizin afetleridir. Her birinin zıttı ise ruhunuzun hasletleridir. Cimriliğin karşıtı olan cömertlik, cehaletin karşıtı olan ilim, nefretin karşıtı olan sevgi, isyanın karşıtı olan itaat, düşmanlığın karşıtı olan dostluk, nefsin bütün afetlerinin karşıtı ruhun hasletlerini oluşturur. Öyleyse nefsiniz, nefsinizin kalbi afetlerin yuvasıdır. Ruhunuzun kalbi ise hasletlerin yuvasıdır. Ve Allah-u Teala'nın emri nefsinizin kalbinin ruhunuzun kalbine dönüşmesidir. Bir başka ifadeyle bütün afetlerden kurtulması ve hasletlerin eşidi olan bir güzellikle donatılmasıdır. Bu hasletlerin eşidi olan nurlar fazıllardır. Yani fazilet nurlarıdır. O nurlar kalbinize yerleştikçe fazilet adı verilen müesseseniz giderek Allah'ın istediği istikamette gelişir. Fazilet sahibi olmak erdemlilik demektir. Fazilet, fazl adı verilen nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesiyle oluşan bir vetiredir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İnsanların mutluluğu ve mutsuzluğu o insanların kalp şartlarına bağlıdır. Mutluluğun bir genel tarifini verdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Bir insan iç dünyasında mutlu olacak. Bir, dış aleminde mutlu olacak. İki, Allah ile olan ilişkilerinde, yani emirler ve nehiler cephesinde, yasaklar cephesinde mutlu olacak. Üç, kişinin iç dünyasında mutlu olabilmesi için İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmesi lazım. nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitebilmesi, şeytanın o kalpten elini eteğini çekmesine bağlıdır. Şeytan bedavadan hiçbir yeri terk etmez. Ciddi bir mücadeleyi gerektirir konu. Nefsinizin kalbinin bütün afetlerden kurtulması gerek. Yerlerini ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletlerin, fazılların alması gerek. Nefsinizin kalbi fazıllar tarafından tamamen işgal edildiği zaman ruhunuzun kalbine paralel bir nefs kalbi elde edersiniz ve nefsinizin afetleri tamamen bitmiş olur. Bu, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi demektir. Ve kalp standartlarına bağlıdır. Nefsinizin kalbinin standartlarına bağlıdır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nefsinizin bir kalbi var. Ve layık olduğunuz zaman Allah-u Teala o kalpteki gözü açacaktır. Kalbinizle görmeye başlayacaksınız. Kulağı açacaktır. Allah'ın söylediklerini duymaya başlayacaksınız. İşitmeye başlayacaksınız. Daha sonra ise idrak etmeye başlayacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz nefsi bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek bir şekilde yarattık diyor Allah Teala. Ne demek istiyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn son derece önemli. Ahsen demek ruh için ve nefs için Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir varlık demek. Ahsen'in manası bu. Öyleyse ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği hiçbir fiili işlemezse, o zaman ahsen olur. Ne zaman nefsiniz bütün afetlerinden kurtulur da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa, o zaman ahsen olur. Öyleyse nefsinizin ahsen olması kalbinizin ahsen olmasına bağımlı.

Bu standartlara nasıl ulaşılır? Nefsinizin kalbini tezkiye etmenizle ve tasfiye etmenizle. Bunun da anahtarı zikirdir. Öyleyse kalbinizle zikir arasında son derece ileri seviyede bir illiyet rabıtası mevcuttur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikriniz ne kadar çok artarsa nefsinizi o kadar çok tezkiye edersiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin tasfiyesi tamamlanır. Yani nefsinizin kalbi faziletlerle dolar. Sevgili kardeşlerim, kalbiniz Allah-u Teala'nın size verdiği bir muhteşem hediyedir. Her şeyi en güzel standartta oradan bakarak görebilirsiniz. Allah-u Teala kalbinize göz vermiştir, kalbinize kulak vermiştir. Öyleyse ne diyor Allah-u Teala insanı yarattığı zaman Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde? Allah-u Teala diyor ki biz onu sevva ettik, dizayn ettik ve sonra ona ruhumuzdan üfürdük. Sonra ne diyor? Sonra ona görmesi için görme hassası verdik, basar hassası verdik diyor. Sonra ona işitmesi için, duyması için sem'i hassası verdik diyor. Sonra ona idrak etmesi için fuat hassası verdik diyor Allah-u Teala. İşte bunlardan üçüncüsü fuat, kalbe aittir. Kalp mühürlüyse kişi fıkıh edemez. Fuat da, fuat hastası da çalışmaz.

Allah Teala bu muhtevada kafirlerin kalpleriyle delalettekilerin kalplerinin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Bakınız Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerine diyor ki Allah Teala, Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar, o kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların Sem'i isimli işitme hassasının hassası, o da mühürlüdür. Onların görme hastaları, basar ismindeki görme hastalarının da ebsar, basarları diyor Allah Teala, üzerine gışave tatlı bir perde, bir engel çekilmiştir diyor. Allah Teala böyle bir hüviyeti gerçekleştirmiş bu insanlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kafirlerin kalplerini gördük. Peki dalalettekilerin kalbi nasıl? Aynı. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların sem'i isimli işitme hastaları mühürlüdür. Onların basiret isimli görme hastalarının da üzeri kışavet adlı bir perdeyle örtülüdür. Bunların tabii neticesinin ne olduğunu ise Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde veriyor. Diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri vardır ama onunla fıkıh edemezler, idrak edemezler. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayvanlardan da

onlara ölüler diyor. Kalpleri fakih etmeyen insanlara, Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlara Allah Teala ölüler diyor. Evvela kalpleri fakih etmeyen insanların temel özelliği nedir? Allah'ın ayetlerinden gafil olanların Allah'a ulaşmayı dilememeleri. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki: "Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun" diyor. "Mevahümün naru bima kânu yeksibûn." Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatından hoşnutturlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. İşte bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kalpleri nasıl? Kalpleri bir muhteva içerisinde. O muhtevaya dikkatle baktığımızda şunu görüyoruz. Kalpleri var ama fıkıh edemiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor bu insanlar. Bu insanlar talalette. Bu insanlar küfrün ta içinde. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kalbimizin muhtevasına dikkatle bakın. Allah-u Teala kalp gözünden bahsediyor. Biz onlara afakta ve enfüste ayetlerimizi göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Afakta göstermesi, dıştan gösterme. Yani baş gözümüzde görebildiklerimiz. Enfüste göstermesi, içten gösterme, nefsimizin kalbiyle görebildiklerimiz. Ama afakta gösterme, bir başka görüşü daha ihata ediyor, ruhumuzun gözleriyle gördüklerimiz. Öyleyse, ruhumuzun baş gözüyle gördüklerimiz ve en üstününün o olduğunu görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'ın dediğini hatırlayın, kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Ruhunun baş gözüyle gördüklerini, nefsinin kalbinin gördükleri tekzip etmemiş. Aynı şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse 28 basamaklık bir skala üzerinde nefsimizin kalbinin hangi standartlarda nelere ulaştığını gelin beraberce inceleyelim. Madde 1. Önce kalbin Allah'a açılması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bir insanın Allah'a ulaşması gereken bütün kapıları kapalıdır. Bu arada kalbinde de ekinlet vardır. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde? Diyor ki: "Habibim, sen Allah'ın tekliğini zikrederek Kur'an'ı onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman,

ahiret gününe, ahirete, yani ruhu ölmeden hemen Allah'laştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlarla senin aranda bir perde vardır. Hicab-ı mestûre, gizli bir perde. Yani onların gözleri perdelidir. Gözlerindeki görme hassası ya da onların görme hassası gıcavet adlı bir örtüyle, engelle örtülüdür demiş oluyor Allah-u Teala. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni duyamazlar, seni işitemezler, söylediklerinin manasına varamazlar diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Senin söylediklerini idrak edemezler diyor. Fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor.

Ve şöyle bitiriyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefret arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Ve Allah-u Teala kalbin zulmetten nura ulaşacağını, kalbin nurdan yeniden zulmete dönebileceğini Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde söylüyor. Diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerini zulmetten nura ulaştırır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمِ الطَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Allah Teala buyuruyor ki o kafirler de var ya diyor, onlar da tağutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Kafirler, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Onların kalpleri nurdan tekrar zulmete geri döndürülür. Öyleyse söz konusu olan kalp, kalbin nurlanması. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ve levle fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse olaylar dizisine gelin beraberce bakalım. Birinci basamak olayları yaşıyoruz. İkinci basamak olayları değerlendiriyoruz. Eğer Allah'ın düşmanıysak Allah-u Teala tarafından seçilmiyoruz. Ama insanların çoğu seçiliyor. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi, bu değerlendirmeyi Allah'ın değerlendirmesi. Yani kişiler olaylardan hangi istikamette etkileniyorlar, nasıl kararlara varıyorlar, Allah-u Teala herkesi bu açıdan imtihana tabi tutmuş oluyor bütün olaylarla. Onların davranış biçimleri sebebiyle de onları seçiyor veya seçmiyor. Seçtikleri arasından ikinci basamakta seçim var veya seçilmeme var. Seçtikleri arasından kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştıracak. Açık bir şekilde Şura 13'te Allah Teala onu söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim onlardan kim Allah'a ulaşmayı, Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece Allah Teala'nın kullarını kendisine ulaştırması söz konusu. Allah ulaştıracak. İkinci basamaktan sonra üçüncü basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Sadece dileyenler üçüncü basamağa çıkabilir. Ve Allah Teala Allahü Semiyün Alim diyor. Allah işitir ve bilir. Allah Teala o kalpteki talebi işitiyor, biliyor ve görüyor
Allah'ı basirun bil ibad. Allah kullarını görür. Allah sinelerde olanı da görür. Görüyor, işitiyor ve biliyor. Kalbin durumu ne? Kalbin durumu kapkara. Bütün insanların kalpleri başlangıçta kasiyet bağlamıştır. Yani nefslerinin kalbi afetlerle doludur. Bu afetler sebebiyle kişi yaşadıkça afetleri üzerinde kişi hiçbir değişiklik yapmamışsa, Allah'ın yoluna girmemişse, kalbindeki afetler Allah'ın nurları kalbe girdiği için azalmamışsa, o zaman tam tersine bir olay vardır. Afetler konsantre olurlar. Her geçen gün şeytan afetleri daha çok azdırır. Kalbe devamlı şeytan karanlıklarını göndereceği için kalp her gün biraz daha konsantre bir karanlıkla kararır. Ve Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın siz de Allah'ı zikretmeyen veya zikrettikten sonra uzun zaman zikretmeyen ve böylece kalpleri kararan, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Hac suresinin 52. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanların kalplerinin kasiyet bağladığını, o insanların kalplerinin hem karardığını hem de sertleştiğini ifade ediyor. Kararan ve sertleşen böyle bir kalp için hastadır diyor o. O kalp hastadır. Kim bu insanlar? Bu insanlar Allah'ın emirlerine açık bir şekilde cephe alanlar. Allah'a ulaşmayı kesinlikle reddedenler. Yani insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını kesin olarak reddedenler ve kim Allah'a ulaşmayı düşünürse böyle bir şeyin olmadığı iddiasıyla o insanların da Allah'ın yoluna girmesine mani olanlar. İşte onlar kalpleri hasta olanlardır. Kalbinde zevk olan insanlardan bahsediyor Allah Teala Yunus suresinin, Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Müteşabih ayetlerin anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Gerçek anlamını. Ama kalplerinde zevk olanlar o ayetleri diledikleri şekilde insanlara açıklayarak insanların arasına fitne sokmak isterler. Bunlar kalplerinde zevk olan insanlar. Öyleyse insan kalbi, nefslerinin kalbi çok açıdan değerlendirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Kalplerinde hastalık olanlar, kalplerinde zevk olanlar, kalpleri örtülü olanlar, kalpleri mühürlü olanlar, kalpleri fıkıh etmeyenler, hepsi birinci ve ikinci basamakları işgal ediyorlar. Üçüncü basamağa ulaştığınız andan itibaren Allah kalbinizdeki bu talebi görüyor. Talep kalbinizde. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz
kalbinizde bu talep mutlaka var. Nereden bileceksiniz gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi? Çünkü dilediğiniz takdirde işaretler art arda gelir. Bir, Allah Teala size namazı sevdirir. İki, orucu sevdirir. Üç, zikri sevdirir. İbadetlerin hepsini sevdirir. İrşat makamını gösterir, onu sevdirir. Öyleyse bütün bunları yapan Allah'tır. Sebebi sırf siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi kasiyet bağlamıştır, karanlıktır. O kişi yaşı ilerledikçe kalbindeki karanlık daha çok artar ve kalp sertleşir. Hem sertleşmesi hem daha çok kararmasını hem de katılaşmasını ifade eder. Böyle kalplere kasütün olan kalpler diyor Allah-u Teala. Kasiyet bağlamakta, kasütün olmakta aynı kökten geliyor. Kalbin kararması ve sertleşmesi. Dördüncü basamak, Allah-u Teala görür görmez sizin kalbinizdeki talebi, işitir işitmez, bilir bilmez harekete geçer, rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizde bulunan hicab-ı mestureyi alır. İrşat makamına, irşat makamı olarak bakmaya başlarsınız. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, hidayet makamının söylediklerini işitmeye başlarsınız, manasına varmaya başlarsınız ve kalbinizdeki ilk olay gerçekleşir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsinin kalbinde küfür kelimesi var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise sadece mürşitlerine ulaşacakları 15-20 gün içinde kalplerinde küfür kelimesi vardır. Belki o kadar da zaman geçmez. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştırır ve ulaştığı anda kalbindeki küfür kelimesini alır. Kişi derhal mümin olur. Öyleyse kalbin muhtevasına bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılırlar. Ama bütün insanların da kalplerinde küfür kelimesi vardır. İnsanların hepsinin hanif fıtratıyla yaratıldığını nereden biliyoruz? Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Habibim, hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et, doğrult. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. İşte kayyım olan din bu hanif dinidir. Allah'ın yaratmasında tebdilat, değişiklik göremezsin. Yani Allah-u Teala bütün insanları Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar hep hanif fıtratıyla yaratacaktır. Ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar sadece bir tek dini var olmuştur. O din hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Ne hanif dinini değiştirir, ne de bütün insanların sadece hanif dinini yaşayabilecekleri hanif fıtratını değiştirir. Dikkat edin, hanif fıtratı, hanif dinini yaşayabilecek olan kalp özelliklerinin sahibi olmaktır. Bütün insanlar
Hanif dinini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılırlar. Bu yaratılışta kalbin yapısına baktığımız zaman kalp başlangıçta ekinnet bulunan bir müessese. Kalbimizde ekinnet var. Ve Allah Teala gözlerimizdeki hicab-ı mestureyi, kulaklarımızdaki vakrayı aldıktan sonra kalbimizdeki ekinneti de alır. Yerine ihbat koyar. Allah'ın ekinneti aldıktan sonra yerine koyduğu şey ihbattır. Hayd suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler ve idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin 7. basamakta kalbindeki ekinnet alınıyor, ekinnetin yerine ihbat konuluyor. Öyleyse kalp değişikliği başladı. Nerede başladı? 7. basamakta başladı. Allah'ın kalbe ilk müdahalesi 7. basamakta kalbin içindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Nedir ekinnet? Ekinnet, kişinin kalbindeki bir ilahi kompütür, ilahi bilgisayar. Bu bilgisayar idraki önlüyor. Kişinin irşat makamının söylediklerinin idrakine varmasını önlüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu müesseseye dikkatle bakın. Ne görüyorsunuz? Allah-u Teala engeller koymuş. Gözlerde engel var, kulaklarda engel var ve kalpte de engel var. Konumuz kalp. Kalpteki engelin ilkinin, ekinnetin alınıp yerine ihbat konulması 7. basamakta başlar. Kalbiniz değişmeye başladı. 8. basamakta ne olur? Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki, "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim Allah'a amin olursa kalbine ulaşırız. Aynı zamanda da kalbine hidayet koyarız. Kalbe hidayet geliyor. Bu hidayetin acaba sonucu ne olur? Sonucu o kişinin kalbindeki nur kapısının şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma gelmesi. Ne demek istiyoruz? Allah'tan gelen nurların ikişer ikişer yukarıdan aşağıya inzal edildiğini söylüyor Allah Teala, indirildiğini söylüyor. Zümer 23. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve içindeki sözlere paralel olarak ihdas ettiklerini, hadis kıldığı nurları ikişer ikişer indirir diyor Allah Teala. Bu ikişer indirmede ilk ikisi rahmetle fazladır. Nur suresi 21. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala, "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu
mazekâ minhum ebeden eada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Neymiş? Rahmetle fazlı. Allah Teala Bakara suresinin 156 ve 157. ayetlerinde şunları söylüyor. Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah içiniz, Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a rücu edeceğiz. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu insanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaları söz konusu. Kesin kararlılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek değil, dilemenin ötesinde mutlaka ulaştıracağız diyorlar. Ne diyor Allah Teala onlar için? Onlar Allah'ın rahmetini ve salavatını, Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. Onlar hidayete erecek olanların ta kendileridir diyor Allah Teala. Ayet kalbe ulaşacak olan rahmetle fazlının ötesinde burada rahmetle salavattan da bahsediyor. Gene bir ikili. Onun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah nurlarını ikişer ikişer indirir diyor. Sonra da bu nurların sebep olduğu muhtevayı anlatıyor bize. Onlar diyor kişiyi huşu sahibi eder. Kişinin derileri de kalbi de ürperir diyor. Sonra da bu inen nurla o kişinin kalbi temizlenir diyor ve arınır diyor ve kişi böylece hidayete erer diyor. Kalbi yumuşar diyor. Yani kasiyetten kurtulur. Kasiyetin özelliği neydi? Kalpteki sertlik burada yumuşar diyor. Allah'ın zikriyle kalplerin yumuşadığına işaret ediliyor. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynda ayetlerimize ara sıra göz atalım ama kalın çizgilerle olay böyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, demek ki kalbimize nurlar ikişer ikişer iniyor. Bu nurlar yukarıdan aşağıya inzal ediliyor. Ayet-i Kerime'de geçen nurlar bir evvelki ayet-i Kerime'de 22'de de var. Allah Teala Zümer 22'de Allah'ın göğsünü şerh ettiği, yani göğsünden kalbine nur yolu açtığı kişinin kalbine ancak Allah'ın nuru ulaşabilir. Ötekilerle hiç bu kişinin kalbi aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurunun gelebileceğini söylüyor.
Şimdi geldiğimiz noktada ne olmuştu? Kişinin kalbindeki ekinnet alınmış, yerine o kişide kalbi idraki sağlayan ihbat konulmuştu. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşmış idi ve Kaf suresi 33. ayet-i kerime kalbin nur kapısını Allah'a çevirmişti. Ne diyor Allah Teala orada? Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar. Onların kalbi Allah'a çevrilir diyor. Kalbe ulaşan Allah Teala, kalbe hidayet ulaştıran Allah Teala kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Öyleyse kalpte yeni bir işlev oluştu. Kalbin nur kapısı Allah'a döndü. Evvelce şeytana dönük konumdaydı. Kalpte ekinnet vardı. Yani idraki Allah Teala önlemiş durumda. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi hep idrak edemez seviyede kalacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişinin kurtulması da bu sebeple mümkün değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Kalbinizdeki ikinci engel, kalbinizin nur kapısının Allah'a dönük olması lazım. Giren nur kapısının, nurlar yukarıdan aşağı geleceğine göre yukarı dönük olması lazım. Şeytana dönük olması. Şeytan karanlıklarını ayaklarınızdan, topraktan gelir, ayaklarınızdan yukarı doğru çıkarak, vücudunuzu kat ederek, vücudunuzun içinden kalbinizin zulmet kapısına ulaşır. Kalbinizin zulmani kapısına ulaşır. O kapı zaten açıktır. Kalbin içine dalar ve kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki afetleri daha çok azdırır, daha çok karartır, konsantre kılar. Bu sebeple kalbiniz giderek sertleşir. Bu konsantrasyon sebebiyle sertleşir ve aynı zamanda da daha çok kararır. Yani neticede karanlığın ve sertliğin oluşmasıyla kalbiniz kasütun olur. Allah'ın yoluna Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel bütün insanların kalpleri kasiyet bağlamıştır. Herkes kalbi kasütun olmuş durumdadır. Şimdi 10. basamakta Allah Teala ne yapıyor? Kalbinizin kapısını Allah'a çevirdi. Kim bu insanlar? Kalpte Rahman'a huşu duyanlar. Allah Teala toprağın huşusunu anlatıyor. Topraktaki, yeryüzündeki huşu müessesesi. Bu huşu da rahmete aç olan toprağın huşu ile rahmet beklediğini söylüyor Allah Teala. Beklenti, huşu içerisinde bir beklenti, rahmet beklentisi. İşte bu rahmet beklentisi kalbe aittir aynı zamanda. Tıpkı toprağın gökten yağacak olan rahmete, yani yağmura iştiyak duyması gibi, onu huşu içinde beklemesi gibi, kalbiniz de Allah'ın nurunu bekleyecek. Bekleme safhasına ulaştırıyor Allah Teala kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirerek, yukarıdan aşağı inzal edilen nurları kalbinizin almasını temin edecek. 9. basamaktasınız. Bu huşu rahmetin henüz gelmediği, kalbinize ulaşmadığı, niçin?
hem göğsünüzden kalbinize yol açılmamış durumda, hem de kalbiniz mühürlü. Kalbinizin nur kapısı Allah'a dönük ama kalbiniz mühürlü. Ayrıca göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının gelmesi için yol da açılmamış. Öyleyse Allah-u Teala'nın nur yolunu açması lazım. Açıyor. Ve Allah-u Teala Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder, İslam'a açar. Öyleyse Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği şey, kimi Allah kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü şerh eder ve İslam'a, Allah'a teslim olmak için teslime açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kendisini ulaştırmayı dilediği insanlar var ve Allah onları kendisine ulaştırıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهِ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرِهُ لِلْاِسْلَامِ. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şerh eder, yarar ve teslime, İslam'a açar diyor Allah-u Teala. Kimi de diyor Allah-u Teala delalete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir, ricz verir, pislik verir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynı içerisinde bir müessesenin varlığını görüyoruz. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var, dilemediği insanlar var. Peki Allah-u Teala 10. basamakta kişiyi kendisine ulaştırmayı dilediği için göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Yani bu kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor Allah-u Teala. Öyleyse dilemediği kişi de mi var? Elbette. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemez. Dilemezse o kişinin Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları kapalı kalacaktır. O kişi kafir olarak kalacaktır. Kurtuluşu da mümkün olmayacaktır. Kimdir Allah'ın kafir standartında gördüğü kişi? Kalbindeki küfür yazısı Allah-u Teala tarafından alınmamış olan kişi. Kalbine Allah'ın iman kelimesini yazmadığı kişi. İşte Hücurat 14. Habibim, o Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Onlara de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah-u Teala kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alıp kalbinizin içine imanı yazmadı. Öyleyse bu aşamada 10. basamakta kalbimizin nur kapısı Allah'a evvelce döndürülmüş, şimdi de göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala nur yolunu, rahmetin, fazlın ve salavatın girmesi için gerekli olan nur yolunu Allah-u Teala açıyor. Açarsa ne olur?
açarsa zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Eskiden olsaydı nur yolu olmadığı için, kalbe girecek yol bulamadığı için göğsümüzden tekrar Allah'a geri dönecekti. Zikir boyunca gelecekti rahmetle faz, devamlı gelecekti. Kim zikir yaparsa mutlaka rahmetle faz gelir. Ama yol yoksa tekrar Allah'a geri döner. Şimdi geri dönmeyecek. Bu noktada zikir yaptığımız zaman Allah'tan gelen rahmetle faz göğsümüze gelecek. Göğsümüzdeki şifreli yolu takip ederek kendisine göre Allah'ın hani fıtratıyla yarattığı kalbin yolunu takip ederek, açılmış olan yolu takip ederek, Allah'ın yolunu takip ederek, göğsümüzü şerh ederek yararak kalbe kadar ulaşacaktır. Kalbe ulaştığı zaman rahmetle faz kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. O zaman mühürlü kalpten içeriye girmek mümkün değil. Faziletler aynı zamanda sızamazlar da. Ama rahmetin sızabilme kabiliyeti var. Ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze gelir. Göğsümüzden Allah'ın yardığı yerden geçerek kalbimize ulaşır. Kalbimiz mühürlü olmasına rağmen rahmet partikülleri hafifçe içeriye sızmaya başlarlar. Böylece zikrimiz nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının, rahmetin sızmasını mümkün kılar. 11. basamaktayız. Artık kalbimize Allah'ın rahmeti sızmaya başladı. Yeni bir aşama. Bu rahmetin muhtevası %2'yi bulduğu zaman huşu sahibi olunuz. Demek ki kalbimize artık rahmet giriyor ve bizi huşu sahibi yapacak bu rahmet. İşte kalbimize ulaşan bu rahmet, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. İşte nefsimizin kalbine %2 nur girdiği zaman huşu sahibi oluyoruz. Huşu müessesesi son derece önemli bir müessese. Çünkü kalbe ilk girişin gerçekleştiğini söylüyor. Nefsimizin kalbinde %2 nur birikimi olmuş. Peki huşuya ulaşırsak ne olur? Huşuya ulaşırsak o zaman Allah Teala söz vermiş bize. Huşu sahipleri eğer hacet namazını kılarak Allah'tan sorarlarsa mürşitlerini, Allah mutlaka onları gösterecek. Her kişinin yaşadığı yerde, onun mutlaka ulaşabileceği bir yerde Allah'ın vazifeli kıldığı birisi daima bulunacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, bunun üzerine kişi hacet namazını kılar ve Allah'ına mutlaka mürşidini gösterir. 12. basamakta kişi 10 tane de ihsan aldı Allah-u Teala'dan. Kalbi mi? Kalbindeki ikinet alındı. 1. Yerine ihbat konuldu. 2. Kalbinin nur kapısı Allah'a çevrildi. 3. Göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 4. Kişi huşuya ulaştı. 5. Bu kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala'dan 10 tane nimet alacaktır. Bu nimetlerden 3'ü kalp ile alakalıdır. O kişinin üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu gönderir. Bu ruh geldiği zaman Allah-u Teala o kişinin kalbinin içine imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki Allah-u Teala kişinin
kalbinin içine iman yazılır. Onun üzerine Allah'ın katından nur gönderilir ve o ruh gönderilir, affedersiniz ki aynı şeydir ikisi. Ve o ruhla desteklenir, yed edilir kişi. E o kişinin kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. İşte Allah'ın birinci nimeti kişinin başının üzerine Allah'ın nur, Allah'ın devrin imamının ruhunu göndermesidir. Ve kalbinin içine iman yazmak için Allah Teala evvela kalbin, mühürlü olan kalbin mührünü açıyor. Artık mühür hareketli hale gelmiştir. Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor. Ve kalbin içine iman kelimesini yazıyor Allah Teala Mücadele Suresinin bu söylediğimiz 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin kalbinin içine iman yazılıyor. Eğer yazılmamışsa o kişi mümin olamaz. Öyleyse mümin olmanın 7 tane kalp şartı oluşuyor. Mümin olan kişi 7 tane kalp şartının sahibidir. 1- Kalbindeki ikindet alınmıştır. 2- Kalbinin içine, kalbinin içine ihbat konmuştur. 3- Aynı anda oluyor ikisi. Bunları bir de sayabiliriz. Kalbinin içindeki ikindet alınmış, yerine ihbat konmuştur. 2- Kalbinin nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 3- Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmıştır. 4- O kişinin kalbi huşuya ulaşmıştır. 5- Allah o kişinin kalbinin mührünü açmıştır. 6- Kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı almıştır. 7- Kalbin içine imanı yazmıştır. Böylece kişi kalbinin içine imanın yazıldığı bir kişi. Artık o kişi sözle mümin olduğunu söyleyip de kalbi kafir olan bir insan değildir. Böyle insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar ki sözle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir, kafirdir diyor Allah Teala. İşte bu noktada kişi kalbine iman yazıldığı için gerçek anlamda bir mümin oluyor. 14. basamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişinin kalbinin içine iman yazılıyor, kişi mümin oluyor. Görüyor musunuz? Kalp devamlı merhaleleri birer birer aşıyor. Bu noktaya kadar kişi bir şey yapmadı. 1- Allah'a ulaşmayı diledi, 10 tane ihsan aldı. 2- Allah'ın mürşidini göstermesi üzerine o mürşide karşı bir sevgi uyandı kalbinde ve ona ulaştı. Önünde diz çöktü, tövbe etti, el öptü. Tabiyetini gerçekleştirdi. Bunun üzerine Allah Teala kalbine imanı yazdı. Başka ne yaptı? O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya başladı. Nefsi tezkiye olmaya başladı. Ve nefsinin tezkiyesi oranında da iradesi güçlenmeye başladı. Ve Allah Teala o kişiye o güne kadar 1'e 10 verirken o günden sonra 1'e 100 vermeye başladı. Şimdi gelelim kişinin nefsinin kalbine. Bu noktadan sonra kişi zikir yapıyor. Bu noktadan sonra zikir yaptığı zaman kişinin kalbine Allah'ın katından 1- rahmetle fazl, 2- rahmetle salavat geliyor. 2 grup nur geliyor, 2 tane ikili geliyor. Zümer 23'te Allah Teala'nın anlattığı gibi göğse kadar gelen bu nurlar şifreli yolu takip ederek, kendileri için Allah Teala'nın yarattığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyorlar. Kalbin mührü artık açılmış, hareketli hale gelmiş.
bu mührün üzerine baskı yapıyorlar. Mührü zulmani kapıya kadar indiriyorlar ve mühür zikir boyunca rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edeceği için kapıdan ayrılması, zulmani kapıdan ayrılması mümkün değil. Baskı sebebiyle kapıyı mühürlüyor. Yani zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kalbe giremiyor. Ve kişi başlıyor, zikrine devam ediyor. Ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları kişinin nefsinin kalbini hemen %100 kaplıyor. E peki karanlıklar ne oluyor? Karanlıklar kendilerini kalpte tutacak küfür kelimesi artık mevcut olmadığı için hepsi ayrılmak mecburiyetinde kalıyorlar. Çünkü onları kalpte tutabilecek olan bir çekim kuvveti yok. Ama fazlı fazileti kalpte tutabilecek olan iman kelimesi var artık. Ve iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavattan fazılları, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. Ve bu toplama %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşıyor. Kişi nefsi emmarede. Nefsinin kalbinde %7'si, %7 afet yok olmuş. Yani nefsinin kalbinde o kişinin artık fazilet var. Yani Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir ilk %7 o kişinin kalbinde fazilet adıyla yerleşmiş. Peki ruh ne olur? İlk %7 nur birikiminde emanet birinci gök katının kapısını açtığı için ruh birinci gök katına ulaşır. Burası nefsi emmare. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecellisi hariç. O zaman nefsin temizlenmesi söz konusu, tezkiye olması söz konusu. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, kişi nefsini kınayan bir noktada. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Ve la uksumu bin nefsi levvameti, o levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katında. Kalpteki fazilet birikimi %14. Üçüncü defa %7 nur birikimi. Kişi zikrini giderek irşat makamından aldığı emirler gereğince arttırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Dördüncü defa %7 nur birikimi kişi mutmainede doyuma ulaşıyor. Ela zikrillahi, ela bi zikrillahi tatmeynin kulüp diyor Allah Teala. Bilin ki kalpler Allah'ı zikrederek mutmain olur. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci katta. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı oluyor. Ruh altıncı katta. Yedinci defa %7 nur birikimi nefs tezkiye oluyor ve Allah kişiyi kendisine ulaştırıyor. Şura 13 gereğince o kişi Allah'a yönelmiş, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmış. Allah ulaştırıyor. Nefsin kalbindeki durum ne? Kalbimizdeki durum %2 rahmet birikimiydi huşuda oluşan, %49 da 7 tane %7, %49 eder. %49 da fazilet birikimi. Nefsimizin kalbindeki nurlar %51. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir edebilir. Başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'ünü azdıran, hepsini Allah'ın emirlerine karşı getiren, Allah'ın yasaklarını da çiğneten iblis, ki nefsin afetleri de zaten bunları yapacak hüviyette yaratılmıştır. Artık nefsin kalbinin %50'den fazlasına tesir edemiyor.
ve bu sebeple tesir edemediği için kişinin fizik vücudu da şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuluyor. Allah'a kul olması başlangıçta sıfırken şu anda %51 Allah'a kul olmuş durumda. Bu velayet mertebesidir. Kişi ruhunu Allah'laştırmıştır, Allah'ın evliyası olmuştur ve bundan sonra 21. basamaktan sonra 22. basamakta kişi fena makamındadır. Fena fillah. Allah'ın zatında yok olan bir kişi. Bu makamda o kişinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e yükselir. 61'e ulaştığı zaman Allah-u Teala ona bir taht ihsan eder. Kişi devamlı zikrini arttırıyor. Bu taht sebebiyle kişi beka makamındadır. Beka billah. Allah ile birlikte baki olmak, Allah'ın katındaki bir tahtta baki olmak manasına geliyor. %61'den sonra bu kalp devamlı zikrin artmasıyla kalbin içindeki nurlar da artıyor. Ne zaman ki o kişinin zikri günün yarısından öteye geçiyor, o zaman kişinin kalbindeki nurlar %71'i de aşıyor. Bu kişi artık zühd makamında. Fena makamını Allah-u Teala Şura 13'te anlatıyor. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor kişiyi. Ama bu kişi Allah'a ulaşmakla kalmıyor, Allah'a sarılıyor. Allah-u Teala diyor ki Nisa 175'te kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, Allah'ın zatında kaybolmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. İşte kişi Allah'a sarılıyor, Allah'ın zatında yok oluyor, fena makamının sahibi oluyor. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna sığınak oluyor. Ve bu noktadan sonra Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi o kişinin Allah'ın katında bir selam yurduna ulaştırılacağını söylüyor. O kişiye Allah-u Teala'nın bir taht ihsan etmesi söz konusu oluyor. Ve günün yarısını aşarsa kişi zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresi 20. ayet-i kerime. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler ve bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Bu makamda kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Dünyaya dönük olmadığını ispat ediyor Allah-u Teala'ya. Nefsinin kalbindeki nurlar %71'i aşmış. 81'e kadar böyle gidiyor kişi. Ve nefsi

fizik vücudu ondan daha az. Sen kim vardır diyor Allah Teala. Nefsin kalbindeki nurlar 81'den 91'e kadar burada çıkıyor. Ve kişi bundan sonra bir gün daimi zikre ulaşıyor. Daimi zikre ulaştığı zaman Ulul Elbab makamının sahibi, hikmetin sahibi, nefsinin kalbindeki nurlar %91'den %100'e ulaşıyor. Neden? Daimi zikre ulaşan bir kişinin kalbinin zulmani kapısındaki mühür oradan hiçbir zaman ayrılamaz. Çünkü daimi zikirdeyse rahmetin, fazlın, salavatın baskısı o kişi ölünceye kadar o kalbin üzerinde tesir icra edecektir. Manası o kişi ölünceye kadar kalbin içinde rahmet, fazl ve salavat bulunacak ama karanlıklar asla o kalbe giremeyecektir. Kalbin %100 aydınlığa ulaştığı yerdeyiz. Burası Ulul Elbab makamı. Li Ulul Elbab yezkürallâhe kıyamen ku'uden ve ulûce ve cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ve alâ cunûbihim. O Ulul Elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kalbimiz mi? %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuş. Burada, bu makamda Allah'ın nurlarıyla dolan kalp bir mertebe müzeyyen olur, tezyin edilir. Zemin katın sırları kendisine gösterildiği cihetle. Sonra mı? Sonra Allah Teala ona 7 tane gök katını gösterecektir. Birinci katı gösterdiği andan itibaren kişi Ulul Elbab makamını bitirmiştir. 27. basamağı velayetin 6. makamı olan İhlas makamına gelmiştir. 1. Fena fillah. 2. Beka fillah. 3. Zühd. 4. Muhsinler. 5. İhlas. 4. Zühd. 5. Muhsinler. 6. İhlas. 7. Salah. 7 tane makamın 6.sındayız. O kişi bir muhteşem dizayn içerisinde Allah ile ilişkide, nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, göğün 7 katını da görmüş. Ne olur? Tövbe-i nasuha davet edilir. Kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla doludur ve 7 kademede, 7 mertebede burada müzeyyen olmuştur. Her katta bir tezyin kademesi. Sonra mı? Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala tarafından. 7. gök katının 7 alemini indilahi gördükten sonra ne zaman Sitret-i Münteha'yı görürse o zaman davet edilir Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha ve kişi Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe eder. Tövbe-i nasuh o kişiyi salah makamının birinci kademesine ulaştırır. Arkasından Allah-u Teala onun günahlarını örtecektir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre biz onların günahlarını örteriz diyor. Onlar diyor bize ya Rabbi nurlarıyla yürürler ve ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla ve bizim günahlarımızı sevaba çevir, bize mağfiret eyle derler diyor Allah-u Teala. Öyleyse birinci aşamada

0: kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşıyor. Allah onun kalbindeki müzeyyen olmayı üst kata, üst seviyeye çıkarıyor. Neyle? Onun günahlarını örterek. Sonra ona salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi salah makamının. Sonra da o kişiyi irşadalaştırıyor. Allah-u Teala irşad konusunda diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizin söylediklerinize tabi olsaydı bundan büyük zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Kimin Allah-u Teala bu noktada bir defa daha günahlarını sevaba çevirirse o kişi irşada ulaşmıştır. Burası İhlas makamının arkasından Hakkül Yakine kişinin ulaşması için, iradesini de Allah'a teslim etmesi için son merhaledir. Bu nokta kişinin iradesini Allah'a teslim etmeye hazır olduğunu gösterir. Dünya üzerinde irşada ulaşmıştır. İrşad etme yetkisini Allah'tan almak üzere hazır hale gelmiştir. Allah onu iradesini kendisine bağlayarak irşad makamına tayin edecektir. Ve Allah Teala kişinin talebini kabul eder. Onu irşada memur ve mezun kıldığını söyler. İrşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle o kişi Allah'ın mürşitlerinden olur. İşte 14 asır evvel sahabe kalpleri 12 defa müzeyyen olmak suretiyle Allah'ın mürşitleri olmak şerefine ermişlerdi. Olmuşlar mıydı? Evet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evvelin var ya, bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Yani ister ensar olsun, ister muhacirin, iki tarafa da insanlar tabi olmuşlar. Onlar tabi'in. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası bütün insanların ulaşabileceği son merhaledir. Kalp 12 defa müzeyyen olmuştur daimi zikirden sonra. Ve kalbin en güzel hüviyeti burada oluşur. Bu insanlar Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerdir. Hani Allah'ın başkaları üzerine şahit kıldığı kişiler. Peki bunların üzerinde bu 5. salah makamının 5. kademesinin üzerinde başka kademeler var mı? 6. kademede bütün ülkelerdeki resuller var. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Müminin 44. Hangi ülkeye resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler. Bütün kavimlere resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Şu anda da bütün dünyada resuller bütün kavimlerin arasında mevcut ve Allah'ın yegane dinini, tek dinini, Hazreti İbrahim'in hanif dinini anlatıyorlar herkese. Ama bütün devirlerde olduğu gibi bu devirlerde de insanlardan az bir kısmı onlara inanıyor ve onların etrafında toplanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece kişi iradesini Allah'a teslim etmiştir. Bir hakkın takvanın sahibi olmuştur. ve kalbin ulaşabileceği en üst seviye noktaya ulaşmıştır. Hakkül yakinin sahibi olmuştur. Burada kişi Allah'ın zatını görmek şerefine erer. Bu kişi ullelbab makamına erdiği zaman mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Kalpteki değişikliğin kalp gözü ve kalp kulağı ile alakalı kesimi hikmet makamı olan ihlas makamında bütün gök katlarını görebilecek bir hüviyet kazanır. Öyleyse kalbin görme hassasının ve işitme hassasının, yani Allah'ın gösterdiklerini görme, Allah'ın söylediklerini işitme hassasını kazandığı yer daimi zikirdir. Demek ki kalbimizde bir değişiklik de 26. basamakta, ullelbab makamında, velayetin 5. makamında gerçekleşiyor. Sevgili kardeşlerim, kör, sağır ve dilsiz olan kişinin kalbi artık işitiyor, biliyor, her güzelliğe dönüşüyor. Ve kalp o kişinin kalbinde Allah-u Teala ekinleti kaldırıp yerine ifatı koyduğu zaman kişi dünyada ölüydü, orada Allah-u Teala ona hayat veriyor. Kalbinde bu değişiklik olduğu için. Ullelbab makamında da Allah-u Teala gene kişiyi, dünya hayatına açık olan kişiyi dünyanın ötesine açık hale getiriyor. Kalp gözünü, kalp kulağını açarak kişinin uhrevi aleme bakışını ve kalbin oralarını görmesini ve işitmesini sağlıyor. Fiziğin ötesini görmesini ve işitmesini sağlıyor. Kalpteki ekinnetin alınması kişinin dünya hayatında kalbin fıkıh etmesini temin eder. Ama kalp gözünün, kalp kulağının açılması kişinin fuat hassasının çalışmasını ve kişinin fuade ulaşmasını, yani manevi alemlere açılan bir kalp gözünün manevi alemleri işitebilecek olan bir kalp kulağının sahibi olmasını sağlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a hamd ederiz, şükrederiz ki Allah hepimize kalpler vermiş. Ve hepinizin kalbinin 12 mertebe müzeyyen olarak, kalp kulağınızın, kalp gözünüzün açılarak Allah'ın bütün bu nimetlerine sahip olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'a salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ana Dergah Programı. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri ile her gün kesintisiz tasavvuf sohbeti Nur TV ekranlarında.
0: Son derece önemli bir konuyla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek.
1: İmam İskender Ali Mihir Hazretleri 8000 saate yakın sohbetiyle Kur'an'ı Nur TV'de anlatıyor.
0: Ne diyordu Allah Teala? Vel asr, asra yemin olsun, İnnel insane lefî hüsr.
1: Ana dergah konferansları. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri sorularınızı Kur'an ayetleriyle cevaplıyor. Mutluluğa giden yolda sorularınıza cevap bulacaksınız. 7 safha 4 teslimle hidayetin Kur'an ayetleriyle anlatıldığı konferanslar Nur TV ekranlarında. Can dostlarım, gönül dostlarım. İmam İskender Ali Mihir Hazretleri'nin farklı konulara ait her derde deva sohbetlerinden kesitler.

0: كاتب.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve istediği şey sizlerin birbirinizi daha çok daha çok sevmeniz. Her geçen gün sevginizin artması. Sevgili kardeşlerim, bir dünyada yaşıyoruz. Herkes tasavvufta değil. Ve onlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. Onlara karşı tahammüllü olmalısınız. Gayret etmelisiniz. Ki onların sizin davranışlarınıza bakarak Allah'a ulaşmayı dilemelerini temin edebilmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için başka insanlara yardım etmekle gerçekleşir. Allah'ın dünya adı verilen bu gezegende dünyaya getirdiği herkes mutluluğa namzettir. Ama bilmiyorlar. Nasıl mutlu olacaklarını bilmiyorlar. Ve şeytan devamlı onları derecat kaybedecekleri yanlışları yapmaya gayret ediyor. Bu konuda onlara telkinlerde bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. İnsanlar başkalarından kötü muamele gördüklerini söylüyorlar. Ama kendilerinin acaba o kötü davranışa muhatap olmak konusunda o kötü davranışı gerektirecek bir şeyler yapıp yapmadıklarını söylemiyorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer biz insanlara kötü davranıyorsak, onları üzecek davranışlarda bulunuyorsak, onların da bizi üzecek davranışlarda bulunması Allah Teala'nın o tarafa verdiği bir hak olarak çıkıyor karşımıza. Allah Teala bu olaya kısas diyor. Ve de müsaade ediyor. Öyleyse biz mutlu olmak istiyorsak bunun sadece bir tek yolu kalıyor. Başkalarını mutlu etmek. Onun dışında başka bir yol yok sevgili kardeşlerim. Biz kendimizi başka insanları mutlu etmeye adarsak, onların aralarında gene bize rahatsızlık vermek istikametinde gayret edenler mutlaka olacaktır. Ama çoğunluk bizi sevecektir. Belki bizim için Allah'a dua edecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında, her an Allah'ın emirleri yerine kendi menfaatlerini düşünen insanlar daima var olacaktır. Onlar hep onlara para kazandıracak, onları bu açıdan hedefe ulaştıracak şeyler isterler Allah-u Teala'dan. Ama bunu hak etmek için lazım gelen güzel davranışları sergileyemezler. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir liyakat kanunu koymuş. Kullarımız neye layıksa onu veririz diyor. Sevgili kardeşlerim, bu ulaşacak hedefler yönünden önemli bir olay. Allah-u Teala neticede insanların layık olduğu sonucu mutlaka o kişilere ulaştırır. Ama günlük olaylar bu dizaynın dışında cereyan edebilir. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Allah-u Teala istiyor ki herkese yardım etsin. Bunu da Allah-u Teala gerçekleştirecektir. Allah-u Teala'ya yakın olmak, Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek, kötülerin kötülüklerini mutlak engeller diye bir kanun yok sevgili kardeşlerim. Kötüler, kötülere de, iyilere de zarar verebilirler. Bunu yapmaları da gayet normaldir. Onlara göre bizim anlayışımız çok farklı bir anlayış. Sevgili kardeşlerim, bizim için yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerine itaat etmek. Öyleyse Allah'tan emir alanlar için burada bir problem yok. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Diğer insanlar ne yaparlar? Çoğu zaman nefslerinin emrettiği istikamette hareket ederler. Başka insanları rahatsız edip etmediği onları pek alakadar etmez. Onlar hedeflerini gerçekleştirmek konusunda belki aynı şekilde düşünenlerin yardımını da alarak bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, başkaları ne yaparsa yapsın, sizler Allah yolunda yolunuza huşu ile devam etmelisiniz. Görevinizin başka insanları üzmek, huzursuz etmek değil, onlara mutluluk vermek olduğunu hiç unutmamalısınız. Şeytan insanları daima birbirine düşürmeye çalışır. Birbirine düşman etmeye çalışır. Ve olayların akışını bu düşmanlığı sağlayacak bir düşünce spektrumu içinde insanlara ulaştırır. Hüsnü yapılan herhangi bir davranış, negatif bir davranış olarak bu noktada değerlendirilir, iblisin devreye girmesiyle. Ama eğer insanlar buna rağmen dost olma konusundaki gayretlerini devam ettirebilirlerse, dostluğu sürdüreceklerdir. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyin en güzelini bilir. Gayreti Allah'ın emirleri istikametinde gerçekleştiren gayretlerini bu istikamette devam ettiren insanlar kazananlardır. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada ne kadar yaşarsınız? 70 sene yaşayın, 80 sene yaşayın, 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın. Ama bir gün öleceksiniz. Hepimiz öleceğiz. Ne demişler atalarımız? Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Sevgili kardeşlerim, öldükten sonra geride kalan insanlar acaba bizi bir hoş seda olarak mı yad edecekler? Yoksa bizden nefretle mi bahsedecekler? İşte önemli olan bu. Baki kalan bu kubbede bir hoş sedaymış ifadesi. Bizlerden geriye kalan hatıraların hep başkalarını mutlu edecek hatıralar olması istikametinde bir manayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri öylesine seviyoruz ki geri kalan her şey ikinci derecede kalmaya mahkum. Biz sevgi dolu bir dünyada yaşayalım. Bizi sevmeyenler de olabilir ama biz onları da sevmeliyiz. Allah'ın onları affetmesi için duada bulunmalıyız. Allah-u Teala her şeye kadirdir. İstese kötülüklere mani olur. Ama Allah-u Teala insanları diledikleri istikamette hareket etmek konusunda serbest bırakmış. İnsanlar ya Allah'ın dostu olarak Allah'ın sevgisine ehil olurlar. Allah'ın onları sevip sevmesi ve yüceltmesi söz konusu olur. Veya şeytan devreye girmiştir. Onlarda tesirler oluşturmuştur. Ve başka insanlara haksızlık etmekten kendilerini alamazlar. Bunu isteyerek yapmadıklarını düşünelim. Ama bu derecat kaybetmelerine engel olamaz. Kim kime hangi kötülüğü yaparsa o mutlaka derecat kaybeder. İşte sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah için hedeflere yürümek, Allah için başka insanları mutlu etmekle gerçekleşir. Onlar nasıl bir davranışın sahibi olurlarsa olsunlar. Bir de kötülük de etseler, biz onları gene sevmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, Belki bir gün bu sevgi onların negatif istikametteki düşüncelerini pozitife çevirebilir. Sonuçta başkalarının bize yapacağı davranış, negatif davranış biçimleri onlarla Allah arasında bir önemli bağlantıyı ifade eder. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, negatif puanları pozitif kardeşlerinden ötede olan insanların gideceği yer cehennemdir. Bu dünyada kaç sene yaşarız ki? 100 sene yaşayalım, 150 sene yaşayalım, 200 sene yaşayalım. Ama bir cennet hayatı sonsuzluktur. Bir cehennem hayatı sonsuzluktur. O zaman şu dünyadaki küçücük menfaatler için başka insanları üzücü davranışlarda bulunmak, haksız davranışlarda bulunmak, gizli veya açık olarak menfaat teminine çalışmak, bütün insanlar için derecat kaybettiren bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratılmışız. Görevimiz birbirimize yardım etmektir. Başkalarına yardım etmekten zevk alarak huzur içinde yaşamaktır. Bir insan başkalarına ne kadar hizmet ederse, yardım ederse, asli ifadesiyle başkalarını ne kadar mutlu ederse, aynı miktardaki mutluluğu Allah ona da yaşatır. Ama tersi de geçerli. Başkalarına ne kadar haksızlık edersek,

Ne kadar kötü davranışlarda bulunursak, Allah Teala bize o kadar huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Öyleyse mutlu etmenin mutluluğun yegane yolu olduğunu bilmek zorundayız. Kim başkalarını mutlu etmek konusunda bir gayretin sahibi ise o kişi Allah Teala tarafından sevilir ve Allah'tan yardım alır. Kim başka insanların mutluluğu istikametinde bir iç dünyayı oluşturmuşsa, yapacağı davranışlar itibariyle onları hep üzecek olan bir görüntü ortaya çıkarır. Sevgili kardeşlerim, böyle davranan bir insan devamlı derecat kaybeder. Bu dünya hayatında belki derecat kaybetmesi onu çok ilgilendirmez. O kazancına bakar. Ama ya sonrası sevgili kardeşlerim? Böyle bir insan normal standartlarda kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olan bir sonuçla hayatını tüketir. Bu ise o kişinin cehenneme girmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, kim başkalarına karşı haksız davranışlarda bulunuyorsa, o her haksız davranışında derecat kaybeden birisidir. Sonuç ne olur? Sonuçta kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olacağı için onun gideceği yer cehennemdir. Şu dünyada ne kadar yaşarız ki sevgili kardeşlerim? O yaşantı boyunca yaptığımız haksızlıklarla kazancımızın arttığını düşünelim. Ne yazar ki? Bir gün hepimiz öleceğiz. Ve sonsuz hayat kıyametten sonraki hayattır. Ölümden sonraki olaydır. De ölümden sonra bir insanın bir cehennem hayatını yaşaması veya bir cennet hayatını yaşaması sonsuza kadar devam edecek olan bir güzelliği veya bir mutsuzluğu yaşamasına neden olacaktır. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey, bu dünya hayatını yaşarken başka insanlara hep mutluluk vermek olmalıdır. Kötü insanlar o kötülüğü menfaatleri için yaparlar.
Bırakalım onlar menfaat olarak telakki ettikleri hedeflere ulaşsınlar. Sevgili kardeşlerim, bu ne yazar ki? Allah'ın dostlarına bu ağır gelmez. Başka insanların onlardan bu istikamette faydalanmaları onlara ağır gelmez. Onlar Allah'a sığınırlar. Allah'ın dostlarıdırlar. Şeytanın dostları ise her zaman Allah'ın dostlarının karşısındadır. Şu veya bu şekilde ona karşı haklı davranışlar yapacaklardır. İşte kaybedenlerden olmak veya kazananlardan olmak bu noktada açık bir muhteva taşır. Kötü davrananlar menfaatleri için başkalarının haklarına tecavüz edenler, onlar kaybedenlerdir. Bu davranış biçimine muhatap olanlarsa bütün bu olaylar boyunca hep derecat kazanırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Öyleyse biz insanlar menfaat sağlayacağız diye başkalarına zarar verdiğimiz zaman Allah Teala içimize mutlaka bir huzursuzluk verir, sıkıntı verir. Ama insanlar bu sıkıntı pahasına gene menfaatleri istikametinde davranışlarına devam edebilirler. Elbette bu herkesin kendi açısından bileceği bir şeydir. Herkes Allah-u Teala ile ayrı ayrı muhatap olur. Bu dünya hayatı çok kısa bir hayattır sevgili kardeşlerim. 100 senede sürse, 150 senede sürse, 200 senede sürse, kıyametten sonraki o sonsuz hayatın yanında bir devede pire hüviyetinden de küçüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını istiyor. Ve bunun en güzel yolunun da başkalarını mutlu etmekten geçtiğini ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, İncil'inde, Tevrat'ında. Ve 7 Safa 4 Teslim'in yaşanmasını istiyor. Ne mutlu onu yaşayanlara, ne mutlu o güzelliği bir ömür boyunca devam ettirecek olanlara. Sevgili kardeşlerim, dünya Allah ile beraber olduğunuz sürece sizin için bir mutluluk dünyasıdır. Başkaları size ne yaparsa yapsın, o mutluluğu yok edemezler. Sevgili kardeşlerim, ancak öldükleri zaman onlar yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu öğreneceklerdir. Ne yazık ki o noktadaki pişmanlık insana hiçbir fayda getiremez.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'tan her şeyi öğrenirler. Başkalarının iç dünyasını öğrenirler. Ve onları kendi hallerine bırakırlar. Onlar kendi dünyalarında her geçen gün biraz daha batağa saplanarak hedeflerine ulaşmak istikametinde devamlı bir faaliyetin sahibi olacaklardır. Bunu sağlayacak olan imkanlar da ellerinde ise hedefe adım adım devamlı gideceklerdir. Bu menfaat meselesi hep temin edilecektir. Ama ya sonucu sevgili kardeşlerim? Allah Teala'ya acaba nasıl hesap verecekler? Allah Teala herkesin kalbini bilir ve insanları kalplerindeki talebin dünya üzerinde tezahür etmesiyle ölçer. Sevgili kardeşlerim, bir insan başkalarının kötülüğünü istese ama ömrü boyunca bütün bu isteğine rağmen hiç kimseye kötülük edemese, o kişi o düşüncesinden dolayı sorumlu olmaz. Fizik standartlarda bu gerçekleşmedikçe, bir başkasına kötü bir davranışta bulunmadıkça, Allah'ın emirlerine itaatte eksiklik etmedikçe kişi derecat kaybetmez. Bu konuda %100 başarı sağlayan hiç kimse olmamıştır. Ama sevgili kardeşlerim, hayat yürüyor. İnsanlar da devamlı bir faaliyet içindeler. Her saniye derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. İşte şu anda biz size tasavvuftan bahsediyoruz. Kur'an'dan bahsediyoruz. Allah'tan bahsediyoruz. Öyleyse biz ve bizi dinleyen sizler şu anda derecat kazanmaktayız. Ama şu anda biz böyle yapmasaydık da başkalarının dedikodusunu yapsaydık. İşte falanca böyle yapıyor, feşmekan böyle yapıyor diye hep insanların kuyruklarını tutsaydık. O zaman Allah-u Teala'nın dininde biz şu anda derecat kaybeden insanlar olacaktık. Allah Teala Allah'ın yolunda olanları sever. Allah'ın emirlerini öğrenen ve başkalarına iletenleri sever. Yasaklarını bilen ve başkalarına öğretmeye çalışanları sever. Hem öğreti olarak bunların öğrenilmesi hem de dünya üzerinde bir yaşam devam ettiği cihetle hayatına bunları tatbik edebilmesi kişinin derecat kazanmasına sebebiyet verir. Nefslerine kapılıp da başkalarının hakkını yiyenlere, başkalarına kötü davranışta bulunanlara Allah Teala derecat kaybettirir. Onlar kendi iç dünyalarındaki negatif taleplerini dünya üzerinde tatbikata geçirdikleri için derecat kaybederler. Allah'ın sevgilisi olmak varken Allah'ın emirlerine karşı gelirler. Yasaklarına kapı açarlar. Sevgili kardeşlerim,
Allah Teala herkesin cennete gitmesini istediği için Tevrat'ı indirmiş, İncil'i indirmiş, Kur'an-ı Kerim'e indirmiş. Üçünde de 7 Safa ve 4 Teslim açıkça yer almış. Üçünde de Allah Teala'nın emirleri ve yasakları aynı. 7 Safa ve 4 Teslim herkese farz kılınmış. Ve değil bu 7 Safa 4 Teslim yerine getirmek bir Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Safa tek başına bir cehennemden kurtuluşu ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Kur'an'daki hüküm şöyle, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu talepten itibaren 7-8 aylık bir ömrü olan kişi, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de 7-8 aylık bir ömre sahipse kişi, bu kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. Mürşide ulaştıktan sonra geçen devre en çok 7-8 aylık bir devredir. Ve bu devre içerisinde o kişinin ruhu Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılır. Bu ne demektir? Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi 1. kat cennetin sahibidir. Hacet namazını kılar, Allah'a mürşidini sorar, mürşit gösterilir. Tabiyet gerçekleştiği anda kişi 2. kat cennetidir, cennetin sahibidir. Ve yola çıkan ruh Allah tarafından o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa bir defa daha tekrar ediyorum Allah tarafından Allah'a ulaştırılır. Ve o kişi kendisi değil Allah Teala bu işi gerçekleştirdiği halde sevgili kardeşlerim Allah Teala hepinizin mutluluğu konusunda bir talebin sahibidir. Ama kendisini mutluluğa veya mutluluğa ulaştıracak olan şey kişinin kendi talepleri ve tatbikatı neticesinde oluşur. Kişi kendisini cennetlik kılar veya cehennemlik kılar. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir insan, onun gideceği yer cehennemdir. Ama dileyip de ölen bir insan, 1. kat cennetin sahibidir. Allah ona mürşidini gösterir, tabi olup da ölen bir insan, 2. kat cennetin sahibidir. Böyle olan, tabi olan kişinin ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşır. Ruhunu Allah'a ulaştıran ve sonra ölen bir kişi, 3. kat cennetin sahibidir. Sonra 4., 5., 6., 7. katların sahibi olunur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu 7 safanın içinde tamamlanır. Ve netice o kişinin teslimlerini gerçekleştirmesiyle 7. kat cennete kadar kişi ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Böyle bir dizayn içerisinde bir sohbeti daha sizlerle beraber tamamlamak Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu diye değerlendiriyoruz. Allah-u Teala'dan hepiniz için mutluluklar dileyerek huzurunuzdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: kağıt örneği.
1: El Fatiha me az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Auzu ve iyyake nestaîn. Aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. Mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli. Ancak O mutluluğun önderidir, sahibidir. Ve hepinizi o kadar çok seviyor ki sadece hepinizin mutlu olmasını diler. Dilediği tek şey mutluluğunuz, mesut olmanız, saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanız. Mesut kelimesi, sait kelimesi, saadet kelimesi hepsi aynı kökten gelir. Mesut, mutlu olan demektir. Saadet de mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığınız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kullukta kuvve platformundaki, kuvve standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kastü sebilin. Sebilin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki, birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz.

şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvve kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya. İrşat makamına ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki yedi tane gök katını aşar da yedi tane alemi geçersiniz yedinci katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız, oradan sonra dikey bir yolculukla Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik, burada üçüncü safhada, üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerinizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin. Ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İrşada ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet. Dünya saadetiniz gene %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat ilde diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabutun. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu, hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Farzlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102.

Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, yedinci kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir sulh ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir: mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, İster Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile.
Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Hiç kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zavallılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendilem yekündür. Eğer Allah-u Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de etraflarındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da beşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa, buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa,
O zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar, sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse, onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi. Bütün esnafı tabiydi. Halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler. İlm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safayın, yedi safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz.
Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hacet namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse kalfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların daveti üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, İnsanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet lalasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki, lala ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor kubbe altı vezirlerine, diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor. 2. Murad soruyor. Acaba diyor, bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor Şemsettin'i getirdim diyor. Köse diyor Şemsettin'e. Akşemseddin Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki, birkaç yıl sonra sen Sultanı İklim-i Rum değil mi sen? Öyleyim diyor 2. Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor 2. Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretlerinden bahsediyor. O da diyor ki,
onun hocası var diye diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı cihan devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece Yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse, arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliath zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerimi yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa, arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın göz bebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Çanakkale Savaşı'nda Anzaklardan oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Anzak askerlerinin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanızla mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini. Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türk'üz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz. Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız.
sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi ufacık bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız, Allah'ın dostları. Allah-u Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere, mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi
İnşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Osmanlı ve Kur'an. Geleneksel İslami anlayış Kur'an'ı bir tarafa bırakmak suretiyle din konusundaki davranış biçimlerini tasavvuf ve şeriat diye iki bölüme ayırmış. Dileyenler tasavvufu seçmişler, dileyenler şeriatı seçmişler. Zannetmişler ki Kur'an iki bölümden oluşur. Şeriatı tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Tasavvufu tatbik edenler de Allah'ın cennetine girecektir. Muhakkak ki bugünün İslam anlayışına da, dünün İslam anlayışına da ışık tutacak olan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin Kur'an tatbikatıdır. Acaba onlar ne yapmışlar? Sevgili kardeşlerim, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ın Kur'an'daki bütün safhalarını yaşamışlar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olmuşlar, irşad olmuşlar. Daha sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safha ve dört teslim. Öyleyse bu İslam'ın yedi safhası ve buradaki dört teslim üzerimize farz mıdır? Kur'an bunları farz kılıyor mu? Ve bütün sahabe bu yedi safhayı da yaşamış mı? Oradaki bilgimizi pekiştirerek, bir defa daha tekrar ederek Osmanlı'ya geçeceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri, her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanırlar.
Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi takva sahibi değilken takva sahibi olur ve fırkalara ayrılmamışlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olur. İşte görüyoruz ki Allah'a yönelmek üzerimize farz. Lokman suresi 15. ayet-i kerime ve tebi sebilâ men enâve ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de ona, Allah'a yönel diyor Allah Teala. İkinci farz. Ve Zümer 54'te Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu. Rabbine yönel ve ona, Allah'a teslim ol. Bir defa daha Rabbini, Allah'a yönelmek üzerimize farz kılınmış. Öyleyse üç farz açık ve kesin olarak Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu söylüyor hepimize. Bütün sahabe Allah'a yönelmiş mi? Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi. İşte Allah Teala konuyu açıklıyor. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor sahabe için tâgûta kul olmaktan kul idiler yani. Kul idiler ifadesi yok. Tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar diyor. Demek ki herkes doğuştan itibaren dalaletteyse, tağuta kulsa, baştan itibaren bütün insanlar dalalette ve tağuta kul. Ve böyle bir dizaynda bütün sahabenin tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kurtulduklarını, Allah'a kul olduklarını söylüyor. Ne yapmışlar peki? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Enabu ilallahi diyor Allah Teala. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele. Tağuta kulken benim kulum oldu onlar diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an'ın üç defa farz kıldığı bir hususu bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra 14. basamakta mürşide ulaşmamız söz konusu. Farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ey amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yeniden takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun ve Allah'a sizi mülaki kılacak olan kişiyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin diyor Allah Teala Allah'tan. Öyleyse mürşidi Allah-u Teala'dan isteyen kişi Allah'ta mürşidini gösterdiği zaman gidip ona tabi oluyor. Bütün sahabe öyleyse

sahabe gereğini yapmışlar. Üçüncü safa, 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize farz mı? Farz. Allah Teala diyor ki bize müstekilde Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle Allah Allah Allah diye yani zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sonra ne diyor Allah Teala? Fefirru ilallahi diyor. Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Ruhunu Allah'a ulaştır. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28 İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Ruha diyor ki Rabbine geri dön. Neden geri dön? Çünkü ruhumuz Allah'tan üfürülerek bize geldi. Sahibi Allah ve üfürene, bize emanet olarak ruhumuzu üfürene, ona ait olan Allah'ın ruhunu iade etmekle vazifeliyiz. Onun için Allah Teala irci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön diyor. Bir de Allah Teala'nın dolaylı olarak bunu istemesi söz konusu. Yunus suresi 23. ayet-i kerime, Allah Teala 25. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki Allahu yedü darüsselamı. Allah selam yurduna, aslında bu selam yurdu selamet yurdu, teslim yurdu. Selam yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Selam yurdunun aslında Allah'ın zatı olduğunu buradan anlıyoruz. Çünkü Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştıran yol olduğunu söylüyor Nisa 175'te. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine alır ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında çok açık bir şekilde sırat-ı müstakimin Allah'ın zatına ulaştırdığını söylüyor. Nitekim Hicr suresinin 21. ayet-i kerimesinde de Allah sıratı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş olan yol diyor sırat-ı müstakim için. Allah'ın zatına ulaştıracak olan yol, sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre davet Allah'ın zatına ulaşmaya davettir. Ayrıca Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekum el azabe. Üzerinize azap gelmeden önce ve önce Allah'a yönelin, yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim edin. Dördüncü ayet-i kerime. Ayrıca Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinin sonrası 26. ayet-i kerimesinde lillezine ahsenül hüsna ve ziyade diyor Allah Teala. Ahsenül hüsna Allah'ın ahsen olan zatı demek. Ve zatın Allah'ın katındaki en kuvvetli, en güzel sığınak olduğu ifade ediliyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde vallahu indehu hüsnül me'ab diyor Allah Teala. Ve Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen-ül hüsna, güzellerin en güzeli olan sığınak söz konusudur onlara diyor Allah Teala. Allah'ın

zatına davet ettikten sonra Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, yani kendi zatına davet ederdikten sonra onlar için Asr-ı Hüsna vardır. Yani Asr-ı Hüsna'ya ulaşmak vardır. Ve ziyade diyor, onun da ziyadesi Allah'ın zatını görmek vardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, 25. basamak, farz mı? Evet, fizik vücudumuz Allah'a teslim olduğu zaman Allah'a kul olur. Fizik vücudumuzun Allah'a kul olması. Üzerimize farz mı? Farz. Yasin 60-61. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e enna tabidü şeytane innehu lekum adun mübin ve inu buduni haza sıratı mustakimi Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu da sırat-ı müstakimdir. Yani fizik vücudun sırat-ı müstakimi, Allah'a fizik vücudun kul olması, Allah'a teslimi içeriyor, üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmiş mi? Hepsi gerçekleştirmişler bunu. İşte Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde diyor ki sahabe için, onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Hidayete ermekse ruhun Allah'a ulaşmasıdır. İşte Ali İmran 73, innel hüda hüdallah, muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kişi Allah'a ulaşmış ve hidayete ermiştir. Bütün sahabe de hidayete ermişler. 21. basamak, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmiş. Gördük ki üzerimize farz. Ali İmran Suresi 20. ayet-i kerime. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi, şu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ne diyor? Ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Peki nefslerini de Allah'a teslim edip ulu'l-elbab olmuşlar mı? Evet. Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi, onlar hidayet erdiler dedikten sonra onlar ulu'l-elbab oldular diyor. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş. Nedir ulu'l-elbab olmak? Manası ne? Li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Onlar hep ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Yani daimi zikrin sahipleri. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Üzerimize farz mı? Nisa 103. Feskürullâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farz bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra iradenin teslimi geliyor. Hakkatukati takva farz mı? Ali İmran sonra bundan sonraki kademede, yani nefsin tesliminden sonra ihlasa ulaşmak söz konusu, irşad olmak söz konusu.
ve ihlasa ulaşmanın farziyetini söylüyor Allah Teala. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde nefslerinin kalpleri halis olanlar olmakla emrolundular. Ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara 139 diyor ki Allah Teala, deyin ki diyor, Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu, ona, Allah'a, bizler muhlisun, muhlis olanlarız. Ve nihayet iradenin teslimi, iradenin teslimi neticesinde irşat makamına tayin, yani mürşit olmak. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala açıkça söylüyor. Tevbe suresi 100. ayet-i kerime, o sabikun el-evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ihsanla ensara ve macirine tabi olanlardandı. Bütün sahabeye tabi'in tabi olmuş. Hepsi irşat makamının sahibi. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın sosyal hayatına bir göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerine bağlıydılar. Gülbank çektikleri zaman yerleri gökleri inletirlerdi Yeniçeriler. Pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli diye. Padişah adına gülbank çekilmezdi. Yeniçeri'nin piri olan ve sultanı olan Hacı Bektaş-ı Veli'ydi. İşte bütün asker ocağı, Yeniçerilerin hepsi mutlak olarak intisaplıydı. Öyleyse Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Gelelim esnaf ve zanaatkarlara. Orada da aynı şey söz konusuydu sevgili kardeşlerim. Bir mürşide Allah'a ulaşmayı dileyip de bir mürşide tabi olmadıkça hiç kimse bir esnafa, yani bir tüccara veya bir zanaatkara, yani bir ayakkabı yapımcısına, bir kılıç yapımcısına, bir kumaş yapımcısına, bir kumaş boyayıcısına veya bir mutafçıya
havaları ayaklarıyla yoğurarak vücuda getirenlere mutaf denirdi. Mutaf. Ta onun dükkanına çırak olarak giremezdi. Tabiiyet asıldı. Ve oğlunu çırak olarak bir zanaatkarın yanına veya bir tüccarın yanına, esnafın yanına veren babalar, eti senin, kemiği benim derlerdi. Ve mutlaka tabiiyet asıldı. Sevgili kardeşlerim, çocukluğumuza ait hatırları biliriz. Çocukluğumuz Bursa'da geçmişti. Bursa'nın da en büyük camisi Ulu Cami. Ulu Cami'nin hemen alt başında Kapalı Çarşı vardı. Kapalı Çarşı esnafında bakır dövenler vardı. Tokmaklarla bakırları döverlerdi. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikirle bakırları döverlerdi. Çocukluğumuzdaki o sesler kulaklarımızda hala çınlar. Aşağıda Yıldırım'da ise Yıldırım Camii'nin civarında mutaflar vardı. Mutaflar keçi kıllarını şu aba denilen hani çobanların üzerlerine giydikleri, yağmurun, karın işlemediği bir kumaş çeşidi. Göçebelerin, çadırlarının esasını teşkil eden, keçi kılından yapılan, onları yuvarlak rulolar haline getiriyorlardı. Ve devamlı ayaklarıyla, çıplak ayaklarıyla ona tek sıra halinde ayaklarıyla vurarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye vurarak onu baştan aşağı, bir baştan öbür başa götürüyorlardı. Birinci duvardan ikinci duvara ulaştıkları zaman ikinci duvarın tarafına geçip tekrar birinci duvara doğru gene ayaklarıyla vura vura vura zikirle onu öbür tarafa getiriyorlardı. Böylece o ıslak olan keçi kılından yapılmış nesne kendi içinde öyle bir kumaş hüviyetine geliyordu ki içine yağmur suyu veya karın girmesi mümkün değildi. En güzel soğuk geçirmeyen çadır mutaf çadırıydı. Bu kumaş olmayan, dokunmayan ama insanlar tarafından ayaklarının teriyle gerçekleşen bir nesneydi. Bunlar çocukluk hatıralarımızda çok kuvvetli izler bırakan, zikrin ne olduğunu bize anlatan özel olaylar sevgili kardeşlerim. Ulu Cami dediğimiz zaman Bursa'daki en büyük evliyaları hatırlayacaksınız. Bunlardan bir tanesi Somuncu Baba'dır. Somuncu Baba müminler, somunlar, müminler, somunlar diye ekmek satardı. Somuncu Baba rifaiydi ve ateş tesir etmezdi. Ekmek pişirdi, fırının içine girer, ekmekler pişerken orada kahvesini koyardı ayaklarının hemen dibine, kendi de fırının içinde hem kahvesini içerdi hem de ekmekler kızarırdı. Birçokları için inanılmaz bir vakadır Somuncu Baba'nın yaşadığı şey. Aslında Rifailer için Rifai Tarikatı hem şiş ve kılıç
sokmak konusunda vücutlarına, hem de ateşe karşı Allah-u Teala tarafından şerbetliydiler. Yani Allah-u Teala Rifai tarikatına intisap eden herkesi ateşten, ateşin yakmasından ve kılıcın, şişin mikrop kaptırmasından, insanlara bir zarar vermesinden bütünüyle Allah-u Teala önlüyordu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yapısına baktığımız zaman esnaf ve zanaatkar adını verdiğimiz ikinci büyük sınıfın, birinci büyük sınıf asker sınıfı, yeniçeriler, hepsi tasavvufta. Yani hepsi Kur'an'ı yaşıyor. Ne demek istedik Kur'an'ı yaşıyor tabiriyle tasavvuftan tabiri aynı mı? Tamamen örtüşüyor. %100 aynı. Çünkü demin gördük ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabe Kur'an'da farz olan 7 safayı da gerçekleştirmişler. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim etmişler. Yani bir başka ifadeyle tasavvufu yaşamışlar. Tasavvufu Kur'an'dan ayrı bir şey gibi düşünen birçok zavallının hala yaşamakta olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamış sahabe, görüyoruz ki Kur'an ayetleriyle ispat ettiğimiz gibi 7 safanın 7'si de farz, 4 teslimin 4'ü de farz ve bütün sahabe bu farzları Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber gerçekleştirmişler. Kur'an'daki farzları gerçekleştirmişler. Yani Kur'an'ı yaşamışlar. Öyleyse şeriatı yaşayanlar, tasavvufu yaşayanlar diye ikiye ayrı sınıf yok. Tasavvufu yaşayanlar zaten şeriatı da yaşayanlardır. Şeriat tasavvufu mutlak olarak içerir. Şeriat ve tasavvuf birbirinden ayrı şeyler değildir. Tasavvufu yaşamayan kişi şeriatı yaşamış olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hani şimdi insanlar var, onlar mı? Onlar tasavvufu yaşıyorlar. O biraz aşırı gitmektir. Biz aşırı gitmeyiz, biz orta seviyede kalırız. Ama onlar da kurtuluşa ulaşırlar, biz de kurtuluşa ulaşırız zannedenler var. İslam'ın 5 tane şartını yaşamakla, namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, bir de kelime-i şehadet getirmekle cennete gireceklerini zannedenler var. Zannedenler mi? Hayır, bundan emin olanlar var. Ama hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse Osmanlı Kur'an'ı yaşadılar. Öyleyse iki büyük sınıf, esnaf sınıfı ve asker sınıfı, hepsi 4 teslimlerinde 7 safhada gerçekleştirdiler. Onlara tasavvuf erbabı denirdi. Geriye zaten pek az kişi kalıyor. Şimdi esnafın ve askerin dışındaki ilmiye sınıfına bakalım. İlmiye sınıfının da hepsi değil ama çok büyük bir kısmı gene tasavvuf erbabıydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşayanlardandı. En üst seviyedekilerin yaşadıkları tasavvuf kolu
Mevlana Celaleddin'i Rumi'nin oluşturduğu tasavvuf koluydu. Yani en üst seviyedeki ilmiye sınıfının gelişmiş olan üst seviye devlet memurları, vezirler, onlar bu kademedeydiler. Onlar arasında yüksek seviye saray personeli arasında en çok dikkat çeken tarikat bu tarikattı. Mevlevi tarikatı. Ama onların da büyük kısmı tarikattandı. Geriye halkın zanaatkar olmayan, tüccar olmayan bölümü kalıyor ki onlar, geri kalanlar devlet erkanıydı. Onların da büyük kısmının söylediğimiz gibi Mevlevi tarikatından olduğunu görüyoruz. Ama diğer tarikat mensupları da aralarında büyük ölçüde mevcuttu. Geriye pek kimse kalmıyor sevgili kardeşlerim. Halkın, askerin, esnaf sanatkarın ve ilmiye sınıfının tamamına yakını Allah'ın yoluna bütün benliklerini bağlamış, ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edenlerden oluşuyordu. İşte Avrupa'yı fetheden böyle bir toplumdu. Kul hakkı son derece dikkatle korunurdu. Olayı biliyorsunuz, II. Murat seferde sabah içtimağında bir Yahudi vezirgen geliyor, padişahın atının dizginini çekiyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Padişah, söyle diyor ya vezirgen, vezirgenbaşı. Dinliyorum, senin diyor vezirgenbaşı askerlerinden birkaç kişi benim bahçeme girmişler, elma yemişler ama oraya parayı koymamışlar. Padişah çok üzülüyor. O II. Murat ki askerine her zaman şunu söylerdi: hiç kimse benim orduma kul hakkıyla katılmasın. Mutlaka hazineyi hassadan borcu ne kadarsa alsın, ödesin, öyle gelsin. Şehit olacaksa veya gazi olacaksa kul hakkı üzerinde olmadan olsun. Benim bu konudaki tertemiz dünyama leke sürmeyin derdi. Ve acısını dile getirmiş II. Murat. Sevgili Yeniçeriler diyor, nasıl olur da bana kıyarsınız? Ben sizlere tembih etmedim mi? Kul borcuyla askere gelmeyin, askerde kul borcu oluşturmayın. Beni Allah'a karşı sorumlu kılmayın demedim mi? Niçin böyle yapıyorsunuz diyor. Ondan sonra da soruyor, kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden birisi çıkıyor, bir adım, ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, benim böyle bir konuya ne kadar üzüldüğümü bilmiyor musun? O da diyor ki, biliyorum padişahım diyor, ama diyor elma yerdeydi. Padişah da
Diyor ki yerde miydi? Yeniçeri ilave ediyor. Hem de diyor çürüktü diyor. Ve soruyor padişah Bezirgan başına, gerçekten böyle mi diyor, yerde olan çürük bir elma mı? Evet diyor Bezirgan başına, öyle. Peki diyor padişah, ne istiyorsun diyor buna diyor. Bir kese altın istiyorum diyor. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor, bir çürük elma, yerdeki bir elma ve bir kese altın. Bu haksızlık. Padişah diyor ki, o diyor hak sahibidir diyor. Verin diyor ona diyor bir kese altını. Ve askerin söylediği bir şey daha var. Ağaçtan da elma koparan kardeşlerimiz oldu ve oraya parayı astılar diyor. Sorun diyor padişahım diyor. Bezirgan başı diyor ki evet, onlar asmışlar da diyor. Ve padişahın veznedarı bir kese altını uzattığı zaman Bezirgan başı diyor ki elinin tersiyle altın kesesini iterek beni de aranıza alın diyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim, Osmanlı böyleydi. Osmanlıların dünya hakimiyeti 1684 yılına kadar sürdü. 1299'da kurulan Osmanlı İmparatorluğu bir çınarla temsil edilir. Biliyorsunuz Sultan Osman tabi olduğu mürşidinin kızıyla evlenmiştir. Mürşidi Şeyh Edebali onu tasavvuf usulleri üzere eğitti. Bir gece rüyasında göğsünden çıkan bir çınar ağacının göklere doğru yükseldiğini, her tarafa kol attığını, inanılmaz büyüklükte bir çınar ağacı oluşturduğunu söyledi. Anlattı rüyasını. Şeyh Edebali bu rüya için buyurdu ki, senden başlayan bir büyük imparatorluk kurulacak. 7 iklim, 4 bucakta hakim olacak. Allah'ın sancağını dalgalandıracak. Allah için yaşayan bir toplum oluşacak. Ve gerçekten 600 yıl süren bir imparatorluğu, başkaları değil, imparatorluğun içindeki bir junta sona erdirdi. Sevgili kardeşlerim, tarihteki en büyük hatamız Osmanlı İmparatorluğunu sona erdirmemizdi. Ve İttihat Terakki'nin bu konudaki hataları aslında affedilmez hatalar. Biliyorsunuz ne kadar büyük bir hataydı Almanların verdiği, sonradan Yavuz adını alan zırhlıya, Alman zırhlısıydı, Türk bayrağı takılarak birçok liman bombalandı, topa tutuldu ve Osmanlı otomatik olarak harbe gitti bir Enver Paşa'nın çılgın ihtirası yüzünden. Sevgili kardeşlerim,
gerçekten düşündükçe Osmanlı'yla bugünkü onların torunları olan ve Osmanlı İmparatorluğunu temsil eden bizim ülkemizi, Türkiye'mizi düşündükçe biz nasıl onların torunları olabiliyoruz ki? Sevgili kardeşlerim, onlar dünyada en az suç işlenen bir imparatorluk oluşturdular. İmparatorluk gene kendi paşaları tarafından yok edildi. Sona erdirildi. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Yani yedi safa ve dört teslimi bütün boyutlarda yaşayan bir toplum. Kanuni Sultan Süleyman'a kadar bütün padişahların mutlaka mürşitleri söz konusuydu. Padişah olmak tabiiyet için engel teşkil etmezdi. Mürşidi II. Murat'a ulaştığı zaman yanında bir gençle II. Murat diyor ki lalasına, biliyorsunuz lalası Hacı Bayram Veli'ydi. Lalam, acaba İstanbul'u almak bize nasip olur mu? Lala da şöyle cevap verdi. Hayır sultanım, size değil, ama şu çocuk var ya, Fatih Sultan Mehmet, 5-6 yaşında babasının taht salonunda sağa sola koşuyor, oynuyor. Bu o şerefe layık olacak, buyurdu. Fatih Sultan Mehmet 15 yaşından itibaren valiliklerde devlet sanatını elde etti. 21 yaşında İstanbul'u fethetmeyi Allah-u Teala ona nasip etti. Fatih Sultan Mehmet, ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım, diyordu. Ve ölmek onun için bir şey ifade etmiyordu. Eğer zehirlenerek ölmeseydi, daha büyük fetihlere kendisini hazırlamıştı. Bundan korkanlar onu zehirleterek öldürdüler. Dinlerin birleştirmesi konusundaki en büyük adım Fatih Sultan Mehmet tarafından atılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkanı olarak Müslüman, aynı zamanda da Hristiyanların bütün toplantılarına, yani üst seviye toplantılarına Osmanlı'yı temsil ederek katılırdı. Ve hedefi mutlaka Kızıl Elma'ydı. Yani Roma'ydı. Ama bunu başarabilecek niteliklerin sahibi olan Fatih Sultan Mehmet'i zehirleyerek öldürdüler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı dediğiniz zaman bilin ki, eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa ve bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, hoşgörüye dayanıyorsa, Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle
başka dinlerin mensuplarıyla Müslümanlar arasında hiçbir ayrımı yapmadıysa devleti yönetenler, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Arkasında, başarının arkasında bu vardır. İşte sevgili kardeşlerim, 14 asır sonra bugüne bakıyoruz Kur'an indirilişinden. Osmanlı'nın torunları Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Osmanlı hoşgörüsü tarihe karışmıştır. Artık bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren, ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Dünyada en az suç işlenen ülke olarak 1920'li yıllara kadar gelen Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğun yok edilmesiyle ve sadece Kılıç Ali'nin idam ettiği adam sayısı, din adamı sayısı 5000'den fazla olduğu kitaplarda yazılıyor. Nasıl bir düşmanlık ki sevgili kardeşlerim? Bir devri kapatmışlar kanla. Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman birinci meclis gibi bir meclis olmamıştır. %70'den fazlası Allah'ın dostlarından alınıp oluşan bir meclis. Ve ikinci mecliste Allah'ın dostlarından hiç kimse artık yoktu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bugün Türkiye'nin dünya üzerinde esamisi okunmuyorsa ama Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle ortaya çıkan 28 tane yetim ülke hala Osmanlı'yı bekliyorsa, neden Türkiye Osmanlılık konusunda kendisine düşünü yapmıyor dersiniz? Bu soru tarih tarafından dünün insanına da bugün insana da sorulacaktır. O yetim olanları yetim bırakmaya Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkı yoktur diye düşünüyoruz. Osmanlılık bir meziyettir ve bütün bunların ötesinde şu dünya milletlerinin arasındaki en büyük şereftir. Osmanlılığımızla gurur duyarız, huzur duyarız ve Osmanlı olduğumuz için Allah'a, 700 yıllık bir Osmanlı olduğumuz için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın huzurunda konuşmamızı tamamlarken hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. El-Fatiha me'as-salavat Allah'ıma salavat.

Son sözümüzü de söylemeden geçmeyeceğiz sevgili kardeşlerim. Osmanlı görülecektir ki yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir sohbette, mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, bu haftaki konumuz dünya mutluluğu. Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak. Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah-u Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan, dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki, sonra dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelliyi beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hassanızı, basar isimli görme hassanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak, Allah-u Teala kulaklarımızdaki bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar, vakra sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakra sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür. Mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah-u Teala. İşitme hastanız, semi hastanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hastanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah-u Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah-u Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah-u Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mührünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü de, ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinnet faaliyette, kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları, kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah-u Teala yedinci basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinneti de alıyor. Küfürle ekinnet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah-u Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için iman kelimesi kalbinize yazılmadan

size bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile tutulmuştur. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala, göğsünüzden kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız, Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi, kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah-u Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur. Ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah-u Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin, imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine gelen devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zulmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir.

Sonra da Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız 1 derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır, 1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah Teala size 1'e 10 vermez. 1'e 10'u 10 kat yükseltir. 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah Teala'dan 7 tane nimet alırsınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu 7 nimet, bu 7 nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah-u Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mührü Allah-u Teala açmıştır. Bu açık olan mührü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir. Ve o mührü zülmayini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı dört grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? Yedinci basamakta. 14. basamakta o açık olan mühür üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle fazla rahmetler, salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levvame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz. Nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor. Kötülüğü emrediyor. Nefs-i levvamede bundan nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefs-i levvameyle emrediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Nefsi mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz. Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci
kademede, nefsi radiyedesiniz. Allah'ın, Allah'tan razı oluyorsunuz, ruhunuz. Beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsi mardiyedesiniz. Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi teskiyedesiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da yedinci katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse
elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirleri var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman, aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah Teala bize mutluluk verir. Ruhumuza, nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur, diğerinde de yine huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken, olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her
yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder. Mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuz da asla işlemek istemez. Öyleyse, ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden, İkisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa,
Orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla, çok büyük bir ekseriyetle yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezsiniz. Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği, aşağı yukarı yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun sizi hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsinizle ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine yeşil ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini
%2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %7'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder. İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde, o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz onlara, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır.
Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz. Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil, yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler, intikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için Allah-u Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor. Dünya hayatının yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah-u Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız, 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor.
önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulul Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katının da sahibi olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden? İç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzda, nefsinizde tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah-u Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil, tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, o huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk, dış dünyanızda herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra, hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman
dış dünyanızda, davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey söz konusu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Her emrin yerine getirilişinden sonra Allah'ın size verdiği mutluluğu, ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşıyorsunuz. Her yasak edilen fiili işlemeniz için şeytan karşınıza fırsat çıkardığında onu reddettiğiniz her noktada gene Allah-u Teala sizin içinize mutluluk veriyor. Ruhunuzda nefsinize huzur veriyor. Yani ya sizin ruhunuz ya da başınız üzerindeki devrin imamının ruhu. Her halükarda bu noktada iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğun sahibisiniz. İşte Allah-u Teala bütün bunları üzerinize farz kıldığı cihetle Allah-u Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanızdır. Hiç unutmayın, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir, mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Allah mutluluğunuzu garanti ediyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Kağıt Öğün.
1: Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Hep insanlar Allah'ın cennetine girmeyi dilerler. Ama bunun çok zor bir şey olduğunu, adeta mümkün olmadığını düşünürler. Bu pesimist düşünce olan insanlar şöyle söylerler: sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş, bize hiç Allah Teala cennetini verir mi? Onları soruyoruz, nereden biliyorsunuz sahabenin 10 tanesine cennetin nasip olduğunu? Her şeyin aslını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve diyor ki biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse sahabenin de bütün durumu var. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde o ümmi nebi resule tabi olanlar var ya diyor Allah Teala. Onların hepsi hidayete erdiler. Affedersiniz, felaha erdiler diyor. Yani kurtuluşa, cennet saadetine hepsi erdiler diyor. Kimdir sahabe? Eğer bizim devrimizin alimlerine sorarsanız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken görenler sahabeymiş. Lafa bakın. Soruyoruz onlara, peki putperestler de gördüler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onlar sahabe mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler, Yahudiler de gördüler, Mecusiler de gördüler, ateşe tapanlar da gördüler. Hepsi gördüler. Sahabe mi onlar? Dava ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tabiiyet müessesesini söylemeyecekler. Tabi olanlar olduğunu söylemeyecekler. Tabiiyet onlar için utanılacak bir şey. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sahabenin tarifini sadece orada vermiyor. Ümmi nebi resule tabi olanlar, onlar felaha ermişlerdir. Sadece sahabenin tarifini orada vermiyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Diyor ki Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Kimlermiş sahabe? Benim ve bana tabi olanların diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a davet ettiğimiz yol. Benim ve bana tabi olanların Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol. İşte bu yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor bir defa daha. Habibim o ümmelere bir kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecihimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimmiş sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü, Allah'ın Nebisi ve Resulü, ona tabi olanlar, onlar sahabe, hepsi de kurtuluşa ulaşmışlar, felahın yedi kademesini de geçmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, masalları bırakalım. Sahabenin 10 tanesine cennet nasip olmuş. Kim diyor bunu? Birileri söylemiş vaktiyle. Bizi hiç mi hiç alakadar etmiyor. Bizi Kur'an alakadar eder. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretiyor. Öyleyse orada ne diyor Allah Teala? 3 ayet-i kerime sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu söylüyor. Gerisi lafı güzaftır. Zaten insanların %90'dan daha fazlasının cehenneme gitmesine sebebiyet verecek olan temel faktörler bunun arkasında yatıyor. Bu aldatmacanın arkasında yatıyor. Asırlardan beri şeytanın bütün insanlara içine düşürmeye uğraştığı bir tuzağı var. Bütün insanlara bir tuzak hazırlamış. Allah'ın söylediklerini gizleyecek. Ve bunların arasında en çok neyi gizleyecek? İnsanları cennetten uzaklaştıracak, cennete ulaşmalarına mani olacak şu kainattaki en kolay şeyi gizleyecek. Nedir o? Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, size desem ki bir tek dileğinizle, sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek siz cennete girebilirsiniz. Hadi canım sen ne diyecek çoğunuz bana biliyorum. Ama sevgili kardeşlerim, o zaman biz size sorarız, Allah'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, Kur'an'a inanıyor musunuz? Cevabınız evetse, o zaman size inkar etmeniz mümkün olmayan hakikatlerden bahsederiz. Kur'an hakikatleri. Evet, bir tek dilekle bir insan Allah'ın cennetine girebilir, mutlak olarak cennete girer. Sadece o dileği tahakkuk ettirsin, dilesin yani. Hayır gerçekleştirmesi gerekmiyor. Dilemesi, sadece dilemesi bir tek şey, dilek. Sevgili kardeşlerim, niçin İslam'da niyet amelden üstündür? İşte bu bir niyettir. Allah'a ulaşmayı dilemek insanı doğru posta cennete alır. Cennete ulaşmayı dilemek, eğer dileğiniz oysa, Allah'a ulaşmayı dilemenin sizi oraya ulaştıracağından haberdar değilseniz, Kur'an'ı bilmediğiniz için haberdar değilsiniz, o zaman Allah'ın cennetine giremezsiniz. Ama kim cennete girmek istiyorsa Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onlara %100 garanti veriyor. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime benim tarafımdan getirilir. Onun ruhunu ben diyor Allah Teala kendime ulaştırırım. Kimin? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını mutlaka ben kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti ediyor. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti ifade eder. Ne karşılığı tahakkuk ediyor? Hiç karşılığı. Bir tek dilek, bir tek niyet. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmaya niyet etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, İşte Kur'an'ın zamanımızda açılmış temel sırrı. Bir tek dilekle, tek bir dilekle insanın cennete ulaşması mümkün müdür? Sualinin cevabı kesinlikle evettir. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmaya kişinin niyet etmesi, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya kişinin niyet etmesi. Öyleyse neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? İsterseniz mefhumu muhalifinden gidelim. Negatiften başlayalım olayı. Olayın negatifinde Allah'a ulaşmayı dilememeyi görüyoruz. Ne olur? Bir insan yaşamış hayatı boyunca ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ama bu kişi 15 yaşında aklını başına toplamış, namazlarını kılmış, oruçlarını tutmuş, zekatlarını vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadete getirmiş, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. 65 yıl yerine getirmiş, 80 yaşında da ölmüş. Bizim katıksız olduklarını iddia eden Müslümanlar derler ki bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bakalım Allah Teala onları kaçıncı kat cennetine alır? Kur'an-ı Kerim'de der ki onlar sadece cehenneme girerler. Onlar Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi bakalım Kur'an ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ellezine la yercune likaena. veradu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Ne diyor Allah Teala? Onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatındaki kazançları onları tatmin eder. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bu bilmemenin sonucundan bile bazen habersiz olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Allah Teala böyle söylüyor. Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksin.

Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onların kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazladır. Onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Kazandıkları dereceler az olan, kaybettikleri dereceler fazla olan insanların durumunu hangi ayet-i kerime söylüyor bize? Müminun suresinin 103. ayet-i kerimesi. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Bir evvelki ayet-i kerime dalalette olanlar, affedersiniz, Araf suresinin 178. ayet-i kerimesi, dalalette olanlar, onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes muktesebatları itibariyle, kazandıkları dereceleri itibariyle cehenneme gittiklerine göre hüsranda olanlardır. Aynı zamanda da dalalette olanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, o zaman birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet sizin olacak. Allah sizi mutlaka kendisine ulaştıracak. Veya dilemeyeceksiniz, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine muhatap olacaksınız. Gideceğiniz yer cehennem olacak, hüsranda kalacaksınız ve dalalette kalacaksınız. Hidayete adım atamayacaksınız. Peki ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz? Dilerseniz Kur'an'daki adınız Amenu olan bir insan oluyor. Siz Amenu olanlardansınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes o noktada birinci defa amini olmuştur. Üçüncü basamaktadır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta ikinci defa amini olur. İrşat makamına tabi olur. Nefs tezkiyesine başlar. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü defa amini olur. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Dördüncü defa ameni olur. 27. basamakta nefsini Allah'a teslim eder. 5. defa ameni olur. 28. basamağın dördüncü kademesinde irşada ulaşır. 6. defa ameni olur. İradesini Allah'a teslim eder. 7. defa ameni olur. Amen olmak dalaletten kurtulmanın kesin muhtevasını taşır. Öyleyse şimdi Allah-u Teala'nın söylediği Allah'a ulaşmayı dilemeyen kim olursa olsun onun Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Kur'an bunu söylüyor. Peki size baştan haber verdiğimiz o güzellik Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilerseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Eğer dilerseniz Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği Kur'an'da kesinleşmiş bir hükümdür. Allah Teala bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nerede ifade ediyor? Evvela vel asr suresinde ifade ediyor. Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne âmenû. Ama âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hüsranda değillerdir. Yani yedi kademe amini olanların hepsi hüsranda değildir. Kimdi hüsranda olanlar? Günahları sevaplarından çok olanlar. Onlar kimdi? Kazandıkları dereceler günahları sevaplarından çok olduğu için onları cehenneme götürecek insanlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesine göre bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse dilemeyenler hüsrandalar, dilemeyenler dalaletliler. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Ya dileyenler? Dileyenler hüsranda değiller. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla. Öyleyse gidecekleri yer cehennem.

Allah'ın cennete. Öyle mi? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Kesin. İşte Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Ne diyor Allah Teala? Femen kanu yercu lika Allah'a fe inne ecelallahu le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse. Yani Yunus 7'nin tam tersi bir ayet-i kerime. Femen kanu yercu lika Allah'a. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse fe inne ecelallahu le'at. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır diyor Allah Teala. Yunus 7'de ne demişti? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا. Onlar ki bize mülaki olmayı dilemezler. Bu ayette ne diyor? Ankebut 5'te وَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Peki kim ulaştıracaktır? O kişi kendisi mi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır? Hayır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Geri kalan Allah'ın işi. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey çok açık olarak görünüyor Kur'an-ı Kerim'de. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Yehti ileyhi men yunib. Ve kendisine yönelini, kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Yönelmek enib kelimesiyle, münib kelimesiyle, enab kelimesiyle, münibine kelimesiyle anlatılmış Kur'an-ı Kerim'de hep aynı kökten geliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Hangi şartla Allah onlara hayat vermişse, hayat vermedi, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Allah Teala verdiği sözü mutlaka yerine getiriyor. O kişiyi kendisine ulaştırıyor Allah Teala. Allah ulaştırıyor sevgili kardeşlerim. Siz ulaşmıyorsunuz. Allah sizin ruhunuzu vücudunuzdan ayırarak sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Ondan sonra sırat-ı müstakim üzerinden 7 tane gök katını ruhunuzu aşırtarak 7. gök katına ulaştırıyor. 7. gök katında 7 tane alemden geçirerek Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyor, oradan da Allah'ın zatına ulaştırıyor. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kimse Allah'a ulaşmayı dilesin ve ertesi gün ölsün, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kesin mi? Kesin. Allah Teala açıkça söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, amin olursa onlar hüsranda olanlar değillerdir. Öyleyse hüsranda olanların durumunu gördük. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Amin olanların durumu sevapları günahlarından fazla olanlar. Çünkü onlar amin olanlara Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değiller. Aynı zamanda amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette de değiller. Dalalette değiller. Hidayetler, hidayet üzereler, hüsranda değiller, felahtalar, kurtuluştalar.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, felaha erenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Felah, kurtuluş onların işi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'ın cennetine mutlaka girer mi? Mutlaka girer. Evvela Allah Teala o kişinin derecelerini arttıracaktır. Günahları sevaplarından fazlayken kişinin sevaplarını günahlarından fazla hale getirecektir. Bu da cennete girmenin başka bir sebebidir. Kur'an ile sabit olmuş başka bir sebep. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta değerlendirilir. İkinci basamakta Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olan iki şartın bir arada olması gerekiyor. Kim olursa olsun onların hiçbirisi Allah Teala tarafından seçilmez. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'a ulaşmayı dilemek vasfında olup da başka insanların Allah'ın yolundan uzaklaşmasına sebebiyet vermeyenler onlar o insanlar onlar seçilmezler. Kim başka insanların hidayetine mani olursa onlar seçilmezler ve Allah Teala diyor ki o hidayetine mani oldukları kişilerin günahlarından onlara da yazarız diyor. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa, demin söylediğimiz Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre bu kişilerin gideceği yer cehennem. Şimdi böyle bir girişten sonra olaya bakıyoruz. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz zaman üçüncü basamaktayız. Seçilenlerden %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler mi? Diledikleri anda kurtuluşa ulaşmışlardır. Çünkü derhal sevapları günahlarından fazla bir hale getirilecektir. Nasıl? Bir, Allah-u Teala o insanların üzerinde rahim esmasını tecelli eder. Tecelli ederse ne olur? O kişinin Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi üzerinde olur. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki, Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs bana şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse de Allah'ın rahim esması tecelli etmez. Allah'ın rahim esmasının tecellisi şarta bağlıdır. Allah'ın rahim esması kimde tecelli ederse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah Teala rahim esması tecellinin sonuçlarını söylüyor. Allah Teala'nın tecelli etmediği insanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumuna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilememek sonraki güne, yevmil ahire inanmamak. Yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağı güne inanmamak. Ve İsra 45-46 Allah Teala buyuruyor. Habibim sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini anlatarak onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete yani ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestûre vardır. Onların gözlerinde
gizli bir perde vardır. Onların gözlerinde gizli bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Gözlerinde hicabı mestur olduğu için sana seni göremezler diyor. Sana bakarlar, seni göremezler. Kulaklarında vakra oldukları için sözlerini duyarlar ama işitmezler. Sözlerinin manasına varamazlar diyor. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra diyor ki ve onların kalplerinde ikinet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarını dönerler diyor. Üç tane temel şart. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Bu üç şart sebebiyle dalalettedir. Gözlerinde hicab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. İşte dalalette olanların tarifi veriliyor. Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani hevalarına tabi olanları görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Onların gözlerinde görme hastalığı üzerinde gışavet vardır. Bir perde vardır. Onların kalpleri mühürlüdür bu sebeple fakih edemezler. Onların işitme hastaları o da mühürlüdür. Yani göremezler, bir, işitemezler, iki, fakih edemezler, idrak edemezler, üç. Aynı kişiler Araf suresinin 198. ayet-i kerimesinde gene dalalette olanlar olarak anlatılıyor. Aynı standartlarda anlatılıyor. Dalalet ölçüsü aynı. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diyor Allah Teala. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır. Ama işitmezler. Onların kalpleri vardır ama fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede, Araf 178'de Allah-u Teala dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyordu. Burada da tarif veriyor. Gözlerinde ekinnet var, gözlerinde hicab-ı mestüre var, kulaklarında vakra var, kalplerinde ekinnet var. Kör, sağır ve idraksiz insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların bu üç tane müessesesi çalışmıyor. Allah'a açılması lazım gelen bu kapılar kapalı, kilitli. Gözler kör, kulaklar sağır, kalpler idraksiz. Peki Allah Teala üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyor, işitiyor ve biliyor. Derhal Rahim Esması tecelliye başlıyor. Dördüncü basamaktayız. Ve bu tecelli o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah'ın almasıyla devam ediyor. Birinci işlevi. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla devam ediyor. İkinci işlevi, kalpteki ekinneti alıp yerine ihfat koymasıyla neticeleniyor. Üçüncü ve dördüncü işlevler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne olur?
Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin Allah'a ulaşma talebini kalbinde gördüğü, işittiği ve bildiği an aynı anda görür, bilir ve işitir. Aynı anda Rahim Esma'sında tecelliye başlar. Birkaç dakika içinde, 5-6 dakika içinde o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınmıştır, kulaklarındaki bakra alınmıştır, kalbindeki ekinde alınmıştır, yerine ifat konulmuştur. O kişi artık işitir, bilir ve görür. İşte felaha erenler onlardır. İşiten, bilen ve gören bu insanlar. Yani cennete girenler. Gerçekten böyle insanlar cennete mi girer? Bir defa amin olanların cennete gireceğini baştan görmüştük. Vel Asr suresinin birinci ve ikinci ayetleri bunu kesinleştiriyordu. Şimdi hangi açıdan kesinleştiriyordu? Onların günahlarının sevaplardan fazla olması sebebiyle. Peki nasıl tecelli ediyor? Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Kişiye derecat veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kişiye derecat veriyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor, derecat veriyor. Kalbindeki ekinneti alıyor, derecat veriyor. Kalbine ihbat koyuyor, derecat veriyor. 5-6 dakika sonra o kişinin kazandığı dereceler, ard arda kazandığı bir tek sebeple Allah'a ulaşmayı dilediği için kazandığı dereceler onun günahlarını aşıyor. Sadece Allah Teala burada günahları aşacak kadar derece veriyor. Ne oldu kişinin? Sevapları günahlarından fazla oldu. Bu sebeple gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kimin kıyamet günü mizanlarımızı kurarız? Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onların girecekleri yer cennettir. Ebediyen orada kalacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o dileyen kişinin sevapları bu dileğin 5-6 dakika sonrasında mutlaka gireceği yer Allah'ın cenneti olur. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi, Allah işitti, bildi, gördü. Bir saat sonra bu kişi öldü. Hiçbir ameli yok. Sadece bir dilek sahibi ama öldü kişi. Ölsün. O kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Neden? Kulaklarındaki bakra alınmış, gözündeki hicab-ı mestur alınmış, kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ifat konulmuş. Bunlar insanı cennete mi götürür? Elbette. İşte Mülk Suresinin 8, 9, 10. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü kafirler cehenneme girecekler. Cehennemin kapılarına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara der ki size buraya geleceğinizi, kıyamet günü buraya cehenneme geleceğinizi, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için buraya cehenneme geleceğinizi söyleyen Allah'ın nezirleri size gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bize buraya geleceğimizi, cehenneme geleceğimizi söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden? Anlamıyorlar Resul'ün söylediğini, Nezir'in söylediğini, bütün Nezirler Resul'dür. Anlamıyorlar. Biz onlara inanmadık. Evvela işitmemek sebebiyle inanmamak söz konusu. Onlar söylüyorlar, bunlar onların günlük lisanıyla konuşulmadığı için, kurtuluştan bahsedildiği için ona inanmıyorlar. Şeytan her devrede
bir takım gerçek olmayan şeyleri hep insanlara doğru diye yutturmayı başarmıştır. İşte bunlardan birisi de mümin olmak yutturmacısıdır. İnsanlara sorun, yolda geçen insanların %90'dan fazlası size, çevirseniz her 100 kişiyi 90'dan fazlası size mutlaka Allah'a inandığını söyleyecek. Ve Allah'a inandıklarına göre mümin olduklarını zannediyorsanız burada büyük bir yanılgının içindesiniz. Mümin olmak, Allah'a ulaşmayı, Allah'a inanmanın yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemeyi mutlaka gerektirir. Olmazsa olmaz şartı mümin olmanın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseyi Allah Teala mümin olarak kabul etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme girer. Ayeti söyledik. Günahları sevaplarından mutlaka fazladır. Gideceği yer cehennemdir. E şimdi söyleyeceğimiz sebeple de gözlerinde hicabı müstürü olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinet olan herkesin gireceği yer cehennemdir. İşte Mülk Suresinin 7, 8, 8, 9, 10. ayetleri bunu söylüyor. Diyorlar ki, onlar bize geldiler. Allah'ın nezirleri bize geldiler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmamışlar? Bakıyorlar ona, onun nezir olduğunu görmüyorlar. Söylediklerini anlamıyorlar. Gözleri de kapalı, kör, kulakları da sağır. Söylediklerini idrak edemiyorlar. Kalplerinde ekinnet var. Ard arda açıklamalar geliyor ayette. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'a inanıyorlar. Ama indirdikleri, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Öyleyse mümin olmamanın birinci standardı Allah'ın kitaplarına inanmamak. Allah'ın kitaplarına inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Biz diyor seni dalalette görüyoruz dedik. Allah'ın nezirine, bu cehenneme gelen kişi kendisi cehenneme gelecek, girecek dalalette. E diyor ki sen dalalettesin diyor. Sen kendinin Resul olduğunu söylüyorsun, nezir olduğunu söylüyorsun. Sen aslında dalalette olan birisin diyor. Sen bu misalleri kitaptan veriyorsun. Allah kitap indirmemiştir diyor. Yani Allah sana kitap indirmemiştir. Sen dalalettesin diyor. Sonra mı? Sonra şöyle bitiriyor sözlerini. Eğer biz o nezirin söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakayı Allah almış olsaydı ve akıl etmiş, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinleti alıp da yerine ihbat koymuş olsaydı ve dalalettesin demesi cihetiyle, dediği cihetle onu nezir olarak, resul olarak görmüyor. Onu herhangi bir kişi olarak görüyor gözlerinde. Hicab-ı mestüre var. Eğer biz onu işitmiş ve idrak etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk diye bitiyor ayet-i kerimeler. 8, 9, 10 Mülk Suresi. Görülüyor ki gözlerinde hicab-ı mestürü olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan insanlar kör, sağır ve dilsiz ve Mülk Suresinin 8-9. ayet-i kerimelerine göre cehenneme girecekler. Ama kimin gözlerinde hicab-ı mestürü alınmışsa, kulaklarından vakra alınmışsa, kalplerinden ekinnet alınmışsa, o kişi
İrşat makamını irşat makamı olarak görüyorsa, dalalette diye düşünmüyorsa, Allah'ın kitaplarına inanıyorsa ve Allah'ın Resulünü, Allah'ın nezirini nezir olarak, Resul olarak görüyorsa, dikkat edin, Mülk Suresinin 8, 9. ve 10. ayetlerinde nezir kelimesi geçiyor. Zümer Suresinin 51. ayeti girmesinde Resul kelimesi geçiyor. Aynı işlevlerden bahsediyor Allah Teala. Birinde nezir, birinde Resul kullanıyor. Gene cehennem bekçileri sual ediyorlar size. Buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi Allah'ın Resulleri size gelip de diyorlar. Onlar da diyorlar söylediler ama biz onlara inanmadık. Ve dalalet üzerimize hak oldu diyorlar. Öyleyse Resullerin söylediğine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kurtuluşuna inanmayanlar, onlar dalalette, onlar hüsranda, onların gideceği yer cehennem. Hem kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olduğu için, hem de gözlerinde hicab-ı mesture, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olduğu için. Peki, kalplerindeki ihbat, kalplerindeki ekinnet alınıp yerine ihbat mı konuluyor? Evet. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi gereğince o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye, ona inansınlar diye onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Bu ihbat neyi ifade eder? Daha evvel hicab-ı mesturenin alındığını, daha evvel kulaklardaki vakranın alındığını ifade ediyor. Alınanların yerine bir şey konulmuyor çünkü onlar engel. Hicab-ı mesture de engel, vakra da engel. Yerine bir şey konulmuyor, o engeller kaldırılıyor sadece. Kişi görmeye, kişi işitmeye başlıyor. Ama kalpteki ekinnet kaldırılınca kişi idrak edemez. İdrak edebilmesi için mutlaka kalbe idraki sağlayan bir müessese getirilmesi lazım. İşte o müessesenin adı ihbattır. İrşat makamının söylediği şeylerin haktan inen sözler olduğundan emin olsunlar diye diyor Allah-u Teala. Onların kalplerinin içine ihbat koyarız. Yani ekinneti oradan alırız ve onun yerine ihbat koyarız diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu da o kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürüyor. Çünkü o, eğer biz onun sözlerini işitebilmiş olsaydık diyor, kulaklarımızdaki vakı almış olsaydı demek bu. Onun Resul olduğunu idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ihbat konulabilseydi, onu Resul olarak görebilseydik, herhangi bir kişi değil de Resul olarak görebilseydik, gözlerimizdeki hicab-ı mesture alınmış olsaydı, biz burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cehennemin kapıları öyle bir programla programlanmıştır ki bu programa göre, yani oradaki elektronik cihazlara göre herkesin gözlerinde hicab-ı mestur olması, kulaklarında vakra olması, kalbinde ekinnet olması orada kesin şekilde tespit edilir. Eğer bunlar yoksa, o zaman ihbatın yerine ekinnet konmuşsa, gözler perdeli değilse, kulaklarda vakra yoksa, o insanlar cehennemin şeffaf kapılarından, belki 100 metre uzunluğunda kapı düşünün, hafif bombeli şeffaf kapı, o kapılardan
sanki o kapılarda cama benzer bir madde yokmuş gibi cennete girecek olanlar kıyamet günü cehenneme öyle girerler. Kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Ama bir kısmı cehennemde ebediyen kalmak üzere, bir kısmı cehennemi tamamen gezdikten sonra oradan çıkıp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden ayrılmak için cehenneme girecektir. Onlar gözlerinde hicab-ı mestürü olmayanlar, kulaklarında bakra olmayanlar, kalplerinde ekinnet olmayanlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları, bu bilgileri Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i söylüyor. O bize öğretiyor, biz de sizlere. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar için bu söylediğimiz vakra, hicab-ı mestüre, ekinnet sebebiyle cennet kesindir. Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerine göre ve Asr suresine göre sevaplar günahlardan fazla olacağı için kurtuluş kesindir. Bu kadar değil. Bu kişiyi Allah-u Teala burada bırakmayacaktır bunları aldıktan sonra. Devam edecektir. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Göğüslerini şerh edip yarıp göğüslerinden kalplerinin nur yolunu açacaktır. Onları huşiye ulaştıracaktır. Onlara irşat makamını gösterecektir. Ve onları namazı sevdirerek, orucu sevdirerek, zekatı sevdirerek, haccı, kelime-i şehadeti sevdirerek ama bütün bunların toplamından daha önemli bir şeyi daha sevdirerek, zikiri sevdirerek onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır Allah-u Teala. Bu ulaştırdığı yerde 10 tane ihsanı vermiş olacaktır Allah-u Teala onlara. 10 ihsanla mürşitlerine ulaşan, tabiyetlerini gerçekleştiren insanlara mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Onlara mürşidi seçen de Allah'tır. Onlara mürşidi gösteren de Allah'tır. O kişiler mutlaka kendilerinin düşeni yaparlar. Namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar, zekatlarını verirler ve bundan zevk alırlar. İki tür insan Allah'a ulaşmayı diler. Birinci tür insan Allah'a ulaşmayı diler ve Allah'a tevekkül eder. Allah'a güvenir. Bu kişinin zikri devamlı olarak yükselecektir. Yani Allah'a ulaştığı zaman 33 bin zikirdedir. Ama o kişi 33 bin zikirden aşağı düşmeyecektir. Yukarı doğru yükselecektir. 35 bin, 37 bin, 39 bin vesaire. Ama Allah'a tevekkül etmeyenleri de Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diliyorlar diye kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde demin söyledik, Allah onların hepsini mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibidir. İrşat makamına ulaştıktan sonra bu kişi Allah'a ulaşamadan evvel rahmetli olursa ikinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ruhunu ulaştırdıktan sonra ölürse üçüncü kat cennetin sahibidir. Üstelik burada ona dünya saadetinin de %50'den fazlası Allah-u Teala tarafından bir nimet olarak verilir. Karşılıksız. O kişi sırf Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah ona sevdirmiştir bütün ibadetleri. Kişi ibadetlerini severek ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Bu vuslattır. Kişiyi Allah'ın evliyası yapar. Dünya saadetinin %50'den fazlası ona verilir. Neden? Çünkü o süreç içerisinde her gök katında ruhu 7 kat yükselerek Allah'a ulaşacaktır. Her gök katında nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 defa %7
fazıl birikimi %49 bunlar eder. %2 de rahmet nurları. Kişinin nefsinin kalbinde %50'den fazla nur oluşur. Şeytanın hakimiyet sahası %100'den %49'a düşer. İşte böyle bir ortamda ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ulaştıran o kişi değildir. Ulaştıran Allah'tır. Verdiği sözü mutlaka yerine getirecektir. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yetmez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Birincisini Ankebut 5'te, ikincisini Şura 13'te söylüyor. Ve Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırınca üçüncü kat cennet o kişinindir. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51'i aştığı için o kişi dünya saadetinin de %50'den fazlasını mutlaka yaşayacaktır. O kişi burada 21. basamakta Allah'ın dostu olur, yani evliya olur. Evliya olmayı çok zor bir şey zannedenlere ithaf olunur. Kur'an-ı Kerim'in bütün bu ayetleri. Ve bir grup ayetle sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Yunus 62, 63, 64. Ela inne evliya Allahu la hafün aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kısaca kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin mekanı mutlaka cennettir. Ama karşıt unsur da %100 geçerli. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. İşte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'a çok şükretsin ki Allah onu kendisi cennetine alacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

صلوات اللهم صل على محمد.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizleri birlikte kıldı. Allah, sizler ve biz gene bir bütün oluşturduk. Gene can cana, gönül gönüleyiz, kalp kalbeyiz. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Neden size hep genel anlamda güllerden sonra çıkıyoruz biliyor musunuz? Konuşmaya başlamadan evvel hep güller var. En çok sevdiğimiz koku, en çok sevdiğimiz çiçek neden biliyor musunuz? Bir gün sizinle beraber bir gonca gül kokusu duyarsanız ki zamanı gelince hepiniz duyacaksınız. Bilin ki yanınızda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Sizinle beraber. Ne zaman bir beklemiş gül, Eylül gülü kokusu duyarsanız, beklemiş bir gül kokusu, Gonca gül değil de iyice olgunlaşmış bir gülün kokusu. O kokuda bizim kokumuz sevgili kardeşlerim. O kokuyu duyarsanız bilin ki o zaman da biz sizinle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, gülleri çok seviyoruz. Bize göre dünyadaki en güzel koku gül kokusudur. Bu güllerin içinde de en güzel koku Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bahar gülü. Gonca gül kokusudur. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın her an bizleri sizinle kıldığını oradan anlayabilirsiniz. Ne zaman yanı başınızda bir çam kokusu duyarsanız bilin ki Hazreti Ali sizinle beraberdir. Bir kahve kokusu, Üveys el-Karani Hazretleri sizinle beraberdir. Şunu söylemek istiyorum can kardeşlerim. Hayata mutluluğu yaşamak için gönderildiniz. Ama oraya mutluluğa sadece aklını kullanabilenler ulaşır. Yani aklın kendisini ulaştırmak istediği yere ulaşmak isteyenler. Aklın talebi aslında Allah'ın talebidir. Eğer akıl Rabbani bir ortamda şuur kazandıysa. Öyleyse aklın şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli şartların, delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İnsanların
çok büyük bir kısmı, mutlaka %90'dan daha fazlası hep Allah'ın yolunun dışında kalmış, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Her devirde böyle olmuştur. İşte o geri kalanlar bütün devirlerde o kavimdeki Resul'ün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insanın var olduğunu hepiniz çok iyi bilmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dileyenler veya dilemeyenler. Aklın kullanılmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemek ve dilememekten dilemeyi seçmişse, o aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Bunun arkası gelecektir. Kişi 7 kademede adım adım amini olacaktır. Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar onun aklını daha çok, daha çok, daha çok kullanmasına sebebiyet verecektir. Öyleyse

Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Gene sadece iki alternatif var. İki alternatif. Aklını kullanmak veya kullanamamak. İnsanın hayatı açısından da sadece iki tane alternatif var. Mutlu olmak veya mutsuz olmak. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Dikkat edin ki mutlu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'ın yolunda olanlardır. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Kendisi bir mahluk olan ve Allah'ın huzurundan kovulmuş olan cin tayfesinden şeytan da, iblis de sadece sizin mahvolmanızı ister, mutsuz olmanızı ister. Adem Aleyhisselam'ın intikamını sizden almak ister. Adem Aleyhisselam'dan alamadığı intikamı. Baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış, Allah'ın cennetinden kovulmasına sebebiyet vermiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam değil sadece kendisini ve Hazreti Havva'yı, evlatlarından, onların evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmış. Öyleyse Allah sizin mutlu olmanızı, şeytan sizin mutsuz olmanızı ister. Aklını kullananlar mutluluğa yelken açanlardır. Öyleyse her şey, bütün güzellikler kervanı bir dilekle başlar. Tek bir dilek. Bütün mutlulukların kapısını açan, neticede insanı mutlaka sulh ve sükuna ulaştıracak olan bir tek dilek. Eğer dileyen kişi diledikten sonra Allah'ı kendisine her kademede vekil tayin etmeyi başarabilirse, birinci kademede bu otomatik olarak uygulanır. Birinci kademede Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah mutlak vekildir. Otomatik vekildir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi Allah Teala tarafından öyle bir imanın sahibi yapılır ki, o kişi ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağına kesin olarak bakmaktadır. Mutlaka ben ruhumu Allah'a ulaştıracağım diyen bir insandan bahsediyoruz. Böyle söylüyor kişi. Ben ruhumu mutlaka Allah'a ulaştıracağım. İşte mürşidine daha ulaşmadan kişinin iç dünyadaki mutluluk yapısını şekillendiren inanç biçimi Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde veriliyor. Diyor ki Allah Teala ellezine yezunnune ennehum mulaki rabbihum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar kesin şekilde, muhakkak şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve kesin şekilde inanırlar ki ölümden sonra da ruhları Allah'a dönecektir, rücu edecektir. Öyleyse hidayete erecek olanlar onlardır.
Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde kesin bir hüviyet kazanan bu inanç standardına Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesinde bir defa daha ulaşıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki muhakkak ki biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız. Yani ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Sonu geliyor bir sonraki ayet-i kerimede. İşte hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Hidayet müessesesinin sahipleri biz Allah için yaratıldık, mutlaka Allah'a ulaşacağız diyenler. Ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracağız diyenler. Onlar bu inancın sahibi olan huşu sahipleri. Onlar kaybedenler ve kazananlar içindeki kazananlar grubunda. Azınlığın içinde olanlar. Çoğunluk ne yazık ki hayat yarışında kaybedenler. Herkes kulvara eşit şartlarda ulaşır. Ruhumuz %100 hasletlerle dolu. Bütün güzellikler ruhumuzda. Orada ne kadar güzellik varsa aynı miktarda da çirkinlikler, afetler, bizi kötülüğe teşvik edecek olan faktörler aynı miktarda ruhumuzdaki hasletlerde, hasletler ile aynı miktarda onlar da nefsimizin afetleri nefsimizde. Yüz üzerinden yüz hasletler ruhumuzda, yüz üzerinden yüz afetler nefsimizde ve herkes aynı şartlar içinde. %50 karanlık, %50 aydınlık. %50 Allah'ın emirlerine itaatsizlik, %50 tam itaat. %50 Allah'ın yasaklarına riayet, %50 yasakları çiğnemek. İki taraf birbirine eşit. Ne kadar aydınlık varsa o kadar da karanlık var. Nefsimizin kalbinde ne kadar karanlık varsa ruhumuzun kalbinde o kadar aydınlık var. Nurlarla zulmet eşit standartlarda. Yarışa böyle girilir. Herkes hayata böyle başlar. Allah'ın muradı ne?

gerektirebilecek bir hüviyette yarattık diyor Allah-u Teala. Sonra onu esfeli safiliğine reddettik diyor. Ve reddedna hüm esfeli safiliğin. Ve biz onları esfeli safiliğin sümme, sonra onları esfeli safiliğine reddettik. Cehennemin en dibine. Öyleyse ruh yapısal olarak değişmez. O hep en güzeli temsil edecektir. Hiçbir zaman ödün vermesi, sahip olduğu nurlardan ayrılması söz konusu değildir. Ruhumuz tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Sadece hasletlerden oluşur. Ama nefsimiz baştan aşağı afetlerle doludur. Ahsene dönebilme özelliği olan afetler. Peki ne olur? Bu afetler nefsimizin kalbinde olduğu sürece denge nefsimizin lehine dönüktür. Neden? Nefsimiz sadece %100 afetlerden oluşur. Bu afetler ne ister? Allah neyi emretmişse Allah'ın emirlerini çiğnemek, asla o emri yerine getirmemek ister. Bu afetler ne ister? Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek. Allah içkiyi yasak etmiş, onlar içmek ister. Allah kumarı yasak etmiş, oynamak ister. Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri, nefsimizin afetleri mutlaka yerine getirmek ister. Yine nefsimizin afetleri, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Öyleyse yasaklar mı? Nefsimizin afetleri onları mutlaka işlemek istiyor. Emirler mi? Asla onları ifa etmek, emri yerine getirmek istemiyor. Bütün insanlar yarıları kapkaranlık, diğer yarıları aydınlık bir hüviyetle söylediğimiz gibi bu dünyaya gönderilirler. Ruhları hasletlerden, nefsleri afetlerden oluşuyor. Zulmetten oluşuyor. Ruhlar ise nurdan oluşuyor. Tabii her ikisinde kalbi, nefsin kalbi, ruhun kalbi. Peki o zaman ne olması lazım? Bu insanın %50 mutlu olması lazım. Ama insanlar hiç mutlu değil. O zaman bu dengeyi zedeleyen bir müessese olmalı ki hep insanları mutsuz kılsın. İşte o müessese şeytandır. Sevgili kardeşlerim, şeytan ve avanesi, yani kabilesi diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, etrafındaki diğer şeytanlar ve insan şeytanlar hepsi insanın mutluluğunu engelleyen birer ünitedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, şeytan neyi murad eder? Sizi her an üzmeyi, sıkıntıya sokmayı, huzursuz etmeyi. Şeytan neyi arzu eder? Asla mutlu olmamanızı. Allah neyi murad eder? Her zaman mutlu olmanızı, hiç üzülmemenizi. Peki nasıl oluyor da insanlar, çok büyük oranda insanlar mutsuz? İşte onu izah etmeye çalışıyoruz sevgili kardeşlerim. Birer birer izah edeceğiz.

neden insan %50'si pozitif, %50'si negatif olduğu halde %50 mutlu olması gerekirken neden mutsuz? Çünkü devreye şeytan giriyor. Girerse ne olur? Girerse şu olur. Şeytanın bütün talepleriyle nefsinizin afetlerinin talebi aynı. Eğer aklınızda Allah'ın emirlerinin işlenmediği, uygulanmadığı, yasaklarının işlendiği, serbest bırakıldığı bir ortamda şuur kazanmışsa aklınız, o zaman aklınız şeytanın taleplerine evet diyecektir. Bu aklınızın aldığı dış tesir. Dışarıdaki insanlar, çevre nasıl yaşıyorsa siz de öyle bir yaşamın içinde doğdunuz. Öyle bir yaşamın içinde akletmeye başladınız, düşünmeye başladınız, farkına vardınız etrafınızdaki toplum şuurunun. Bu şuura baktığınız zaman dış etkenler olarak ne görüyorsunuz? Allah'ın bütün yasakları işleniyor. Neyi yasak etmişse hepsi var. Ama Allah neyi emretmişse onlar yok. Dış etkenlerin yanı başında ondan daha önemli bir etken var. İç etken. İblis. Hepinizle teker teker meşguldür. Hep içinizde iki tane ses duyarsınız. Birisi Allah'ın bir emrini mutlaka yerine getirmenizi ister. İkincisi mutlaka ona karşı çıkar. Allah'ın bir emrini, herhangi bir emrini yerine getirmenizi engelleyen ya şeytandır ya da nefsinizdir. Ama nefsiniz devreye girse de girmese de şeytan mutlaka size Allah'ın yasak ettiği fiili işlemenizi, emrettiği fiili ise asla işlememenizi telkin eder. Ne zaman içinizdeki bir ses sizin namaz kılmanızı engellemeye çalışıyorsa, zikir yapmanızı engellemeye çalışıyorsa, bir başkasına iyilik etmenizi engellemeye çalışıyorsa, bu hiç şüpheniz olmasın ki iblistir. İç etken. Bu etken Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Hedefi odur. Sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmek. Bir başka hedefi daha vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeniz gerekmesine rağmen o ne kadar yasak varsa hepsini size işletmeyi hedef edinmiştir. Bütün gayretiyle buna çalışır. Başarır mı? Çok büyük ölçüde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri de aynı şeyi istiyor. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine asla getirmemenizi ister. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasaklarını ise mutlaka işlemenizi ister. Şimdi bu noktada dış şartlarla iç şartların bir araya geldiğini düşünelim. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın emirlerine karşı. Toplum şuuru nasıl? Toplum şuuru Allah'ın yasaklarını işlemeye yönelik. Öyleyse bir taraftan dış etkenler, bir taraftan iç etkenler aklınızı belli bir şuura ulaştırıyor. Bu şuur
böyle bir toplumda, böyle bir dizaynda negatif şuurdur. Her toplumda insanların büyük kısmı ne yazık ki bu negatif şuurun esiri olurlar. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürerler. Şimdi iç etkende ne var? Şeytan var. Allah ne emretmişse yerine getirmemenizi istiyor. Yasak ettiği fiilleri işlemenizi istiyor. Etrafınızdaki insanlara bakıyorsunuz. Onlar zaten öyleler. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Yasak ettiği fiilleri işliyorlar. İç dünyanızdaki ses de, iblisin sesi de devamlı sizi Allah'ın emirlerini yerine getirmekten men etmeye, yasakları işletmeye çağırıyor. Toplumun dizaynına bakıyorsunuz, toplum bunu yapıyor. O toplumda şuur kazanan aklınızda aynı şeyleri emrediyor size. Allah'ın emirlerini yerine getirmemek, yasakları işlemek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada, bu şartların, bu atmosferin içindeyseniz, bu şartların altındaysanız, o zaman aklınızın Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesi istikametinde kararlar vermesi, yasak ettiği fiilleri işlemeniz istikametinde kararlar vermesi, eşyanın tabiatına çok uygun görünüyor. Bu yüzden anlattığımız sebeplerle kişinin kendisini şeytanın telkinleriyle zorlaması gerekmiyor. Zaten nefsi onu istiyor. Zaten şeytan aynı şeyi istiyor. Zaten aklı da dış etkenler sebebiyle onu oraya, yanlışa itiyor. Yetmez kişi çevresine bakıyor. Çevresindeki herkes o yanlışın içerisinde zaten. Emirlerin yerine getirilmemesi ve yasakların işlenmesi sadedinde. İşte toplum böyle çürür sevgili kardeşlerim. Bekçi içinizde olmadıkça, ahlaki durumunuz bunu sağlayamadıkça her an huzursuzsunuz, her an sıkıntıdasınız, her an yanlışa yöneliksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir dünyada, İç dünyanızla dış dünyanızın sizi sadece mutluluğa götürecek bir uyum içinde olması için ne yapmanız lazım? Çevre şartlarının her birinin karşısına bir kuvvet dikmek mecburiyetindesiniz. Onları yenecek kadar güçlü bir kuvvet. İşte o kuvvet Allah'tır. Ne diyor içinizdeki ses? Namazın vakti geldi ama sen bu namazı kılma. Bak şimdi abdestin de bozulmuş zaten. Buz gibi sularla abdest almak, zaten böyle yaptığın zaman hasta oluyorsun. Hasta olmak ister misin? İstemezsin tabii. Sen bu namazı kılma. Adam sen de zikir yapmak da ne demek oluyormuş? Lüzumsuz yere Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrardan ne geçecek ki eline? Bu sesi tanımak mecburiyetindesiniz. Bu ses iblisin sesidir. Ve sizi sadece şu dünya hayatında mutsuzluğa ve kıyametten sonra da yalnız cehenneme götürür.
Şimdi başlangıç mutsuzluğunuzun sebebini anladınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gerek dış dünyadaki insanların davranışı, gerek içinizdeki şeytanın devamlı sizi huzursuzluğa sevk eden sesi, Allah'ın emirlerini yasaklayan ve yasaklarını yapmanızı öğütleyen sesi, gerekse nefsinizin afetleri, her şey sizi mutluluktan uzaklaştırmak üzere oluşmuş. Böyle bir dünyada yaşıyorsunuz. İşte biz böyle bir dünyadaki bütün bu negatif faktörlerden sizleri kurtarmakla vazifeliyiz. Ve bunu en rahat standartlarda söyleyebiliyoruz ki hepiniz bunu gerçekleştirebilecek olan vasıflarla yaratıldınız. Ve burada bir şifre var. Bütün bu sıkıntılardan kurtulmak istiyor musunuz? Cehenneme gitmek yerine cennete girmek istiyor musunuz? Dünyadaki mutsuzluk yerine onu yenerek mutlu olmak mı istiyorsunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse bizi dinleyin. Hepiniz için şu dünyada mutlu olmak ve Allah'ın cennetine girmek mutlak olarak sizin bir tek dileğinizle gerçekleşebilir. Tek bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda şimdi bakıyoruz duruma. Her şey aleyhimize. Her şey bizi mutsuz etmek için özel şekilde dizayn edilmiş. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim, siz sırrı biliyorsanız, hadi yaklaşın bana, kulağınıza sırrı söyleyeceğim. Söylüyorum. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Duyabildiniz mi? Hadi şimdi yüksek sesle söyleyeyim. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin bunu öğrenmeniz var ya, bir mahluku çileden çıkartıyor. Öfkesinden kudurtuyor. İşte o şeytandır. Şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı konuşuyor ve onu çatır çatır çatlatıyor. Sırrı söyleyerek. Sevgili kardeşlerim, kolay mı zannediyorsunuz iblis için bu? 1400 yıldır sadece Kur'an'ın indirilişinden bu tarafa buna çalışıyor, sırrı saklamaya. Ondan evvel 600 yıl İncil'den sonra çalışmış. Ondan evvel 2000 yıl Tevrat'tan sonra çalışmış. Hep aynı sırrı saklamaya. Sır, Allah'a ulaşmayı dilemek. Sır, bir dilek. Başarmış mı? Her seferinde başarmış sevgili kardeşlerim. Bir kısmında kitapları, ayetleri kitaplardan yok ederek, devre dışı bırakarak başarmış. Bir kısmını ise ayetler kalmasına rağmen başarmış. İşte bugünün din standartlarına gelin beraberce bakalım. Şartlar belli. İslam ve İslam'ı yaşamak. İslam dinin muhtevasıdır. Bir de bunun yaşanması var. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasına tasavvuf diyoruz.
Tevrat'taki hükümlerin yaşanması da tasavvuftu. Hazreti Musa zamanında Yahudi kavmi onu yaşadılar. İncil'in aslındaki emirlerin yaşanması da gene tasavvuftur. Hazreti İsa'ya tabi olanlarla beraber Hazreti İsa onları yaşadı. Ondan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le sahabe yaşadı. Bugün bizler yaşıyoruz. Ama toplumun, İslam toplumunun çok büyük bir kısmı yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin de hakkınız. Hiç unutmayacaksınız ki Allah-u Teala hepinizi, ama hepinizi sadece mutluluğu yaşayasınız da Allah'a şükredesiniz, hamd edesiniz diye yarattı. Allah'ın sizden beklediği hiçbir şey yok. Kendisi için beklediği. Siz ona hiçbir şey yapamazsınız. Ama eğer mutlu olursanız bundan büyük memnuniyet duyar. Yarattığı kulu şeytanın oyununa gelmedi, kendisinin hedef gösterdiği mutluluğu yaşadı, yaşamakta ve yaşayacak diye. Şimdi bana söyleyin bakalım. Eğer mutlu olsaydınız aynı şeyi siz de söylemeyecek miydiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hı? Sevgili kardeşlerim, öyle değil mi? Her şey bir şifreyi kullanmanızla ayan beyan sizi hedefe götürmeye başlıyor. O noktadan itibaren mutluluğunuz adım adım yerli yerine oturmaya, hayatınızda yer kaplamaya başlıyor. Sonra mı çevre şartlarını yeniyorsunuz? Sonra mı kendi hayatınızı yaşarken sizinle alakalı olan sahalarda hep mutluluğu yaşıyorsunuz? Engeller, konulan engeller sizi ondan ayıramıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünceye kilit vurulmaz, zincir vurulmaz, vurulamaz. Neyi ne kadar önlemeye çalışırsanız çalışın, bunu başaramazsınız. Sevgili kardeşlerim, ilmin de sahibi Allah'tır. Mutluluğun da sahibi Allah'tır. Allah'ın istediği şey sizin mutluluğunuz, şeytanın istediği şey ise sizin mutsuzluğunuz. Öyleyse söyleyin bakalım şimdi bana, hangisini tercih ediyorsunuz? Eğer mutluluğu istiyorsanız, o zaman Allah'ın dediklerini yapacaksınız. Yok ben mutlu olmak istemiyorum diyorsanız, size kimse karışamaz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşayacaksınız. Sizi oraya götürecek olan düşman zaten içinizde. Zaten onun dediklerini dinlediğiniz için mutsuzsunuz. Ama mutsuzluk size bir sıkıntı vermiyorsa buyurun, mutsuzluğunuzu yaşamaya devam edin. Biz mi? Biz mutlu olmak isteyenler için varız. Biz mutsuzları mutlu kılmak için varız. Ve onlara mutluluk yolunu göstermekle vazifeli kılınmışız. Bizi şu dünyadaki
en mutlu insan yapan şey işte bu hayatımızı buna, yani sizin mutluluğuna, mutluluğunuza adamak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah sizinle beraberse, siz Allah'ı tanımışsanız, ona hayran olmuşsanız, o sizi çok ama çok sevmişse, geri kalan hiçbir şart sizi mutsuz edemez. Onları engelleyecek olan gene yüce Rabbimiz olan Allah'tır. O Rabbimizdir, mürebbimizdir. O emir ve kumanda mevkiinde olan en yüksek olandır. Ne kadar onu uygulayabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. Ne diyor? Çok zikir yapın diyor. Ne diyor? Cennete mi gitmek istiyorsunuz diyor. Sual. Diyorsunuz ki evet. Sahabenin bir de 10 tanesi cennetle müjdelenmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Yalan. Eğer cennete gitmek istiyorsanız diyor Allah Teala, sadece bir tek şey yapacaksınız. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Üçüncü kat cenneti ben size mutlak olarak teslim edeceğim diyor. Bir tek dileğinizle sizi mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi kılacak olan benim diyor Allah Teala. İşte Kur'an-ı Kerim. İşte size verdiğim söz. Ve Allah'ın sözünü tutmaması mümkün değil. Ne yapacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane ihsan verecek size. Ondan sonra da 10 tane nimet, sonra sizi kendisine ulaştıracak ruhunuzu. Nefsinizin kalbini her geçen gün biraz daha faziletlerle dolduracak, fazıllarla dolduracak. Ve fazıllar çoğaldıkça iç dünyanızdaki sulh ve sükun artacak. Neden? Şu anda Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, bizi dinlemekte olanlara sesleniyorum. Şu anda iç dünyanızda, nefsinizde %100 afetler var. Hepsi Allah'ın emirlerine karşı, hepsi Allah'ın yasaklarını yerine getirmek için can atan afetler. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Bu afetler şeytanın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği her fiili de işlemek istiyor. Dış çevrenizdeki de durum da aynı olduğu için siz de Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Her olayın ardından da Allah-u Teala size mutlaka azap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de söylemiş. Emirlerimi çiğnerseniz, yerine getirmezseniz, yasaklarımı çiğnerseniz, yasak ettiğim şeyleri işlerseniz, her ikisinde de size azap ederim diyor. Ama eğer diyor emirlerimi yerine getirirseniz, iç dünyanızda bir mutluluk hissettiririm size. Yasaklarımı çiğnemediğiniz takdirde, böyle bir fırsatı her yaşayıp da gerçekleştirmediğinizin arkasından size gene mutluluk veririm diyor. Öyleyse olaylar belli. Nefsinizin bütün afetleri Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor. Ve Allah Teala siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde bunlara engel koyuyor. Nefsinizin afetleri bunları artık eskisi gibi yapmak istemiyor. Allah Teala'nın koyduğu engel yüzünden yasak ettiği fiilleri artık eskisi gibi işlemek istemiyor. Allah'ın emrettiği şeyleri işlemek istiyor.
Çünkü Allah Teala iç dünyanıza el atmış vaziyette. O iradenizi kontrol altına almış. İrade yapınız, yani dilekleriniz, irade istemek, dilemek demek artık negatif istikamette değil, Allah'ın iradesine paralel olarak pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlamışsınız. Yasak ettiği fiilleri de işlememeye başlamışsınız. Tabiatıyla %100 değil ama adım adım arttırıyorsunuz. Hedefinizde ileri doğru yürüyorsunuz. Bunu hangi ölçüde yapabilirseniz o ölçüde mutlusunuz. İşte Allah Teala hepinizi bir sözüyle kendini bağlayarak hedefe ulaştırmak üzere karar almış. Demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olmasıdır. Yerine ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazılların gelip yerleşmesidir. Bunun manası şeytanın bacaklarını kırmanızdır. Bunun manası şeytanın hegemonyasını önlemenizdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse ayrı ayrı açılardan bakın olaylar dizisine. Şeytan size ne söylüyor? Allah'ın bütün emirlerini asla işlememenizi, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemenizi. Bundan sizi men edecek olan şey, nefsinizdeki afetlerin azalması, yerlerini, fazılların almasıdır. Zaten ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor. Orada hiçbir probleminiz yok. Probleminiz nefsinizdeki afetlerde Allah Teala size zikir diye bir emir vermiş. Zikri gerçekleştirdiğiniz zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan kalbinize kadar ulaşan bu üçünden fazıllar Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabiyetiniz sırasında kalbinize yazılan iman kelimesinin etrafında fazıların toplanmasını sağlıyor. Ve böylece nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi hasletlerin eşidi olan faziletlerle bezenmeye, süslenmeye, dolmaya başlıyor. İşte bunlar çoğaldıkça Allah'ın emirlerine itaat etmeyen saha giderek küçülüyor. Allah'ın yasaklarını işleyen saha, yani afetlerin miktarı giderek küçülüyor. Küçüldükçe iç dünyanızdaki başarı oranı dışa nazaran çok daha büyük bir hüviyet kazanıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliklerin sahibi Allah'tır. Hepinizi dünyadaki en mutlu insanlar yapacak olan Allah'tır. Bunların hepsine engel koymak isteyense şeytan, ne var ki şeytan size doğuşunuzdan itibaren bir beraberliği sizinle beraber yaşayarak size mutsuzluğu yaşatandır. Allah doğuşunuzdan itibaren sizinle direkt olarak konuşmaz, size hitap etmez. Ama İç dünyanızdaki ruhunuzun sesi her zaman şeytanla karşı karşıyadır. Hep içinizde bir kavgayı yaşarsınız. Bir ses Allah'ın emrini yerine getirmemenizi, ikincisi yerine getirmenizi söyler. Şeytan direkt olarak sizinle her türlü hileyi kullanarak konuşur. Allah Teala direkt olarak sizinle konuşmaz.
İçinizdeki ses ruhunuzun sesidir. Şeytan başlangıçtan itibaren çevrenizdeki dış dünyanızdaki insanları size göstererek hep sizi o hatalı yolda yaşatmaya çalışır. Hepsinden kurtulmak sizin de hakkınız. Ne mi yapacaksınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah size bütün güzellikleri sevdirecek, zikri sevdirecek, kalbinize Allah'ın nurlarının dolmasını sağlayacak. Bunu yapacak olan Allah'tır. Mutlaka sevdirecektir. Çünkü sevdirmezse sözünü gerçekleştiremez, sizin ruhunuzu kendisine ulaştıramaz. Allah için ise böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka sözünü tutar. Tek taraflı olarak gerçekleşmez. Allah kendisine düşeni yapsa bile, siz kendinize düşeni yapmayınca neticeye ulaşamayacağınız için Allah Teala size de kendinize düşeni yaptıracak olan şartları hazırlar. Ve siz severek, isteyerek namaz kılarsınız, oruç tutarsınız ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yaparsınız. Mutlaka Allah Teala size ruhunuzu kendisine ulaştırır. Mutlaka nefsinizin kalbinde %51 nuru, %49'u fazıl, %2'si de rahmet olmak üzere mutlaka oluşturur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burası gerçi mutluluğun yarısıdır. Aslında 4'te 3 olması lazım ama şeytan her an sizinle beraber olduğu için hala nefsinizin kalbindeki afetlerin %49'u size engel olmaya çalıştığı için, hala çevre şartları negatif olduğu için belki gene hatalar yapacaksınız. Ama bu en az yarı yarıya mutlu olmanızı engelleyemez. Daha sonrasında daimi zikirde nefsinizdeki bütün afetler gelecek. Şeytanı susturacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne dersiniz? Allah Teala'nın hepinizi hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcenahayn kılmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bu beraberlikte Allah-u Teala bizlere hidayet konusunu İnşallah işletiyor. Hidayet, Türkçedeki adı hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Lügat manasına gelin beraberce bakalım. İnnel hüda hüdallah. Âl-i İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet. Hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120 İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bir takım meal verenler hidayet buradaki muhtevada hüdallah kelimesini Allah'a ulaşmaktır ifadesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde de yorumluyorlar. Eğer böyle yorumlayanlar varsa onlar için de hidayetin aynı şey olduğunu iki ayet-i kerime ispat ediyor. Bir tanesi Allah Teala'nın ifadesinde Allah Teala buyuruyor Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehde ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse eğer hüdallahi Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde ifade ediyorsak o zaman bir kelime daha ilave etmemiz lazım oraya. Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Çünkü ulaştırmanın hidayet adı verilen mefhumda ulaştırmanın Allah'ın zatına olacağı kesinleşiyor Şura 13'le. Sadece Şura 13'le mi? Hayır. Bir de Rad 27 ile kesinleşiyor. Allah Teala Rad 27'de diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse gene Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. İster Âl-i İmran 73 olsun, ister Bakara 120 olsun, her ikisinde de hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Neyi ulaştırmasıdır? İnsanoğlunun kendisinde emanet olarak bekleyen ruhunu. Ruhumuz bir emanettir. Ve Allah-u Teala'ya mutlaka ulaştırılması gerektir. Emanet midir? Allah-u Teala şöyle söylüyor. Biz emaneti yere, dağlara, göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Emaneti insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. O insan ki diyor Allah-u Teala, nankördür ve cahildir. İşte bu nankör olan, inkar eden ve cahil olan insanın nefsiyle fizik vücudunun nefsin iki tane afeti verildiğine göre nefs mutlaka orada var. Nefs ve fizik vücudun beraberce ruhu emanet olarak aldığını görüyoruz. Ve de emanetlerin sahibi Allah'tır. Allah-u Teala diyor ki Nisa 58'de اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi emreder diyor. Tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Her halükarda hidayete ermek dediğimiz zaman o insan ruhunun kendisinde insanın kendisine bir emanet olan insan ruhunun o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a iade edilmesidir, teslim edilmesidir. Hidayet sadece ruhun Allah'a teslimi değildir. Bu birinci teslimdir. Fizik vücudumuzun teslimi ikinci emanetin teslimidir. Nefsimizin teslimi üçüncü emanetin teslimidir. İrademizin teslimi dördüncü emanetin teslimidir. Böylece teslimlerden ibaret bir dünya hayatını yaşarız. Ama dört teslim dört safhada oluşmaz, yedi safhada oluşur. 28 basamaklık bir İslam skalasında, bir İslam yelpazesinde, İslam merdiveninde, Kur'an'a göre tanzim edilmiş bir İslam merdiveni, üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler, birinci hidayettedir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olur, ikinci hidayettedir. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'a teslim olur, 22. basamakta yok olur Allah'ın zatında. Bu üçüncü hidayettir. 25. basamakta fizik vücudumuzda Allah teslim eder, teslim olur. Bu dördüncü hidayettir. 26. basamakta nefsimiz Allah'a teslim olur. Bu beşinci hidayettir. 27. basamakta ihlasa ulaşırız, muhlis oluruz. İrşad oluruz. İrşad olmak, muhlis olmakla aynı noktayı ifade ediyor. Bu altıncı hidayettir. Ve nihayet salah makamının 28. basamağın 5. kademesinde irademiz de Allah'a teslim olur. Bu yedinci hidayettir, son hidayettir. Bütün emanetler yedi safhada Allah'a teslim edilir. Yedi safhanın yedi de ayrı ayrı hidayetleri oluşturur. Öyleyse yolumuza birinci hidayetten çıkıyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci hidayettedir. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz ve tavrımızı koyarız ortaya. Herkes değerlendirir, herkesin ne yaptığı Allah tarafından bilinir. İşte bu insanlardan Allah'a ulaşmayı dilemedikleri yetmezmiş gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışanlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Onlar ikinci basamakta kalmaya ve birinci ve ikinci basamaktakiler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. O hidayet üzeredir. Allah'a ulaşmayı dileme safhasında hidayetin söz konusu olduğu ayetler Evveli Ali İmran 103. Allah Teala diyor ki: "Vatesumu bihablillahi cemiyan." Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve la teferruku ve fırkalara ayrılmayın. "Veskuru nimetillahi aleyküm." Siz Allah'ın üzerinizdeki nimetini söyleyin ki geri kalanın Türkçe devam edelim. Allah siz birbirinizin can düşmanıydınız. Allah Teala sizleri birbirinize kalplerinizi telif etti de can dostları oldunuz. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Sonra Allah sizi oradan kurtardı. Ve kardeşler yaptı. Böylece Allah size ayetlerini beyan eder ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Allah Teala ve fırkalara ayrılmayın diyor. Kimdir fırkalara ayrılan? Müşrikler. Onlar hidayet üzere olabilirler mi? Olamazlar. Hidayet üzere olmanın standardı
iki kelimedir. Yani hidayete adım atmak bir münib kelimesi, münibine kelimesi, enib kelimesi, yunib kelimesi, bunların hepsi aynı kökten gelir ve yönelmek anlamına kullanılır. Rum 31'de Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İşte bu buradaki yönelmek ve takva sahibi olmak birinci hidayeti ifade eder. Ve namaz kıl diyor Allah Teala ve müşriklerden olma diyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri başka bir grup oluşturmuştur. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse hidayet üzere olmak müşrik olmamakla mümkün. Hidayet üzere olmak Allah'a yönelmekle mümkün. Ve hidayet üzere olmak takva sahibi olmakla mümkün. Hidayet üzere olanlar takva sahipleridir. Allah'a yönelenlerdir ve şirkten kurtulanlardır. Allah Teala bu muhtevanın üzerimize farz olduğunu söylüyor. Münibine ileyhi kelimesi bunu ifade ediyor. Allah'a yönel. Bu bir emirdir. Rum 31. Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Şura 54. Ve en iyi bir İlâ Rabbikum, affedersiniz, Zümer 54. Ve enibü ilâ Rabbikum ve eslümü lehu min kabli yetekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve ona teslim olun. Sümmelâtun sorun, yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Allah'a yönelmek 3 ayette net olarak geçiyor. Farz olduğu kesin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileme safhası, birinci safhası hidayetin bütün insanların üzerine farz. Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki ve min abahim ve zürriyetihim, onların anne babalarından geçmiş atalarından ve zürriyetlerinden sonraki nesillerinden ve ihvanihim ve onların kardeşlerinden ve veştebeynahüm ve onları seçeriz ve hideynahüm ve onları ulaştırırız ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime ulaştırırız. Bunlar seçildiklerine göre, sonra da sırat-ı müstakime ulaştıklarına göre ikinci basamak ve üçüncü basamaktan bahsediyor Allah Teala. İkinci basamakta Allah insanları seçiyor ve sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Sırat-ı müstakime ulaşanlar üçüncü basamağa geçiyor. Enam 88'de Allah Teala diyor ki zalikel zalike hüdallahü yehtibihi men yeşahü min ibadihi. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Yani insanları sırat-ı müstakime ulaştırmakla. Ulaştırdı, kişi birinci sırat-ı müstakimdedir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci sırat-ı müstakime geçecektir. Ve lev eşreku lehabita anhum ma kânu ya'melûn. Eğer şirk koysalardı onların amelleri boşa gidecekti diyor Allah Teala. Heba olurdu, boşa giderdi. Kimdir şirk koşanlar Allah'a? Bu ayet-i kerimede ki şirkte aynı şirk. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlardır. Onlar şirktedirler. Ve bu da şirk koşanların hidayet üzere olmadığını ifade ediyor. Tam bir uyum halinde. Araf 178. Men yehdillahi fehüvel muhted ve men yudlil feulâike hümül âsirûn. Allah kimi kendisine, Allah kimi
kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayet eder. Kim de dalaletteyse o hüsrandadır. Burada aslında Allah Teala'nın kendisine ulaştırmasıyla dalalette olmak aynı noktayı ifade etmiyor. Dalaletten sonraki birinci hidayetin sona erene kadar geçen, ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen bütün safhayı ifade ediyor. Ama hüsrandan kurtulmak söz konusu olduğuna göre bunu da birinci hidayete sebep olarak gösteriyoruz. Yunus suresi 25. ayet-i kerime: Vallahu yediu ila darus selam ve yehti men yeşa ila sıratı müstakim, ve Allah selam yurduna davet eder ve teslim yurduna ulaştırmayı dilediği kimseyi sıratı müstakime ulaştırır. Sıratı müstakimse bildiğiniz gibi Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175'te Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. İşte bu muhtevada da Allah Teala burada selam yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırıyor. Aslında tabii bu çağırıyor Allah, davete icabet başlangıç noktası, Allah'a ulaşmayı dilemek ilk nokta. Nahl 36'da Allah Teala buyuruyor: Velekat beyaz nafi külli ümmetin resulen enibudullahi ve iştenebut tagut. Ve andolsun ki biz bütün ümmetlerin, kavimlerin içinde resul beyaz ederiz. Ve Allah'a kul olsunlar ve taguttan iştenab etsinler diye. İşte taguttan iştenab edip Allah'a kul olduğumuz nokta ilk sırat-ı müstakimi üzerinde bulunduğumuz noktadır. Burası Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktadır. İkinci safha, mürşidimize ulaştığımız nokta. Ne oluyor? Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah Teala rahim esmasını tecelli ediyor üzerimizde. Bize furkanlar veriyor. Bu furkanlarla kör, sağır ve dilsizken biz gören, işiten ve idrak eden insanlar oluyoruz. Ondan sonra da Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve zikir yapmaya başlıyoruz. Ondan sonra Allah Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. Ondan sonra zikir yapmaya başlıyoruz. Kalbimize rahmet nurları geliyor. Fazıl'la beraber, ama rahmet nurları kalbimize girebiliyor. Bu giren nurlar %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan mürşidimizi soruyoruz. Allah mürşid soranlardan sadece Allah'a mülaki olacaklarından emin olanlara, kesin şekilde buna inananlara mürşidini gösteriyor. Kişi bundan sonra mürşidine ulaşıyor. Tabiyeti gerçekleşiyor. Burası İkinci hidayettir. Birinci sırat-ı müstakim kişi mürşidine ulaştığı zaman biter. Bundan sonra ikinci sırat-ı müstakim başlar. Mürşidinin bulunduğu dergaha gelen o kişinin ruhu oradan devrin imamının ruhuna, devrin imamının dergahına ulaşır. İkinci sırat-ı müstakim başlamıştır. Affedersiniz, ikinci sırat-ı müstakim kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan mürşidine ulaştığı noktaya kadardır. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü sırat-ı müstakim, fizik vücudun teslimi dördüncü, nefsin beşinci, içeri dolaşmak altıncı ve İradenin teslimi 7. sırat-ı müstakim. İkinci safhada hidayetçiye ulaşmak ve tabiyet söz konusu, ikinci sırat-ı müstakimin sonunda. Yani tabiyet. Üçüncü basamaktan 7. basamağa kadar
birinci sırat-ı müstakim, Allah'a ulaşma dileği konusundaki davete icabet ediyoruz. 7. basamaktan 14. basamağa kadar Allah'a ulaşma konusundaki davete icabet ediyoruz. Mürşidimize ulaşıyoruz, tabi oluyoruz. Bakara 38, kul nahfitu minha cemi'a fe imma yetiyennekum minni hüden fe men tebiya hüdaye ve la hafin aleyhim ve la hum yahsenun. Oradan hepiniz aşağı inin. De ki, dedik ki diyor Allah Teala, oradan hepiniz aşağı inin. Fe imma, size bizden bir hidayet geldiği zaman

ise alellezine la yu'minun. Artık Allah kimi hidayete erdirmeyi dilerse onun göğsünü teslime açar. Kimi hidayete bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine pislik verir. Kalbin nur kapısının Allah'a açılması için Allah kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Bunlar hep ikinci safhadaki mürşide ulaşmanın birer vesilesidir. Alallahu kasus sebilin Nahl 9 ve minha cair. Sebillerin tayini Allah'ın üzerindedir. Ondan cayanlar da var. Velev şaye ehedâküm ecmain dilesi hepinizi hidayete erdirirdi. Hidayet üzere kılardı. Taha 82 ve inni li gaffarun limen tâbe ve âmine ve âmine salihan sümme teda ve muhakkak ki ben tövbe edenler, amel olanlar ve salih amel yapanlar için mutlaka gaffarım. Onların günahlarını sevaba çeviririm. Sonra onlar hidayete erdirilir diyor. Mürşide tabi olduğu anda kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Taha 123 Kalehbita minha cemiyan. Hepiniz oradan aşağı inin. Libadin, badüküm libadin adüv, birbirinize düşman olarak. Fe imma yetiyen lüküm min yüden, benden size hidayet geldiği zaman. Ve min tibâ-i hidaye, kim hidayetçiye tabi olursa, fe lâ yâdüllü ve lâ yeşkâ. O dalalette olmaz ve şâkide olmaz. İkinci safhada mürşide ulaşmak söz konusu. Üçüncü safha ruhun Allah'a ulaşması. 21. basamak. Ne olur? Kişi mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmaya başlar. Kalbine ilk %7 rahmet birikiminde ruh birinci gökkatına, fazla birikiminde ruh birinci gökkatına ulaşır. Nefse emare. İkinci defa ikinci gökkatı, nefsi levame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatları %7 nur birikimiyle mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademeleri ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatına ulaşma üçüncü hidayet kademesi ama tesimlerden birincisi. Birinci tesim. Üçüncü hidayet kademesi tesimlerden birincisi. Ruhun teslimi. Bakara 120 Allah Teala diyor ki ve len terda ankel yehudu ve len nasara hatta tettebiye milletuhum. Kul inne hüdallahi huvel huda ve leyni tebaa ehvahum badellezi caike minel ilmi ma leke minallahi min veliyyin ve la nasir. Sen onların dinine tabi olmadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden razı olmazlar. De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ali İmran 73 Ve la tu'minu illa limen tebiya dinekum kul inne huda innel huda hudallah en yuta ehadun misle ma atutum ev yuhacukum inde rabbikum kul innel fadle biyedillah yutihi men yeşâ vallahi vasîun alîm ve sizin dininize tabi olandan başka kimseye inanmayın. Habibimindeki hiç şüphesiz hidayet, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsanın ölümden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Size verilenin bir menzilinin başka birine verilmesi veya Rabbinizin katında tartışacakları için mi de onlara diyor Allah Teala de ki hiç şüphesiz fazl Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Ve Allah vasfühün alimdir. Ali İmran 20 ve in hacı kefe kul eslemtü ve çeylillahi ve men ittebani ve kulli lezine utul kitabe ümmiyine ve eslemtüm fe in eslemule fekat ihtade. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabi olanlar bizler ve içimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. O kitap verilenlere ve ümmilere de ki siz de fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz mi? Eğer teslim ettilerse o zaman onlara andolsun ki daha evvel hidayete ermişlerdir. Yani ruhlarını daha evvel Allah'a ulaştırmışlardır. Rad 27
Ve yekulüllezine keferu levla unzile aleyhi ayetün.

Rabbi, mücevherlerin Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı derler. De ki Allah dilediği kişiyi dalalete bırakır ve ona yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. Meşhura 13. Allah yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yünüp. Allah dilediğini seçer, kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah'a yönelmek ve mürşide ulaşmak. Üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması. Dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Enam 71. Allah Teala diyor ki, de ki bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı ve arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Enam suresi 71. Burada bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra diyor Allah Teala. Allah Teala yeni bir hidayeti burada ifade ediyor ki bu fizik vücudun hidayetidir. Öyleyse daha evvel bahsettiği hidayet bizi hidayete erdirmesinden sonra dediği hidayet ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ayet ruhun hidayetinden sonraki bir hidayete ve Allah'a teslim olmayı ifade ediyor ki bu fizik vücudun teslimidir. Hac 37'de Allah Teala diyor ki sizi hidayete erdirdiği şey üzerine yani hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için kurban kesersiniz diyor ve muhsinleri Allah'a teslim olanları müjdele diyor Allah Teala. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir. Nereden biliyoruz? Allah Teala Nisa 125'te diyor ki Femen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Kim Allah'a fizik vücudunu teslim o ki Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. İşte o muhsinlerdendir diyor Allah Teala. Burada da Allah muhsinleri ve muhsinleri müjdele ediyor. Muhsinler fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Muhammed 17'de Allah Teala diyor ki vellezine ihtedev zadehum hüden ve atahum takvahum. Onlar ki hidayete ermişlerdir, hidayetleri arttırılır. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlardır, hidayetleri arttırılır. Fizik vücutları da teslim alınır Allah Teala tarafından. Ve muhsinler kelimesi kullandığı cihetle Allah Teala burada fizik vücudumuzun teslimini kastediyor. Bakara 272. Onların hidayet ermesi senin üzerine vazife değildir. Lakin Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Hayırdan ne infak ederseniz sizin kendi nefsiniz içindir. Başka bir şey için değil. Ancak Allah'ın veçini zatını dileyerek Allah'ın zatına ulaşmayı dileyerek verirsiniz. İnfak edersiniz. Evvelce hayra dair ne infak ederseniz bu size tas tamam verilir ve size zulmedilmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerimizde fizik vücudumuzun Allah'a teslimi üzerimize farzdır ve İslam'ın
üçüncü safhasını ifade eder. Üçüncü hidayet olarak isimlendirilir. Üçüncü hidayet ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci hidayet. Mürşide ulaşmak ikinci hidayet. Ruhun Allah'a ulaşması üçüncü hidayet. Fizik vücudun Allah'a teslimi dördüncü hidayet. Beşinci safhada insanların hidayete ermesi lazım gelen nefsleridir. Ülelbep olmakla noktalanır. Bütün sahabenin ülelbep olduğunu görüyoruz. Zümer suresi 18. ayet-i kerimede Allah Teala bütün sahabenin ülelbep olduğunu söylüyor. Diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar ülelbep oldular diyor. Daimi zikrin sahipleri oldular diyor. Kim daimi zikrin sahibi ise onun özelliği nedir? Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olmasıdır. Daimi zikir üzerimize farz. Ülelbap olmak da üzerimize farz. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış Nisa 103'te. Diyor ki Feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bu bir emir. Bu üç halde de zikretmek daimi zikirdir. Ve böyle olanlara daimi zikrin sahiplerine ulul elbab diyor Allah Teala. Diyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. O ulul-elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Kim bunu yaparsa nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Yok olmuşsa o kişi nefsinin kalbi tertemiz bir insan olmuştur. Nefsinin kalbi bütünüyle temizlendiği için o kişi nefs teslimini gerçekleştirmiştir. Burası hidayetlerden beşinci hidayettir. Kişinin nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği, nefs tasfiyesini gerçekleştirdiği yer. Allah-u Teala ihlasa ulaşanlar için de yeni bir hidayet safhası olarak düşünüyor. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını söylüyor. Burada ihlasa ulaşmak, burada irşada ulaşmak söz konusudur. Tüm sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hidayetler ard arda geliyor. Her biri ayrı bir hidayet kademesi. Öyleyse irşada irşad olduğumuz zaman bu yeni bir hidayettir. Muhlis olduğumuz anla irşad olduğumuz an aynı andır. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Diyor ki Allah Teala bu vapta Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi onlara deyin ki diyor Allah Teala Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Ama biz muhakkak ki Allah'a karşı muhlis olanlarız.
ise muhlis olmak da Allah-u Teala'nın hidayet kademelerinden bir tanesi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve nihayet irademizin Allah'a teslimiyle, irademizi de Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşırız. Allah Teala Enam suresinin 90. ayet-i kerimesinde diyor ki, işte onlar Allah'ın hidayet erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. İşte hidayete ermişlerin hidayetine tabi olmaları için evvela hidayete erdirenin irşat makamının sahibi olması lazım. Burada onun sahibi olan birisine tabiyeti tabi ol emriyle vermiş Allah Teala. Onların hidayetine tabi ol diyor. Araf 181'de Allah Teala diyor ki, ve mimmen halakna ümmetün yehtüne bil hakkı ve bihi yadilun, ve yaratıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakkı Allah'a ulaştırırlar ve onunla adaleti sağlarlar. İşte bunlar da irşat makamının sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Rahf 159'da Musa Aleyhisselam'ın kavminden böyle bir takımdan bahsediyor Allah Teala. Ve Musa Aleyhisselam'ın kavminden bir ümmet vardır. Hakk'a hidayet ederler. Yani hidayete uğraştırırlar. Ve onunla adaletle hükmederler diyor. Enbiya 73'te Allah Teala peygamberlerinin olan hidayet erdirenlerden bahsediyor. Secde 24'te ise diyor ki, ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan, insanlardan imamlar, mürşitler kıldık diyor. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Ve sabrın sahibi olmalarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı bunlar peygamber olmayan ve hidayete erdirmekle vazifeli olanlar. Devrin imamlarından bahsediyor Allah Teala. Normal hidayet sahiplerini ise Allah Teala, yani normal olarak hidayet makamına teslim, iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilenler için diyor ki Yasin 21'de, İttebu men la yeselukum ecen ve hum muhtedun. Sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. İşte buradaki hidayete ermek, irşat yetkisinin sahibi olmak. Yasin suresi 21. ayet-i kerime. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet müessesesini gördük ki 7 tane safha arz ediyor. İnsanlar 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyerek 1. hidayetin sahibi olurlar. Ondan evvel herkes dalalettedir. 1. hidayetin sahibi olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. 4. basamakta Allah rahim esmanına tecelli eder. 5-6-7. basamaklarda bu tecellinin üzerimizdeki standartlarını görürüz. Gören, işiten ve idrak eden, dünyaya açılan gözlerle mürşidini mürşit olarak gören ve onun sözlerini dinleyen, manasına ulaşan ve onun sözlerini idrak eden kişiler yapar Allah Teala insanları. Bunu da furkanlar vererek yapar. Ve o kişilerin bütün günahlarını örter. Böylece kişi günahı ne kadar olursa olsun mutlaka
bu günahını günahından daha fazla sevabı olan birisi olur. Ve bu kişi kimdir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet eden kişidir. Üçüncü basamakla yedinci basamak arası sadece 7 tane Furkan verirse en çok 7 saniye sürer. Bundan sonra kişi Allah-u Teala'nın kendisine ulaşmasıyla, kalbinin Allah'a dönmesiyle, göğsünden kalbine yol açılmasıyla ve zikir neticesinde kalbine iman, kalbine fazıllar ulaşmasıyla, rahmet ulaşmasıyla mürşidine ulaşır. Kalbine %2 rahmet girince huşu sahibi olur. Hacet namazını kılar, mürşidine ulaşır. İkinci hidayet mürşide tabiiyettir. Birinci hidayet Allah'a ulaşmayı dilemek 7. basamağı ifade eder. İkinci hidayet 14. basamağı ifade eder. Mürşide tabiiyet. Birinci hidayet de farzdır. İkinci hidayet de farzdır. Tabiiyet üzerimize farzdır. Maide suresi 35. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amel olanlar, takva sahibi olun. Yani kim sizi Allah'a ulaştıracaksa, Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa, o vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabii. İstenen hidayetçi Allah Teala bu kişiye, huşu sahibi olan bu kişiye derhal gösterir. Tabiyetle beraber ikinci hidayet elde edilmiştir. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. 7 safhada ard arda 7 safha geçer. 1. 2. 3. 4. 5. 6. ve 7. gök katları. 7. gök katının 7 tane alemine geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır ve 3. hidayet gerçekleşir. İşte sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakim adıyla geçen yolların gerçek anlamdaki en büyük ölçüdeki sırat-ı müstakimi budur. 4 tane sevilden oluşur. Birinci sevil yataydır. Kişinin bulunduğu dergahla, tabi olduğu dergahla, devrin imamının bulunduğu dergah arasındaki yere paralel ruhların yolu birinci sevildir. Kişinin ruhu o yolu geçip ana dergaha ulaşır. Ana dergahta bir eğitim devresi, bir öğrenme devresi, bir tecrübe devresi geçirecektir. Ve ondan sonra Allah'a doğru yola çıkacaktır. Diğer ruhlarla beraber önce birinci kata kadar çıkabilir. Zikrini tamamlayınca ikinci kata kadar çıkabilir. Onun zikrini tamamlayınca üçüncü kata kadar çıkabilir. Ve zikri giderek artarak dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katın 7 tane alemini geçer. Ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu böyle bir dizaynda Allah'ın zatına ulaşmışsa 21. basamakta o kişi hidayete ermiştir. Önce hidayet üzeredir. Mürşidine ulaşınca hidayeti arttırılır. Ruhu Allah'a ulaşınca hidayeti bir daha arttırılır. Ve hidayete erer. Bu ruhun hidayetidir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudu da hidayete erecektir. 25. basamak. Sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Nefsi tasfiye olacaktır. Ve kişi böylece fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olacaktır. Bu onun 4. hidayetidir. Basamaklardan 26.'dadır kişi, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bu sebeple Allah ona hidayetini arttırmak suretiyle kalp gözünü açarak, kalp kulağını açarak iki büyük mükafat verir.
Böylece kişi Allah'ın söylediklerini işitmeye, gösterdiklerini görmeye başlar. Yedi kat yerler gösterilir kişiye, yedi kat cehennem ve zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Ve o noktadan sonra kişi birinci gök katını görmeye başlar. Sonra sırasıyla bütün gök katları gösterilecektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları. Burası ihlas makamının katlarıdır. Kişi muhlis olmuştur. Burası altıncı hidayettir. İrşad olmuştur kişi. Nefsinin kalbi halis olmuştur Allah'ın nurlarıyla. Allah'ın kalbine yazdığı iman kelimesiyle bu kişi 14 kademe müzeyyen olmuştur. 7 kademesi Ulu'l-Elbab makamında, 7 kademesi de İhlas makamında, 14 kademe müzeyyen olmuştur nefsi. Sonra Tevbe-i Nasuh'a davet edecektir Allah onu. Bu Tevbe-i Nasuh davetiyle birlikte hemen arkasından Allah o kişinin günahlarını örter. Ona salah nuru verir, günahlarını sevaba çevirir. Ama salah makamının birinci kademesi, o kişinin tövbe-i nasuha davet edilmesidir. Kim yedi tane gök katını ve yedinci katın yedinci alemi olan indi ilahide, ondaki en yüksek noktadaki ağacı görürse, sitret-i müntahayı görürse, o kişi mutlaka tövbe-i nasuha davet edilir. İşte Tövbe-i Nasuh'un arkasından Allah onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştıktan sonra işlediği günahları, sonra ona salah nuru verir, sonra günahlarını sevaba çevirir. Bunlar tamamlanınca kişi son hidayet için hazırdır. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat görevi verir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardır. Yedinci hidayetinde sahibi olmuşlardır. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de onlara, ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Tabiinde, sahabede Fevzül Azim'in sahipleri, yani İrşadın sahibi, irşat makamına tayin edilmiş olanlar, hüviyetinde açık bir şekilde tespit ediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Hakkı tukati takvanın sahibi olmuşlar. Ve hidayetleri, 7. hidayeti tamamlamak suretiyle onları adın cennetlerine götürecek olan bir hidayete ulaşmışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha hidayetler konusunda sizlerle birlikte olduk. 7 safhada 4 tane hidayet, 4 tane teslim, ama 7 safhanın her biri ayrı bir hidayet safhası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri hidayet bahsinde birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Her şeyin gene en güzel olduğu standartlarda inşallah bir beraberliği yaşıyoruz. Sizlere bu akşam kalbi anlatmak istiyorum. Kalp. Tasavvufun 7 kademeli gök katlarının işaretlenmesinde kalp birinci sırada yer alır. 7 gök katına paralel bir zikir artışı söz konusudur. Ve birinci nokta sol göğsünüzün altıdır. Burada zikir çekeceksiniz 15 bine kadar. Bunun adı kalptir. Bununla başlar her şey. Sonrası sağ tarafı ruh. Sonrası sol göğsünüzün üzeri sır, sağ göğsünün üzeri hafi, köprücük kemiklerinizin birleştiği yer ahva, kaşlarınızın birleştiği yer letaif-i nefs, saçlarınızın alnınızla birleştiği yer letaif-i ruh. Sevgili kardeşlerim, tasavvufta 7 tane gök katına tekabül eden bir zikir artışı söz konusudur. 15 binden sonraki zikirleriniz 2000 artarak gidecektir. 15 burada 17, yani 2000, 17 oldu. 19, 21, 23, 25, 27 ve daha yukarısı. Bu zikrin özellikle bir adı verilen dizaynıdır. Dikkat edin ki o beyaz çarşafı üzerinize çektiğiniz zaman dünyadan ayrılmış olursunuz. Her zaman onu usul haline getirin. Gecenin bir vakti kalkıp zikrinizi yaparken beyaz bir çarşafı tamamen sizi örtecek şekilde, hiçbir yeriniz açık kalmayacak şekilde örtmesini temin edin. Zikrinizi, birdenizi ondan sonra açın. Allah'ın bütün güzelliklerinin nasıl yaşandığını, Allah-u Teala'nın kalp gözünüzü nasıl açtığını göreceksiniz. İşte yolculuk böyle başlıyor sevgili kardeşlerim, kalpten. Kalpten kalbe yol vardır. Bu insanlar için geçerli. Ama kalpten Allah'a da yol vardır. Allah bir insan olmadığı gibi olmadığı için bizim gibi bir kalbe tabiatıyla ihtiyacı yok. Her zerresiyle görür, her zerresiyle işitir, her zerresiyle bilir. Bütün hisler ondadır.
ve insanı iki defa hayata hazırlar. Önce Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestüre, basar isimli görme hastanızın üzerindeki gışavet, gözlerinizin kulaklarınızdaki vakra, işitme hastanızın, semih hastanızın üzerindeki mühür, kalbinizdeki ekinet ve kalbinizin üzerindeki mühür alınır. Allah-u Teala kalbinize ihbat koyar. Bu, Allah'a göre siz bir ölüyken hayata geçirilmenizdir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'tan aldıkları furkanlarla gerçekleşir. Bu birinci defa hayata gelmenizdir. Diyebilirsiniz ki ama ben ondan evvel de görüyordum. Ondan evvel de işitiyordum. Ondan evvel de idrak ediyordum. Matematikte falan bayağı iyiyim. Başka bir idrak sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın söylediği. Başka bir görme, başka bir işitme. Matematikte çok iyi olabilirsiniz ama irşat makamında olan birisini gördüğünüz zaman acaba ne hissedersiniz? Boş gözlerle ona bakarsınız. O sizin için aynı yaştaki herhangi bir insandan bir farklılık ifade etmez. İşte bu Allah-u Teala'ya göre körlüktür. Ne zaman kalp gözünüzü açarsa, ne zaman baş gözünüzün üzerindeki engeli alırsa icab-ı mestureyi, o zaman irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeye başlayacaksınız. Bu ayırt etme noktasında artık o sizin için irşat makamının sahibidir. Ondan almanız lazım gelen çok şeyler vardır. İlk aldığınız şey cereyandır. Allah'ın cereyanı. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın cereyanı nereden gelmiş? Onun fizik standartlarda bir insan mürşidi olmadı. O bir peygamberdi. Unutmayın, bütün peygamberlerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa ile de, Hazreti Musa ile de, Hazreti İbrahim ile de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile de yakın ilişkileri söz konusu olmuştur. Bütün peygamberlerle bu ilişki çok boyutlu olarak devam etmiştir. Öyleyse peygamberlerin dışındaki herkes dünya üzerinde bir mürşide tabi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse tabiyetin temelinde Allah-u Teala'nın yaptığı şey irşat makamını görmek, işitmek ve idrak etmek. Bunu sağlıyor Allah-u Teala. Ama asıl olan Allah'ın cereyanının kula geçmesidir. İşte ne zaman ki Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ki bu noktada Allah-u Teala size 7 tane furkan verir. Bunlar 7 tane ihsandır. Bu ihsanlar 12'ye tamamlanır. Allah kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
göğsünüzden kalbinize nur yolu açar. Ve göğsünüzü yararak açar. Sonra zikir yapmaya başlarsınız. Allah'ın nurları, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl isimli nur göğsünüze ulaşır. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşır. Ama kalbinize sadece rahmet nurları girer. %2 bir nur birikimi gerçekleşir burada. Bu ilk adımdır, kalbinize ulaşan ilk adım. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Manevi kalbiniz görevi yapmaya başladı. Bir, vücudunuza kan pompalayan, temiz kanı vücudunuza pompalayan ve kirlenerek geri dönen kanı tekrar kalbinize ulaştıran bir sistem. Nefes alıp verdikçe havadan aldığınız oksijen kirlenmiş olan kanınızın temizlenmesini sağlar. Bu temizlenen kan bütün vücudunuza tekrar pompalanacaktır. Kalbiniz devamlı olarak çift atışla atar, bir kanı çeker, iki kanı tekrar geriye gönderir. Temizlenmiş kanı geriye gönderir ve tekrar kirlenmiş olan kanı kalbinize ulaştırır. Böylece devamlı bir hareket söz konusudur. Fizik vücudunuzun en önemli uzvu kalptir. Çünkü kalbiniz çalışmazsa yaşayamazsınız. Hayatınız sona erer. Bir insanın bir uzvunu kaybetmesi onun ölmesine sebebiyet vermez. Normal şartlarda. Ama kimin kalbi durursa o kişi ölür. Öyleyse hayatiyetin simgelendiği alan kalbinizdir. Hayatınızın varlığını devam ettiren faktör. Kalbiniz çalışıyorsa varsınız, hayattasınız. Şu fizik vücudunuz var ya sevgili kardeşlerim, sadece bir vasıtadır. Aklınızın bu dünyada, bu fizik alemde şuur kazanması için bir vasıtadır. Aklınız fizik vücudunuzu kullanabilmek için beyninize kumanda eder. Düşünce beyninizin ürünü değildir. Düşünce aklınızın ürünüdür. Aklınız beyninize kumanda etmek suretiyle, beyniniz vasıtasıyla fizik vücudunuzu kullanır. Fizik vücudunuzu kullanan aklınızdır. Akıl, siz uyanıkken, şuurluyken vücudunuza kumanda eder. Uykuya vardığınız zaman bir de bayıldığınız zaman iki, sonra da öldüğünüz zaman üç, nefsinize kumanda eder. Nefsinizin aktif olabilmesi, aklınızın ona kumanda etmesiyle mümkündür. Yoksa fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Nefsinizin de bir kalbi var sevgili kardeşlerim. Ve önemli olan
İşte o nefsinizin kalbi. O nefsinizin öyle bir kalbi var ki, onun öyle vücuda kan taşımakla, kanı temizlemekle falan alakası yok. Ama sizin onu temizlemeniz lazım. Çünkü nefsinizin kalbi doğduğunuz anda %100 afetlerle donatılır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler vardır. Öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret, isyan, iptilalar, cimrilik, her türlü negatif faktör nefsinizin 19 grup afetini teşekkül ettirir. İşte Kur'an-ı Kerim kalpten bahsettiği zaman aslında genel çerçevede nefsinizin kalbinden bahseder. Kalbi temiz olan bir insandan bahsettiği zaman Kur'an-ı Kerim kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Tezkiyetün nefs, nefsin tezkiyesi, temizlenmesi, nefsinizin kalbinin yarısının aklanmasını ifade eder. Ama nefsinizin tasfiye edilmesi, nefsinizin kalbinin bütününün temizlenmesini ifade eder. Neyden temizlenecek? Afetlerden. Afetlerin özellikleri nelerdir? Nefsinizin kalbini dolduran afetlerin özellikleri, Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Birinci özellikleri ve ikinci özellikleri, Allah'ın yasaklarını da mutlaka işlemek isterler. Bütün insanlar hayata dengede olarak gönderilirler. Bu dengeye dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Denge. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. İşte nefsinizin o %100 kapkaranlık olan kalbine karşı ruhunuz da bir kalbin sahibidir. Gene etten yapılmış bir kalp değil, Allah-u Teala'nın etten yarattığı bir kalp değil, ama muhtevasında sadece hasletler olan bir kalbe sahiptir ruhunuz. Öyleyse nefsinizin de kalbi var, ruhunuzun da kalbi var, fizik vücudunuzun da kalbi var. Fizik vücudunuzun kalbi, vücudunuzda kanı pompalayan ve onu tekrar geri çeken, temizleyen, temizlenmiş olan kanı tekrar dağıtan bir özellik taşır. Bu sonsuz bir vetiredir. Devamlı olarak kan, vücudunuzda temizlenmiş olan kan pompalanır, kirlenmiş olan kan da kalbinize tekrar geri çekilir. Bu işlem varsa hayattasınız. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerden oluşur dedik. Peki bu kalpteki hasletlerin özelliği ne? Özelliği nefsinizin afetlerinin tam zıttı olan özellikler. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemeyen bir özelliğin sahibidir. Ruhunuzun kalbi. Öyleyse ruhunuzun kalbi de %100 doludur hasletlerle. Nefsinizin kalbi de %100 doludur ama afetlerle. Öyleyse farklılıkları ve iki zıt kardeşi
iç dünyanızda taşırsınız. Nefsinizin kalbinde %100 Allah'ın emirlerine karşı çıkan, isyan eden, gene %100 Allah'ın bütün yasaklarını işlemek isteyen bir afetler manzumesi söz konusudur. Ruhunuzun kalbinde ise Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellikteki hasletler. Denge tamamdır. Biri %100 hasletlerle, biri %100 afetlerle doludur. Yani Allah'ın emirlerini yapmak isteyenle yapmak istemeyen sistem dengede bir aradadır. Allah'ın yasaklarını işlemek isteyenle işlemek istemeyen sistem bir aradadır. Ve bir denge oluşmuştur. Bu dengeli vücudu kullanacak olan akıldır. Sevgili kardeşlerim, aklınız hangi ortamda şuur kazanmışsa, o kazandığı, şuur kazandığı ortama göre hareket eder. Eğer ruhunuzun, affedersiniz, aklınızın şuur kazandığı ortam, Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamsa, o zaman aklınız orada kazandığı şuurun tesiri altında olacaktır. Öyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda aklınız nefsinizin taleplerine, nefsinizin kalbinin taleplerine yeşil ışık yakacaktır. O taleplerin oluşmasını gerçekleştirecektir. Aklınız nefsinize kapıları açtıkça, nefsinizden gelen emirleri gerçekleştirdikçe siz huzursuz bir insansınız. Neden acaba? Aklınızın nefsinizin Allah'ın emirlerine isyan eden bir talebini gerçekleştirmesi ve yasak ettiği bir fiili, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesine müsaade etmesi, her ikisinde de kişi günah işler. Adına günah dersiniz, seyyiat dersiniz, Allah'ın yasak ettiği fiillerin Kur'an'da birçok ifadesi var. Yasak edilmiş fiil dersiniz,

Şimdi böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, Allah'ın yasak ettiği bir fiili nefsinizin işlemesi söz konusu oldu, işlediniz. Bu fiilin arkasından Allah size azap eder. Azabı hissedersiniz. Neden olduğunu bilemezsiniz ama bir sıkıntı duyarsınız. Herkese göre değişen bir seviyede bir sıkıntı. Bu Allah'ın azabıdır. Arkasından da ruhunuz nefsinize sıkıntı verir. Bu da bir huzursuzluk konusudur. Her Allah'ın yasak ettiği fiili aklın işleme müsaade verdiği vücutta o fiilin arkasından mutlaka Allah'ın da ruhun da işlevleri girer devreye ve kişi bu sebeple huzursuz olur. Bu sebeple sıkıntılı olur, üzülür.

Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinize dikkat edin. Bu ilişkilerde sizler için her zaman mutluluk da söz konusu olabilir. Her olaydan sonra bir büyük ferahlık duymak da söz konusu olabilir ki bu büyük mutluluktur. Demin anlattığımız gibi her olaydan sonra bir huzursuzluk duymak da söz konusu olur. Arda arda iki huzursuzluk. Öyleyse ister Allah'ın emrettiği bir huzursu yerine getirmeyin. İsterseniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyin. Her ikisinde de azap edilirsiniz. Neden sıkıldığınızı anlamadan sıkılırsınız, üzülürsünüz. İşte Allah-u Teala'nın size verdiği bu sıkıntı, üzüntü hali. Allah'ın insanları cezalandırmasıdır. Böylece insanlar mutluluğu yaşayamazlar. Ve mutluluk %100 nefsinizin kalbiyle alakalı bir konudur. Neden ruhunuzun kalbiyle alakalı bir konu değildir? Çünkü ruhunuzun kalbi bir, hiç değişmez. Doğuşunuzdan itibaren ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doludur. Mürşidinize ulaşıp da ruhunuzun sizi terk ettiği noktaya kadar ruh vücudunuzdadır ve %100 hasletlerle doludur. Hiç değişmez. Sonra da vücudunuzdan ayrılır. Bu noktaya kadar karşı karşıya gelen iki faktör vardı. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri. Birbirinin zıttı olan iki tane ayrı statü. Peki

çok daha üst boyutta bir mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama nasıl yaşayacak? Ruhu, vücudunu terk etmiş mürşidine tabi olduğu an, geriye sadece nefsi kalmış. Nefsin bütün afetleri vücuda kumanda etmek için sabırsızlanıyor. Ama dikkat edin ki nefsinizin kalbine hakim olan iblistir. Nefsinize Allah'ın yasaketi bütün fiilleri yaptırmak için onu davet eden, Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için de çeşitli engeller çıkaran ve aklı ikna ederek hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleten veya emrettiği güzellikleri işletmeyen, hep bütün insanlarla bulunan, beraber bulunan şeytanlardır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhteva size hep düşündürmeli. Nefsiniz, ruhunuz, aklınız bir bütündür. Ruhunuz ayrıldığı andan itibaren Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Buna mukabil Allah'ın garantisi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır ama mutlaka ulaştırır. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Hilaf yoktur. Söz vermiştir, mutlaka sözünü yerine getirir. Şimdi farklılığı beraberce gözden geçirelim. Kalpten bahsediyoruz. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Sadece %2 rahmet birikimiyle, nefsinizin kalbi %98 afetlerle dolu. Ve de Allah Teala bu noktada sizi kontrolü altına alıyor. Şeytanla ve tağutla, insan şeytanlarla, cin şeytanlarla ve şeytan olarak yaratılan şeytanlarla aranıza bir engel koyuyor Allah Teala. Şeytanın size hiçbir şekilde müdahale etmesine müsaade etmiyor. Ve geçici bir süre ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar bir büyük mutluluk yaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın koruyucu kanatlarının altındasınız. Allah Teala'ya kanat izafe etmek tabi size böyle bir şey söz konusu değil. Allah Teala öyle bir hızın sahibidir ki o hız zamanı sıfırlayabilen hızdır. Bu yüzden Allah Teala zamandan münezzehtir. Yani sıfır zaman aralığında Allah Teala kainatın, yarattığı kainatın her noktasında bulunabilir. Yetmez. Kainatın dışında da yoklukta dilediği noktada bulunabilir. Gitmek için bir noktadan bir noktaya Allah zamanı hiç kullanmaz. Zamanı sıfırlayabilecek olan sonsuz hızın sahibi olduğu için. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala şeytanla aranıza giriyor. Sizi koruması altına alıyor. Bunun manası ne? Bunun manası siz tağutun kuluydunuz, artık Allah'ın kulu oldunuz. Hadi gelin bakalım ayet-i kerime ne diyor? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Kişi, yani sahabe, tağutun kuluyken,

cin şeytanların kuluyken Allah'ın kulu olmuşlar. Kullarımızı, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir tek dileğiniz sizi tağutun kuluyken Allah'ın kulu etmeye yetiyor. Çünkü Allah-u Teala derhal devreye giriyor. Girdiği andan itibaren artık siz Allah'ın kontrolü altındasınız. Ve tağutun size emretmesine, sizin Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize, Allah'ın ibadetlerini sevdirerek mani oluyor. Namaz kılmak sizin için bir zevk haline geliyor. Oruç tutarken açlık duymamaya başlıyorsunuz. Her perşembe oruç tutuyorsunuz. Zikir yapmak en büyük zevkinizi oluşturuyor. Büyük haz alıyorsunuz zikir yapmaktan. En çok hoşunuza giden zikir yapmak. Bir gün kalp gözünüz zikir yaparken açılacaktır sevgili kardeşlerim. Hepiniz için Allah-u Teala bunu vaat etmiş, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka ulul elbab olur. Yani beş duyun ötesindeki Allah'ın gösterdiklerini, işittirdiklerini görebilen ve işitebilen birisi olur. Allah'ın söylediklerini duyan, gösterdiklerini gören, başındaki gözlere değil, kalbindeki gözle gören, kalbiyle gören kişi olur. Bu kalp nefsin kalbidir. Daimi zikirde kişinin nefsinin kalbi tamamen temizlenmiş olur. Şimdi biz konunun başındayız daha. Kişi mürşidine daha yeni tabi oluyor. Nefsinin kalbi %100 kapkaranlık. Affedersiniz, %2 hata yaptık. Çünkü mürşidine ulaşmadan evvel o kişi zikir yaptı. Nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdi. Daha fazlası giremez. Rahmet nurunun fazlası hiç giremez. O kişi mürşidine tabi oldu güne kadar. Bu %2 rahmet kişiyi huşu sahibi yapar. Huşu sahibi olan kişi Allah'tan mürşidini sormak hakkını kazanır. Allah Teala mutlaka onu mürşidini gösterecektir. Tabiyetle beraber Allah'ın o kişi üzerindeki kontrolü tahakkuk eder. Allah artık o kişiyi kontrolü altına almıştır. Muhafazası altına da almıştır. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuştur. Şeytanın kulu, tağutun kulu aynı istikamette kullanılır. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Yalnız Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor Allah Teala. İşte Allah'ın dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah Teala kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açarken bunu söylüyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde "Femen yuridullahi en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a, yani Allah'a teslim olmaya açar diyor.
İslam'a açılması, teslime açılmasıdır. İslam, Allah'a teslim olmak demektir. Ve başka bir din zaten hiç olmamıştır. Kimlermiş bunlar? Allah'ın da kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da derhal onu kendisine ulaştırmayı diler. Ve dilediği andan itibaren sözü de var, mutlaka yerine getirecek. Şeytanın o kişiye engel olmasına kesinlikle müsaade etmez Allah Teala. Süre birkaç aydan başlayarak 6 aya kadar falan uzayabilir. Normal standartlarda 33 bin zikre ulaşan ve davranışlarında belli bir değişme olan, oruçlardan hoşlanan, oruç tuttuğu zaman açlık duymamaya başlayan, zikir yaparken, namaz kılarken zevk alan kişi 33 bin zikirde genel çerçeve içerisinde Allah'a ulaşmıştır. Bir kısım kardeşlerimiz bize soruyorlar, biz Allah'a ulaştık mı diye. Biz de onlara şimdi söyleyeceğimizi söyleyelim. Bunu siz anlayabilirsiniz. Evvela böyle bir suali mürşitten sormak adaba uygun değildir. Ayrıca daha evvel soran birkaç kişiye niçin sorduklarını sorduk. Acaba dedik bizden alacağın teyitle başkalarına ben Allah'a ulaştım, yani ben sizin üstünüm diye bir mesaj mı vermek istiyorsun? Böyle bir talebi Allah Teala kabul etmez. Bu istikamette bizim sana cevabımız ulaşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, kendisinden herkese sadece iyilik ulaşan bir insan düşünün. Kimseye üstünlük taslamıyor. Ama çevresince çok seviliyor. İşte o sevilen kişinin sevilme sebebi kendisini Allah'a alan ulaştırmasıyla başlar. Kim ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bu muhtevayı devam ettirebilirse mutlaka daha sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Daha sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve ruhun Allah'a tesliminde nefsin kalbindeki nur birikimi %51 iken fizik vücudun tesliminde bu rakam %81'e ulaşır. Nefsin tesliminde ise %100'e ulaşır. Sadece onlar yollarına devam edip de Allah'ı kendilerine fizik vücudun tesliminde de vekil kılanlardır. Nefsin tesliminde de vekil kılanlardır. İrşada ulaşmakta da vekil kılanlardır. İradelerini Allah'a teslimde de vekil kılanlardır. Burada değişen kalp yapısıdır. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar devamlı bir artış gösterecektir. Bu artış o kişi için çok önemlidir. Çünkü o kişinin ruhu %51 nurla %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla dolduğu zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmış olur. Burası vuslat noktasıdır. Nefsin kalbinin yarıdan fazlasının nurla dolduğu noktadır. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için nefsin artık %50'den fazlası Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen,
%49'u yasak ettiği fiilleri işlemeye gene meyal olan bir yönelik olan bir yapı ifade eder. Ve de kişi bu noktaya zikrini arttırdıkça ulaşır. Saydığımız kademelerde zikrini arttırdıkça ulaşır ve kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı noktadan itibaren kişi için tehlikede başlar. O nokta, o kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini, 7 kademedir. Bu kademelerini aşmasıyla mümkündür. Başlangıçtaki %2 rahmet nurun ötesinde her katta o kişi %7 nur alarak görevlerini yapar. Giderek kalbindeki nurlar artar ve %49 artı 2 %51 nurla ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında da yok olur. O kişi fena fillah olur. Allah'ın zatında yok olmuş birisi. İşte burası o kişinin nefsinin kalbinin %51 nurlarla kaplandığı yerdir. Bu noktadan sonrası artık hep kalbin nuru artarak devam edecektir. O kişiye taht verildiği zaman Allah'ın katında kalbindeki nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %61'e ulaşmıştır. O kişi %71 nura ulaştığı zaman zikri günün yarısını aşmıştır ve dünyaya karşı zahit olmayı başarmıştır kişi. %81 nura ulaştığı zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa nefsinin kalbi karanlıkların girmesine, o kişi hayatta kaldığı sürece kapalı kalacaktır. Bu ise o kişinin kalbinde Allah'tan gelen ve kalbi dolduran nurların tamamen yerleşmesini ifade eder %100. O kişinin kalbi nurlarla %100 dolar, %98 fazıl, %2 rahmet nuru. Kim daimi zikre ulaşırsa kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu noktadan sonra kalpte farklı bir müessese ulaşacaktır. Bu noktada kişi ulu'l-elbab olmuştur. Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple kalbinde hiç afet kalmamıştır. Üç, bunun mükafatı olarak kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı da açılmıştır. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her şeyi konuşabilir, bir hüviyet kazanır. Ehli hayır olmuştur. Devamlı zikirde olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Yani her an hayır kazanmaktadır. Ehli hikmet olmuştur. Hem hükümlerinde adaleti tam olarak gerçekleştirir. Allah'tan sorarak hüküm vereceği için. Hem de ayetleri gördüğü zaman 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal sezebilir. Bu 7 özelliğin sahibi olan kişi ya yerlerin melekutu gösterilmeye başlanır. 7 kat yerlerin melekutu gösterildikçe her yer katında bir mertebe kalbi müzeyyen olur kişinin. Yerlerin melekutu tamamlandığı zaman bu kişinin kalbi tamamen afetlerden kurtulduktan sonra 7 mertebede müzeyyen olmuştur. Ondan sonra göklerin melekutu gösterilir. Yine 7 kat gökyüzü. Ve bu sefer de 7 mertebe daha müzeyyen olur. Kalp 14 mertebe müzeyyen olur.
O kişi Ulelbap makamından sonra göklerin melekutu gösterildiği sürece İhlas makamındadır. Tamamen muhlis olmuştur. Kalbi halis olmuştur kişinin. Bu noktadan sonra İhlas makamı biter. Sittetil müntaha gösterildiği zaman kişi Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Tövbe-i Nasuh daveti o kişinin İhlas makamını bitirip Salah makamının sahibi olmasını ifade eder. Burada 4 mertebe daha kalbi müzeyyen olacaktır. Ve kişi irşada ulaşmış olacaktır. Geriye iradenin teslimi kalır. İradenin Allah'a teslimiyle kalp bir mertebe daha müzeyyen olacaktır. 19 mertebe müzeyyen olan bir kalp o makamı ifade eder. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayini yapılan irşat makamı. Normal standartlarda olan herkesin ulaşabileceği en güzel standart, en üst seviye standart burasıdır. Bunun ötesi Resullere ve Nebilere aittir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki her şey kalbinizle alakalı. Kalbiniz Allah'ın en çok değer verdiği yerinizdir. Kalp yapınız önemlidir Allah için. Kalbinizi temizleyin. Kalbinizde zikirle zikrinizi devamlı arttırmak suretiyle afetleri temizleyin. Ve Allah'ın bütün güzelliklerini en büyük zevklerle yaşamak için yola çıkın. Göreceksiniz ki dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. İşte bir beraberliği daha inşallah burada tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek kalp konulu sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah kalplerinizi temizlemekle kalmasın, müzeyyen kılsın dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Bütün kavgaların bittiği yerde bir sahildesiniz. Esinti, bir bahar rüzgarı, en güzel kokuları bezenmiş rüzgar. Her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu? O var. Ama siz yaşayamıyorsunuz. Mutluluğu yaşamak. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu her zaman mümkün. Bütün şartlar altında mümkün. Bu can, bu tende kaldıkça ben senin. Beni nasıl istersen öyle yönet. İşte mutluluğun arkasında bu var sevgili kardeşlerim. Bizi mutsuz eden nedir? Nefsinizdeki afetler. İç dünyanızda madem ki bir savaş var, bir kaos, bir kargaşa, bir bitmeyen diyalektik kavga, ne zaman ondan kendinizi kurtaracaksınız? Nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman. Çaresi var. Telaşlanmayın, çaresi hazır. Zikir. Allah-u Teala'nın ismini tekrar ettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye isterseniz içinizden, isterseniz dilinizi de kımıldatmayın, kalbinizi dinleyin, nabızlarınızdan dinleyebilirsiniz. Daimi zikre ulaştığınızda ne olur dış dünyanızda? Kavga biter. Nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu için başka insanlara karşı öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, nefret duyamazsınız, düşmanlık duyamazsınız. Üç aleminizde de sükuneti yaşamalısınız. Sulh ve sükun. Her şey çok güzel. Yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır. Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi. Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler. Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o, hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim müstakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin. Muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı müstakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona, Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver, dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri

hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler. Sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir. Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir. Cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi. Sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi. Muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve ameni olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için
ayetlerimizi

açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum. Kendi kavminden ileri gelenleri, muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz dediler. Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm dedi. Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz. Hazreti Hud şöyle dedi: ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz. Dediler ki: tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir. Hud aleyhisselam şöyle dedi: üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi: ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi deresidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın, yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyorsunuz ve dağlarda evler oyuyorsunuz. Artık Allah'ın nimetlerini hatırlayın, yeryüzünde müfsitler, fesat çıkaranlar olarak bozgunculuk yapmayın. Onun kavminden ileri gelenlerden kibirlenenler, onlardan iman edenlerden güçsüz, zayıf gördüklerine şöyle dediler:
Salih'in onun Rabbi tarafından gönderildiğini biliyor musunuz? Onlar, muhakkak ki biz onunla gönderilen şeye inananlarız dediler. Kibirlenenler şöyle dedi. Muhakkak biz sizin inandığınız şeyi inkar edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler. Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi. Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti. Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı, onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler. Ya Şuayb! Seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı? Dedi.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanların üç tane vücutla teçhiz edilmesine uygun görmüş. Ruhumuz var, nefsimiz var, bir de fizik vücudumuz var. Kur'an-ı Kerim'de bu üç tane vücudumuzdan bahsediyor Allah Teala. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz. Ve Allah'a hepsinin teslim edilmesi Allah'ın temel emri. Bu arada bunların ötesinde teslim etmemiz gereken bir başka varlık daha var. O irademizdir. Ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de, irademizi de hepimiz Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ruhu vermiş. Neden ruhu verdiği için Allah Teala'ya şükrediyoruz? Çünkü ruhumuz muhtevasında bütün güzellikleri taşıyor. Nefsimizde öfke afeti var. Ruhumuzda sükunet hasleti var. Nefsimizde düşmanlık afeti var. Ruhumuzda dostluk hasleti var. Nefsimizde cimrilik afeti var. Ruhumuzda cömertlik hasleti var. Nefsimizde düşmanlık afeti, ruhumuzda dostluk hasleti. Öyleyse bütün güzellikler Allah Teala'nın pozitif bütün değerleri ruhumuzda toplanmış. Öfkeye karşılık sükunet, düşmanlığa karşılık dostluk. Nefrete karşı sevgi. Ruhumuz bütün güzelliklerle dolu. İşte ruhumuz diyoruz ama aslında bizim ruhumuz değil, Allah'ın ruhu. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet verdik, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdik diyor. İşte sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah ile olan ilişkilerimizde bir güzelliğin sahibiyiz. Ruhumuz var. Allah'ın sadece en güzel
dizayn ettiği şeyleri bünyesinde toplayan bir de nefsimiz var. İnsanları birbirine düşüren, düşman kılan, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar hepsi nefsimizin afetleri. Demek ki ruhumuz bize Allah-u Teala tarafından üfürülmüş. Ruhumuz bir emanet. Diyor ki Allah-u Teala, biz emaneti Araf 172. Biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti üstlenemediler. E biz emaneti insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. O insan ki cahildir ve nankördür diyor Allah-u Teala. İşte anlıyoruz ki cehalet ve nankörlük nefsimizin iki afeti. Öyleyse ruhu emanet olarak alan sadece şu fizik vücut değil. Fizik vücudumuzla beraber nefsimiz de var. Ruhu emanet olarak alan sadece fizik vücudumuz değil, fizik vücudumuzla birlikte nefsimiz. Böylece bir üçlü oluşturuyoruz. Nefsimiz geceyi temsil eder. Çünkü bünyesi %100 afetlerle kaplanmıştır. Sadece afetler işgal eder nefsimizin kalbini. Ruhumuzun kalbi ise sadece hasletlerle donatılmıştır. Pırıl pırıl nurdur. İşte Allah-u Teala'nın biz insanlara verdiği emir de nefsimizin o kapkaranlık dünyasını ruhumuzun aydınlığı gibi pırıl pırıl aydınlık bir noktaya ulaştırmamız. İşte sevgili kardeşlerim, ruh emanettir. Ve Allah-u Teala diyor ki bu emaneti, biz emaneti geri istiyoruz. Ruhunuz sizde bir emanettir. O emanetin sahibi biziz diyor Allah-u Teala ve ruhumuzu geri istiyoruz diyor. Ve de eğer bunu kendi iradenizle bana iade ederseniz diyor Allah-u Teala, o zaman diyor ben size üçüncü kat cenneti veririm. Ve nefsinizin kalbini yarıdan daha çok hasletlerle, aslında faziletlerle donatırım, fazıllarla donatırım diyor Allah-u Teala. Ve bu benim tarafından verilmiş olan bir sözdür diyor. Sözümü mutlaka tutarım diyor. İşte ruhumuz Allah'ın ruhudur. Ve sahibine mutlaka iade edilmelidir. İşte böyle bir müessesenin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Sadece onun ruhu vücudundan ayrılır. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları kendimize göre değerlendiririz ve olaylar karşısındaki tavrımızı koyarız ortaya. Herkes böyle yapar. Bu iki basamaktaki bütün insanlar için yapılacak olan şey çok açık ve kesindir. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir veya dilemeyeceklerdir. Mutlaka dilemeleri gerekir. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse bu insanlar cehenneme girerler. Dünya üzerindeki aksiyonları neyi oluşturursa oluştursun, ne kadar derece kazanırlarsa kazansınlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin o derecat kazanmalarına sebebiyet veren amelleri boşa gideceği için o kişi Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde buyuruyor ki

Tüm Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Amelleri boşa giderse amel defterinin kazançhanesinde bir o kişinin kendi faaliyetlerinden doğan derecat kazanması olayı mümkün olmamıştır. Muhakkak ki bu kişinin günahları sevaplarından çok daha fazladır. İşte böyle olunca sevgili kardeşlerim, o zaman film kopuyor. Bu kişinin gideceği yer cehennem oluyor. Herkes için söz konusu olan şey Allah Teala'nın emri olur ki odur ki Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehil olur. Dilemeyen kişinin ise cennete girmesi mümkün değildir. Onun ulaşacağı yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dileyin ki felaha eresiniz. Dilemek zaten ulaşmak demektir. Neden? Çünkü Allah Teala söz vermiş. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse, ya da ayetin başından başlayalım. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla uğraşmaz. Dalalette olanlarla ilgilenmez. Onları kendi hallerine bırakır. Ama bu dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse iki türlü insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler dalalette. Ve Allah Teala onlarla ilgilenmiyor. Onları kendi hallerine bırakıyor. Ama o dalalette bıraktığı insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhun Allah'a ulaştırılmasını dilemektir. Ve ruh için sadece bir tek şey söz konusudur. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala tarafından üfürülmüştür bize ve Allah Teala tarafından bize verilen bir emanettir ve Allah Teala emanetini geri istiyor. Biz şu dünya hayatını yaşarken bu dünya hayatında Allah Teala emanetini geri istiyor. Öyleyse bu durumda bakıyoruz. İnsanlar birinci basamakta olayları yaşamışlar. İkinci basamakta tavırlarını ortaya koymuşlar. Bunlardan sadece başka insanları da Allah'ın yolundan, Allah'a ulaşmayı dinlemekten ve Allah'a ruhlarını ulaştırmaktan men eden insanlar, sadece onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Böylece insanların 190'dan fazlası Allah Teala tarafından seçilir ikinci basamakta. Ve de o seçilenlerden çok küçük bir kısmı, %10'dan çok daha aşağısı, aşağıda bir kesimi Allah'a ulaşmayı diler. İşte felaha erenler onlardır. Onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemişlerse, mutlaka Allah'ın birinci kat cennetini hak etmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin Allah Teala tarafından sahibi konulur. Peki sonra birinci kat cennetin ötesi ikinci kat cennettir. Ne zaman ikinci kat cennetin sahibi oluruz? Bakınız ne işlemlerden geçiyor bir kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırabilmek için, ruhunun kendisinden ayrılabilmesi için o kişinin mürşidine ulaşması lazım. Bu noktaya kadar neler neler geçiyor kişinin başında. Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Allah Teala rahim esmasıyla o kişiye tecelli eder. Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis sui ila ma rahime rabbi. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin
dilediği kişi hariç. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi hariç diyor Allah Teala. İşte Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ne yapar Allah Teala? Derhal harekete geçer. Rahim esmasıyla tecelli 3 ayrı sonuç sağlar. 1. O kişinin o güne kadar irşat makamını herhangi bir kişiden ayırt etmeyen o kişinin üzerinde öyle bir tesir icra eder ki Allah Teala o günden sonra bu kişi için mürşit artık önemli bir yerdedir, kendisine değer verilen bir yerdedir. Peki sonra Allah Teala'nın bu dizaynı o kişinin görmeyen gözlerini açar. Kör olan gözlerini açar. Gışavet adlı bir perdeyle kapalı olan görme hassasını açar. Kişinin kulaklarında vakra olduğu için idrak edemeyen o kişinin kulaklarındaki vakrayı alır ve işitme hassasının üzerindeki mührü açar. Kalbinde idrak etmeyi engelleyen ikinliti alır ve yerine ihbat koyar. İşte Allah-u Teala, dördüncü basamakta rahim esmasına tecelli eden Allah-u Teala, beşinci basamakta o kişinin irşat makamını görmesini temin eder. Altıncı basamakta onun söylediklerini işitip manasına varmayı sağlar ve kalbine indirdiği bu manayı derin anlayışla idrak etmesini sağlar. Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklar. Sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala gaybde Rahman'a huşu duyanlardan bahsediyor. Onların kalplerinin Allah'a döndürüleceğini söylüyor. Kişinin kalbinin Allah'a döndürüldüğü bir nokta. Peki sonra? Sonra bu kişi için yeni bir dizayn başlar. Kalp Allah'a döndürülmüştür. Ve Allah Teala o kişinin üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmiştir. Bu Allah'ın o kişinin kalbine, o kişinin göğsünden kalbine bir yol açmasını sağlar. Göğsünü Allah-u Teala şerh eder. Allah-u Teala buyuruyor, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine
ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. İşte bu kişi göğsünden kalbine nur yolu açılmış olan bir insandır. Ve zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ama kalbin içine sızabilen, yerleşebilen nur ismi rahmet nurudur. O kişinin rahim esmasıyla tecelli ettiğinin bir ispatı, bir öncü kuvveti olarak nefsin kapkaranlık kalbine ilk defa nur, rahmet nuru girmeye başlamıştır ve kalbin aydınlanması olayı başlamıştır. Bundan sonra kişi bu zikirle nefsinin kalbinde rahmeti %2 toparladığı zaman o kişi huşu sahibi olur. Allah Teala diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle haktan inen şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Ne zaman o kişinin kalbinde %2 rahmet nuru oluşursa, yerleşirse, işte o zaman o kişi için bir sonuç çıkar ortaya. Bu kişi kalbine giren rahmet nurları sebebiyle artık %2 rahmete ulaştığı için mürşidini Allah'tan istemek hakkının sahibi kılınmıştır. Allah Teala diyor ki vestaînü bis sabr ve salate innehu lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala kişiden bahsediyor ve Allah Teala'dan mürşidini nasıl isteyeceğini söylüyor. Sabırla ve hacet namazı kılarak Allah'tan istihaneyi, yani mürşidinizin kim olacağını sorun diyor Allah Teala. Bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için zor bir iştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman o kişi için zor değildir diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dileyen kişi için zor değildir diyor. Onlar diyor huşu sahipleridir diyor. Huşu sahiplerinin anladık ki kalplerinde %2 nur birikimiyle oluşması söz konusu. Ama huşu sahipleri başka bir özelliğinde sahipleri. Onlar o huşu sahipleri kalp açısından farklı bir konumdalar. Nefslerinin kalbi %2 nurlanmış durumda. Hacet namazını kılmak hakkını kazanıyor kişi. Ve bu huşu sahiplerinin bu ayetteki tarifi onlar Allah'a mülaki olacaklarına,
ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. İşte bu Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde muhakkak surette inanan insanlar, onlar huşu sahipleri. O huşu sahipleri hayret namazını kıldıkları zaman mutlaka mürşitlerini görürler. Ve de o mürşide ulaşıp tabi oldukları zaman kendilerine düşen görevi yapmışlardır. Mürşit üzerimize farzdır. Allah Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde mürşidin farziyetinden bahsediyor. Ey amin olanlar, tekrar amin olun diyor. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin. İşte mürşit isteniyor. Allah Teala mürşidi gösteriyor. Kişi 14. basamakta mürşidine gidip tabi oluyor. Böyle bir tabiyet o kişiye birçok mükafatın birden gelmesine sebebiyet verir. Şimdi bakalım bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yaptığı bir tek şey var. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi. Başka bir şey yok ortalıkta. Sadece bu kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin neticeleri bunlar. Mürşidine ulaştığı zaman başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Kalbinin içine de iman yazılıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime gelince. Onların diyor kalplerinin içine imanı yazarız ve üzerlerine Allah'ın katından ruh göndeririz diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh

Allah'ın kadından nur gelmesi söz konusu. O kişi zikir yapar. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ama Allah Teala bu kişinin kalbine iman kelimesini yazmıştır. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar da onun karşıt manyetik alanını oluştururlar. Bu sebeple Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavattan fazıllar o kişi zikir yaptığı sürece kalbe gelirler ve kalbin üzerine yazılan, içine yazılan, duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak kalbi işgal etmeye başlarlar. Bunlar %100 afetlerle dolu olan nefsin kalbinde yerleştikçe artık afetler onların yerleştiği yere gelip de onları oradan çıkartamazlar. Hakimiyet adım adım afetlerin çoğunluğundan eşitliğe, ondan sonra da hasletlerin, kalpteki faziletlerin üstün geldiği noktaya ulaşır. İşte bu noktada o kişinin zikriyle ulaştığı hedefler söz konusudur. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimiyle bu kişinin kendisinden ayrılmış olan ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ayrılmıştır ruhu? Mürşidine tabi olduğu zaman. Devrin imamının ruhu Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin başının üzerine gelir ve senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et denir. O kişinin ruhu da vücudundan ayrılarak önce tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da devrin imamının, devrin halifesinin dergahına ulaşır. Ve işte bu noktada o kişi için seyri sülük başlamıştır. Diğer ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da önce zemin kattan birinci kata çıkacaktır. Nefsinin kalbinde ilk %7 rahmet birikimi gerçekleşince, fazıl birikimi gerçekleşince affedersiniz. %2 rahmetten sonra bu kişinin kalbinin %98'e kadar fazıllarda olacak. Neticede kalbi %100 nurlarla tamamen işgal edilecektir. İlk %7 fazıl birikimiyle bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata çıkar. Bu nefsi emaredir. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince işlem gerçekleşir. Sonra ikinci gök katına ulaşır ruh. Ne zaman? Ne zaman o kişinin kalbinde ikinci defa %7 fazıl birikimi gerçekleşirse, nefsi levame. Fela uksumu bin nefsi levameti buyuruyor Allah-u Teala. O levame nefse kasem ederim. Üçüncü defa kişi %7 nur birikimi gerçekleştirdiği zaman nefsi mülhimeye ulaşır kişi. Allah'tan ilham almaya başlar. Ama şeytan da ilham vermeye o kişiye devam eder. Şeytanın ulaştırdıkları da, Allah'ın ulaştırdıkları da o kişinin kalbine ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimiyle ruh ikinci gök katına çıkar. Sonra bir üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü gök katına yükselmesi, nefsi mülkime, söylediğimiz gibi Allah'tan kişi ilham almaya başlar. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi. O nefse fücuru da takvası da ilham edilir diyor Allah Teala.
Burası nefsi mülhimedir. Dördüncü defa %7 nur birikimi oluşunca kişi Allah'tan aldığı ilhamların sonunda mutmain olmuştur. Ela bi zikrillahi tatmainul kulub diyor Allah Teala Rahat 28'de. Bilin ki kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olur. Nefsin kalbine dördüncü defa %7 nur birikimi giriyor. %28 nur birikiminde o kişi mutmain oluyor. Sonra radiye kademesi, Allah'tan razı olduğumuz kademe giriyor. Sonra da mardiye kademesi giriyor. Allah Teala buyuruyor ki Fecr suresinin 27 ve 28. ayetlerinde Ya eyyetühe nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyeh fethuli fi ibadî ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. İrci'i ila rabbiki. Ey ruh, Rabbine geri dön, rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut kullarımın arasına gir ve cennetime gir diyor Allah Teala. Beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiyedir. Allah'tan razı olur kişi, ruhu beşinci gökkatına ulaşır. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiyedir. Kişi altıncı gökkatına ulaşır ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle nefsi tezkiyeye ulaşır kişi, ruhu da Allah'a ulaşır. Fatır suresi 18. ayet-i kerime وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse bu onun için hayırdır. Ruhu Allah'a ulaşır. Kim nefsini tezkiye ederse bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a ulaşır. Ruh bu noktada Allah'a ulaşıyor. İşte Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu makama fenafillah diyoruz. Ruhun Allah'a ulaşması söz konusudur. Ne olmuştur? Allah Teala verdiği sözü yerine getirmiştir. Biz Allah'a ulaşmayı dilemişsek, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız hiçbir zorluk göstermez. Allah söz verdiği için sözünü mutlaka yerine getirecektir. Bizim zikrimizi arttırmamız söz konusudur. Zikri de arttırabilecek olan efsafı Allah bize kazandırır. Devamlı zikrimizi arttırarak ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Bir emanet olan ruhumuz, o emanetin sahibi olan Allah'a teslim edildi. Ne diyordu Nisa 53'te Allah Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri onların sahibine, onların sahibi, ruh emanetinin sahibi Allah'tır. Allah'a ulaştırın diyor Allah Teala. Sahibine teslim edin diyor. İşte böylece ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah kendisine düşen görevi gerçekleştirmiştir. İnsan kendisine düşen görevi gerçekleştirdiği için. Allah Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilememizi ister ve Allah için büyük bir zevktir. Böyle bir kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Ruh emaneti nefsin kalbinde %51 nuru oluşturarak Allah'ın zatına ulaşır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sözü vermiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştırma sözü. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği sözü sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Genel olarak Diyanet İşleri başkanlarıyla bizim aramız hep açıktı. Yani onlar bizi bir türlü sevmediler ve de genel anlamda karşı çıktılar. Ama bunlardan bir tanesi bizim için unutulamaz bir Diyanet İşleri Başkanı. Eski bir Diyanet İşleri Başkanı Sayın Yazıcıoğlu. Bir bayram gazetesine bir beyanat vermişti. Demişti ki şu tasavvufu yaşayanlar Allah'ın izinde öyle bir güzel yaşamları oluşturmuşlar ki ben onları gıpta duyuyorum. İsterdim ki Diyanet İşleri Teşkilatı'nda da bunu yaşayanlar olsun, bu güzellik bizim aramızda da hüküm ferma olsun. Bu mealde bir ifadesi çıkmıştı bir bayram gazetesinde. Onun Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında. Hem onu hem de kardeşi Denizli valisi olan Yazıcıoğlu'nu hep takdirle yad etmişizdir. Allah rahmet eylesin. Sevgili kardeşlerim, biz bir savcı kardeşimizle birlikte onu ziyarete gittik. Hem de önceden izin almak falan gereği duymadan gittik. Kendisinin çok tevazu sahibi olduğu söylendi bize. Ve Allah ondan razı olsun, hiçbir güçlükle karşılaşmadan onunla konuştuk. Ve aşağı yukarı 3 saat ona Kur'an'daki tasavvufu anlattık. Kur'an'ın sadece tasavvuftan ibaret olduğunu ona detaylarıyla anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldı. Önemli olan konunun sonucu. Sayın Yazıcıoğlu, Profesör Yazıcıoğlu bize dedi ki ben aslında kelamcıyım. Sizin bütün söylediklerinize itiraz etmem lazım. Ama siz bana kitaplardan öğrendiğiniz bir ilimle gelmediniz. Siz bana Kur'an'ı getirdiniz. Ve bu konuşma benim için bir ziyafetti dedi. Bu bizi uzun süre çok mutlu bir hüviyette tuttu sevgili kardeşlerim. Bir Diyanet İşleri Başkanı'yla aynı paralelde olmak, Kur'an'ın ışığında onunla aynı neticeleri paylaşmak bizleri çok büyük bir mutluluğa ulaştırdı. Ondan sonra değişik kişiler geldiler. Ve de bizi hiç dostça görmediler. Davranışları gerçekten karşıt davranışlardı. Taleplerimizi de kabul etmediler. Biz seminerler tertip etmek istedik Diyanet İşleri'yle ve her konunun açık açık görüşülmesini istedik. Diyanete teşkilata kurslar vermeyi de düşündüğümüzü söyledik. Daha sonraki Diyanet İşleri Başkanlarına da hep karşı çıktılar. Sadece karşı çıkmayan bu muhterem zattı. Ve aradan yıllar geçti. Devrini tamamlayanlar Diyanet İşleri Başkanlarından ayrıldı. Ve şimdi yeni bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Şükranla karşıladığımız bir Diyanet İşleri Başkanımız. Profesör Doktor Ali Bardakoğlu. İslam hukuku dalında profesör.

ilahiyat tahsilinden sonra hukuk fakültesinde bitirdiğini ilave etmemiz lazım. Ve İslam hukuku uzmanı bir Diyanet İşleri Başkanımız var. Biz bu konuşmayı onun da rızasını alarak yapmak istemiştik. Bir ön konuşma yapmak istemiştik kendisiyle ama bu konuşma mümkün olmadı. Ve bu noktada sizlerle beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yeni bir başkan ve güler yüzlü bir başkan ve geleceğe çok açık gözlüklerle bakabilen bir başkan. Ayrıca din anlayışı kendisini evvelki birkaç kişiden çok büyük farklılıklar gösteriyor. Dinin ne olduğunun kesin olarak bilincinde olan bir başkanla karşı karşıyayız. Bakınız ne buyuruyor. Müslümanlığımızın güncelleştirilmesi, rasyonel düşünce ve bilgi geliştirilmesi gereğinden Kur'an'ın yeniden yorumlanması konusuna kadar birçok konu içerir diyor konusunun başlangıcında. Evvela Müslümanlığın güncelleştirilmesi diye bir görüşün sahibi. Bu büyük bir olay sevgili kardeşlerim. Düşünce ve bilginin geliştirilmesi hedefleri arasında yer alıyor. Bu da büyük bir olay. Diyor ki din ile hayatın çağdaş dünyaya bakan yönü arasında bir çatışma olmaz. Olması söz konusu olmamalı. Dindarlığı kurmalı ve onu aktüelleştirmeliyiz diyor. Dindarlığımızı modernleştirmeliyiz diyor. Cümleler böyle bir gelişme süreci içerisinde devam ediyor. Çağını ve toplumunu doğru okuyan, gören ve dikkate alan bir dindarlık anlayışımızın olması lazım geldiğinden bahsediyor. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman her bakımdan doğrulara açık bir Diyanet İşleri Başkanı ile karşı karşıyayız. Dinde reform olmaz diyor ama dindarlığımızda yenilenme olur. Neden böyle söylüyor? Çünkü dindarlık müessesesi asırlarca süren bir yozlaşmadan sonra dine sonradan yapılan ilaveler veya dinden koparılanlar sebebiyle büyük değişim göstermiş. Hakikatler kaybolmuş ortadan. Ve öyleyse dinin yeniden yapılanması dindarlığın, bugünkü dindarlığın temelini oluşturacaktır. Dini değil, dindarlığımızı sorgulamalıyız diyor. Bu da rasyonel bilgiyle, eleştirel ve sorgulayıcı bir yaklaşımla
mümkün olacaktır diyor. Yani dinin sorgulanmasından kaçmıyor. Tam aksine dinin sorgulanması gerektiğinden bahsediyor. Öyleyse düşünce yapılarımız arasında Allah'ın bize öğretileriyle çok yakın bir çizgide devam ediyor söyledikleri. Arkasında ne var? Arkasında dine sonradan yapılan ilaveler var ve dinden sonradan çıkarılan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanındaki tatbikat var. Öyleyse bunların ışığında yeniden bir yoruma gidilmesi bunu zaruri görüyor. Şimdi bildirinin bütününü dikkate aldığımız zaman ya da orada yapılan konuşmanın gazeteye yansıyan bölümünün bütününü dikkate aldığımız zaman bir geleceğe dönük güzel emellerin sahibi bir Diyanet İşleri Başkanı görüyoruz. Yozlaşmadan yana olmayan modernizme kendisini açan ama dindeki ilaveleri ve çıkarmaları idrak eden bir Diyanet İşleri Başkanı. Sevgili kardeşlerim, burada çok önemli bir noktaya ulaşıyoruz. Biliyoruz ki dine sonradan yapılan birçok ilaveler söz konusu. Bu ilavelerin birçok da unutulan şeyleri var dinin ve o çıkarılanların ayrıldığı yere yeniden oturtulması lazım geldiği tezinde bir görüntü veriyor açıklama. Dinin diyor ki temel kaynakları hariç, dinin temel kaynağı, birinci temel kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bir tek Kur'an-ı Kerim indirildi, hiçbir kelimesi bile değişmedi. Bunun dışındaki kaynakları da dikkate alarak, dinin temel kaynakları hariç, geçmiş asırlara ait herhangi bir kitaptaki dindarlık çizgisi, bizim için model ve aynen alınması gereken örnek değil, belki fikir verici bir tarihsel tecrübe niteliğinde olmalıdır diyor. Yani asıl olan dinin temel kaynaklarıdır diyor. Bu temel kaynakların da en önemlisi Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada ideal bir noktaya geliyor. Diyor ki gözümüzü ve zihnimizi tarihe asılı kalmaktan kurtarmalı. Etrafında olup biteni okuyan ve insanlığın ortak tecrübelerine anlam vermeye çalışan ve anlamlı işler yapan kimseler olmalıyız diyor. Ve bir tarif veriyor. Bilgiyi ve bilgi ekseninde gelişimi yenilenmeyi göze alan ve bundan korkmayan, özgüveni olduğu için başkasına özgürlük alanı tanıyan modern birey olmalıyız diyor. Dindarlığımızı devamlı denetlemek ve gözden geçirmek zorundayız diyor. Bir defa burada yenilenmeyi göze alan ifadesi kullanmış. Niçin kullanmış bunu? Çünkü 14 asır evvel yaşanan İslam'la, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eshabinin yaşadığı İslam'la bugün yaşanan İslam arasında uçurumlar var. Ve kesin çizgileriyle detaylı bir açıklama yapmamasına rağmen Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konuda
aynı düşünceyi paylaştığımızı görmek zor değil. Asil unsurlar tamamen kaybolmuş sevgili kardeşlerim. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi. Ve Kur'an-ı Kerim'de farz. Diyor ki Allah Teala münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediğini, Allah'a yöneldiğini görüyoruz. Şura suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتُ تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبِشْرَ فَبَشِرْ اِبَادِي buyuruyor Allah-u Teala. Onlar diyor sahabeden bahsederek tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Tağuta kul olan sahabe Allah'a kul olmuş, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz. 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Şimdi ipin kopan neticesine geliyoruz. 14 asır sonra Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram artık İslam standartları içerisinde mevcut değil. Unutulmuş. 28 basamaklık bir İslam dizaynında burası 3. basamaktan 7. basamağa kadar bir bölümü içerir. Allah'a ulaşmayı dileme faslı. Kur'an-ı Kerim mürşide tabiyeti farz kılıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Takva sahibi olun, yani ikinci defa amin olun, ikinci defa takva sahibi olun. Ve sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bugün mürşit kavramı sanki Kur'an dışı bir kavram gibi değerlendiriliyor. Bunlar dinimizin temel kökeni ve bütün sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduğunu kesin olarak söylüyor Kur'an-ı Kerim. Fetih suresi 10. ayet-i kerime. Zaten sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenler değil, hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Onlar sahabedir. Ve bütün sahabenin tabi olduğunu görüyoruz Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Orada Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor Allah Teala. Tabiyet farz. Bütün sahabe tabi olmuşlar. 14. basamak. 21. basamakta ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Bunun bir emir olduğu ise Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıkla ifade buyurulmuş. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor. Burada bunun bir emir olduğunu Allah Teala kesinleştirmiş. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşması farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Ulaştırdıkları kesin. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak onlar sözü dinlerler, sözün asil olanını uyarlar, onlar hidayete erdiler diyor. Daha sonra da ullelibaf oldular diyor Allah-u Teala.
Ruhumuzun Allah'a ulaşması 21. basamaktaki bir olgudur. Allah'ın zatında yok olması ise fena fillah olmamışsa 21. 22. basamaktaki bir olgudur. Arda arda gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Bundan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun teslimi ve fizik vücutlarımızın Allah'a kul olması farz emir olarak konulmuş. İşte Yasin Suresi 60 ve 61. ayet-i kerimeler Allah Teala buyuruyor: "Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eyni buduni haza sıratı mustakim." Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Ey Adem oğulları diyor Allah Teala. Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Adem oğulları Allah Teala'nın yarattığı Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelenler. Yani insanların fizik vücutları ve onların Allah'a kul olması üzerimize farz kılınıyor. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi bu konuyu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz vecimizi fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da veçlerini de Allah'a teslim etmişler. Ruhun teslimi 22. basamakta, fizik vücudun teslimi 25. basamakta gerçekleşiyor. Sonra bundan sonraki safa 27. basamaktaki 26. basamakta ulul elbab olmaktır. Yani nefsi Allah'a teslim etmektir. Daimi zikre ulaşan herkes nefsinde hiç afet kalmadığı için nefsini Allah'a teslim etmiştir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman 7 özellik kazanmışlardır. 1- daimi zikrin sahipleridir. 2- bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3 ve 4- Allah onların kalp gözünü ve kalp kulağını açmıştır. 5, 6, 7, onlar ehli tezekkürdür. Allah ile her zaman konuşmak imkanının sahibidir. Ehli hayırdır. Daimi zikirde oldukları için her an derecat kazanmaktadırlar. Ehli hikmettirler. Hem Kur'an ayetlerinin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bulabilirler. Hem de hakemlik veya hakimlik yaptıkları zaman mutlaka adaletle hükmederler. Çünkü Allah'ın emrini alarak hareket etmektedirler. İşte nefsin teslimi, yani daimi zikir. Farz mı daimi zikir? Elbette farz. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi diyor ki feskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Daimi zikre ulaşmış mı? Evvela ulul elbab olmuşsunun, olmuş munun cevabını verelim. Demin gördük. Bütün sahabe hem hidayete ermişlerdi hem de ulul elbab olmuşlardı. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Şimdi ulul elbab olmanın standartlarına bakıyoruz. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim diyor Allah Teala. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Nefslerini, daimi zikrin sahibi oldukları için nefslerine hiç afet kalmamış. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefs tasfiyesini tamamlamışlar. Ve hatta bu noktada kendilerini göklerin
yerlerin melekûtu gösterilmiş. Ve acaba bütün sahabe irşada ulaşmışlar mı? Nefslerinin kalbi halis olmuş mu? Muhlis olmuşlar mı? Evvela muhlis olup olmadıklarına bakıyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi diyor ki, deyiniz ki biz muhakkak ki Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. Bütün sahabe muhlislerden olmuşlar. Peki muhlis olmak farz mı? İrşada ulaşmak farz mı? Allah Teala farz olduğunu söylüyor. Diyor ki Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve ma umiru illa leyabudullâhe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Onun dininde, Allah'ın dininde muhlisler, hanefler olarak onun dininde kalplerini halis kılanlar olmakla emrolundular diyor. Ve farz bütün sahabede muhlislerden olmuşlar. Burası 27. basamak. 26. basamakta nefsini teslim eden der sahabe, 27. basamakta irşada ulaşıyorlar. Nefslerinin kalbini halis kılarak. Ve acaba 28. basamağa sahabe ulaşmış mı, son basamağa? Yani irşat makamının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Allah onlardan razıydı. Onlar da Allah'tan razı idiler. Onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah'tan aldıkları bu emirle irşat makamının sahibi olmuşlar. Farz mı üzerimize? Bu makam hakka tukati takva makamıdır. Bir hakkın takvanın sahibi olmaksa, yani irademizi de Allah'a teslim etmekse, Allah Teala tarafından farz kılınmış. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde o bir hakkın, hakka tukati takvanın sahibi olanlar nasıl bir takvanın sahibi ise hepiniz öyle bir takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse burası İslam'ın 7. safhasıdır. 1. safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safhası mürşide tabi olup ulaşıp tabi olmak, 3. safhası ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 4.sü fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 5.sü nefsi Allah'a teslim etmek, 6.sı irşada ulaşmak, halis olmak, 7.sü de irşat makamının sahibi olmak, yani Allah Teala tarafından irşat makamına tayin olmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın bizlere nasip kıldığı şey 7 safhadır. 7 safhanın 7'si de farzdır ve 7 safhanın 7'sini de sahabe gerçekleştirmiştir. Öyleyse tarihe asılı kalmaktan kendimizi kurtarmalıyız. 14 asır evvel sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerine farz olan İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Ondan sonra tarihi değişiklikler söz konusu.
dinin bu temel hükümlerin hepsinin ortadan kaldırıldığını ve İslam'ın beş şartına endekslendiğini görüyoruz. Yedi safhanın yedisi de yok edilmiş ve böyle bir noktada Allah Teala'nın söylediği şey çok açık ve kesin. Sahabeyi Kur'an'ın temel hükümlerini uygulayan bir toplum olarak bütün boyutlarıyla vermiş Kur'an-ı Kerim ki üzerinde tartışma olmasın diye. Öyleyse demek ki bir aslı var Kur'an-ı Kerim'in, bir de bugünkü tatbikatı var. Bugünkü tatbikatı çok geniş bir fıkıh kültürünün hemen yanı başında tamamen unutulmuş bir tatbikat kültürü. Nefs tezkiyesi de yok, tasfiyesi de yok, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi de yok. Bütün boyutlarıyla İslam ortadan kaldırılmış. Sevgili kardeşlerim, bu bir yanlışlık değil midir? Yanlışlıktır. Peki Diyanet İşleri Başkanımız ne diyor? Diyor ki, gelişmeye açık olmak, doğru bilgi karşısında yanlışlıktan vazgeçmek asli hedefimiz olmalıdır diyor. Öyleyse yanlışlıktan vazgeçmenin zamanı gelmiştir. Yanlışlık, dinin üzerine atılan o kapkaranlık unutma faktörüdür. Din unutulmuştur. Yedi safhası da devreden çıkarılmıştır. Öyleyse bundan sonra ne söylüyor Diyanet İşleri Başkanımız? Gelin bakalım o konulara girelim. Sağlıklı dini bilgi ve onun rehberlik edeceği dindarlık bir özgüvendir, iç huzurudur, kendinle ve toplumla barışık olabilmektir. Sağlıklı dini bilgi İslam kültüründe Kur'an'ın temelini teşkil eder. Yaşantısı ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gerçekleştirilmiştir. Ve gördünüz ki onlar İslam'ın yedi safhasının yedisinde yaşamışlar. Böyle bir yaşantı kişiyi mutlaka burada ifade edilen noktaya ulaştırır. Dindarlık müessesesi, yani sağlıklı dini bilginin 14 asır evvelki yaşanan İslam'ın rehberlik edeceği bir din bilimi bir özgüvendir. İnsanın kendisine olan güvenini, Allah'a olan güveni sebebiyle sağlam temellere bağlamasıdır. İç huzurudur. Çünkü nefsinin bütün afetlerini kişi o noktaya ulaştığı zaman yok etmiştir. İç dünyasındaki çatışma bitmiştir. Nefsinde afet kalmadığı için başka insanlarla olan çatışması da bitmiştir. Gene nefsinde afet kalmadığı için Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği fiilleri hiç işlemeyen bir hüviyet kazanmıştır kişi. İşte bu kendiyle ve toplumla barışık olabilme halidir bireyin. Diyanet İşleri Başkanımız konuyu gayet açık ve net bir şekilde vermiş. Bunun sağlıklı dini bilgiye dayandığı ve o sağlıklı dini bilginin rehberlik edeceği bir dindarlık müessesesinin oluşması. Öyleyse bundan sonraki cümleye daha dikkatle bakalım. Dini taşınması gereken bir yük değil, huzur ve mutluluk kaynağı görmek. Sevgili kardeşlerim, din bir yük değildir. Namaz bir zevktir. Oruç tutmak Allah-u Teala sizden açlığı ve susuzluğu aldığı zaman, hissettirmediği zaman büyük bir zevktir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu yedi tane temel faktörünü gerçekleştirmeye
karar verip de harekete geçen herkes mutlaka Allah Teala tarafından açlık ve susuzluk müessesesinden men edilir oruç tuttuğu zaman. O iç huzuru bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olur daimi zikre ulaştığı zaman. O mutluluğun göstergesidir. O mutluluğun sahibidir ve herkese bu bakımdan örnektir. Öyleyse burada Diyanet İşleri Başkanımızın bir teşhisi var. Diyor ki, övünerek söyleyebilirim ki ülkemizin din bilimleri alanındaki bilgi birikimine sadece bizim değil, bütün İslam dünyasının ve Türk dünyasının ihtiyacı vardır diyor. Neyi kastettiğini anlıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bizim dinimizin temelini teşkil eden bugünkü din tatbikatında oradaki bilgi bütün dünyada var. İslam'ın 5 şartı sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada biliniyor ve tatbik ediliyor ve İslam zannediliyor. Burada Diyanet İşleri Başkanımızın söylemek istediği çok ciddi bir husus var. Din bilimleri alanındaki bilgi birikimi. Bu, bugünkü İslam'ın 5 şartı olayını çok aşan bir bilgi birikimidir. Buradan bizim çıkardığımız sonuç, konferanslarımızla sizlere bugüne kadar 7000 saatten fazla bilgi vermekle oluşturulan Üniversite of Allah'ın bilgi birikimi ve Mihir Vakfı'nın bilgi birikimi, bir defa da altını çizerek söyleyelim, 7000 saatten fazla bir bilgi birikimi var hafızasında bilgisayarlarımızın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinine gireli 40 yılımız geçmiş. Bunun 28 senesini öğretimle geçirmişiz. Ve o bilgi birikiminle ne demek istediğini iyi anlayın Diyanet İşleri Başkanı'nın. Bu bilgi birikimine sadece bizim ülkemizin değil, bütün dünyanın ihtiyacı var. Teşhis dört dörtlük olarak yerlerine oturuyor. Ve konunun özü daha açık bir şekilde ifade edilmiş. Açık ve net. Diyor ki, biz İslam'ı anlarken ve anlatırken onun aslı ve özüyle, onun aslı ve özü, aslı Kur'an-ı Kerim, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayat. Onun aslı ve özüyle ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, yani burası konunun son derece önemli, onlar İslam'ın 7 safhasında yaşadılar, ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Kesin bunu konuşmamızda açık ve net olarak anlattık. Ondan sonra dine yapılan ilaveler ve dinden bir şeylerin kopması sonraki tarihsel süreçtir. Ve Diyanet İşleri Başkanımız ikisini birbirinden açık ve net bir şekilde ayırmış. Ona tarihsel süreçte eklenmiş ilaveleri, mahalli ve kültürel eklentileri birbirinden ayırmak mecburiyetindeyiz diyor madde 1. Devam ediyor. İkincileri din olarak görmekten vazgeçmek zorundayız diyor. Sevgili kardeşlerim, size 28 seneden beri anlatmakta olduğumuz şeylerin artık yerli yerine oturduğunu görmenin huzurunu yaşıyorum.
İşte burada tam olarak anlatılmış olay. Onun aslı Kur'an-ı Kerim, dinin aslı, özü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat. Diğerleri ona tarihsel süreçte eklenmiş olanlar. İşte size anlattığımız bu gerçekler Kur'an-ı Kerim'in aslı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an-ı Kerim'i tam olarak uygulaması, bizim yaptığımız şeyde onun tam uygulanması. İkincileri diyor din olarak görmekten vazgeçmeliyiz. Neler olmuş? Din unutulmuş sevgili kardeşlerim. Yedi safhası da İslam'ın kökünden yok edilmiş. İslam'a sadece İslam'ın beş şartı kalmış. Bunun ne manaya geldiğini biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dinde hedefler var. Yedi tane safhayı yaşayarak ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek dinin hedefleridir. Peki bu hedeflere vasıtalarla gidilir. Bütün hedeflere vasıtalarla gidilir. O vasıtalar namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir ve özellikle zikir yapmaktır ve de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Şimdi bu özelliklerin zikirle vasıtaların zikirle Allah'a ulaşmayı dileme fasılları zaten devreden çıkmış durumda. Geri kalan vasıtalar, İslam'ın beş şartı, vasıta olmaktan çıkartılmış iblis tarafından İslam'a hedef olarak yutturulmuş. Ve bugün insanlar İslam'ın beş şartını yaşayarak İslam alacaklarını zannediyorlar. Diyorlar ki İslam'ın beş tane şartı vardır. İslam teslim olmak demektir. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet de getiririz. İslam'ın gerekli beş şartını da yerine getirmiş olanlarız. Ve bizim gideceğimiz yer mutlaka cennettir. Çünkü biz Allah'a teslim olanlarız diyorlar. Ve onlara sorduğumuz zaman, hay Allah razı olsun diyoruz. Yalnız merak ediyoruz, neyinizi teslim ettiniz? Allah Teala ruhunuzun teslimini emrediyor. Sahabe teslim etmişsiniz, teslim ettiniz mi? Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah farz kılmış, sahabe teslim etmiş. Siz de teslim ettiniz mi? Onların ne olduğundan da kimsenin haberi yok. Teslim etmeyi bir tarafa bırakın. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu esasları en güzel unsurlar olarak devreye sokmak durumundayız. Şimdi devam ediyor Diyanet İşleri Başkanımız. Dini, dinle dini olarak görülen arasında bu ayrımı yapamaz. Ve tarihte dini yaşarken sonradan yapılan ve o gün için anlamlı olan eklentileri de günümüz dindarlığının gerekli bir parçası olarak görürsek kendimizi sorgulamamız ve dindarlığımızı aktüel hale getirmemiz mümkün olmaz diyor. Yani asıllara bağlı kalmanın temel olduğunu, ilavelerin bizi ancak asıldan uzaklaştırabildiğini ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, dine sonradan yapılan birçok eklenti asılları unutturacak hüviyet almış. Bu yöndeki telkin ve çabaları dine yapılmış olarak, dine yapılmış saldırı olarak göreceğimizden gereksiz, hatta dinin aslına zararlı bir reaksiyon içine de girebiliriz. Bu aynı zamanda taassubun başlangıç noktasıdır diyor. Yakın bir geçmişe kadar bize karşı yapılan saldırılar burada net olarak hayata getirilmiş, ifade edilmiş. Hamdolsun ki son kitabı onlara gönderdiğimiz zaman yeter, söz Allah'ındır. Kitabı ellerine ulaştığı zaman saldırılar durdu. Ama bu reaksiyon bu ülkede gerçekleşmiştir. Çünkü
bizim Allah'ın bize öğrettiği bu realiteleri toplumumuza sunma gayretlerimiz gerçekten onlar için kendilerine yapılan bir saldırı olarak nitelendi ve reaksiyon çok açık bir şekilde ortaya çıktı ve tehlikeli bir dönemece girdi Türkiye. Ve taassup böyle başladı. Burada da çok doğru bir teşhisini görüyoruz Diyanet İşleri Başkanımızın. Ama hamdolsun ki bu saldırılar bugün artık sona ermiştir. Diyor ki, tarihten gelen ilavelerin ve din olarak görülmüş eklentilerin gerçekte din olmadığını, dinin özde bunlardan daha yukarıda üst metafizik bir açılım olduğunu bilmeliyiz diyor. Gerçekten din İslam'ın 5 şartı değildir. Din 7 safhada sizde olan bütün emanetleri onun gerçek sahibine Allah'a teslim etmenizle ulaşabileceğiniz sonsuz bir mutluluktur. Nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman bir özgüvene sahip olacaksınız. Muhteşem bir iç huzuruna sahip olacaksınız. Kendisiyle ve toplumla çelişmeyen, barışık bir insan olacaksınız. Dini taşıması gereken bir yük değil, bir huzur ve mutluluk kaynağı olarak göreceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinin muhtevasına baktığımız zaman çok önemli şeyleri aslına en uygun standartlarda yorumlamak söz konusu. Diyanet İşleri Başkanımız diyor ki, geçmiş dönemlerde yapılan yorumunun eskidiği ve günümüz toplumlarının şart ve ihtiyaçlarına bağdaşmadığı dinin bir gerçek olabilir. Bu nedenle de Kur'an'ın her dönemde o dönemin bilgi birikimiyle yeniden yorumlanması bir ihtiyaçtır. Ve öteden beri İslam bilginlerince önerilen, savunulan bir husustur. Öyleyse bu yeniden yorumlanmayı Kur'an aslına dayalı olarak yapmak mecburiyetindeyiz. Kur'an'dan koparılan kavramları, teslimleri, İslam'ın 7 safhasını yeniden yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Diyanet İşleri Başkanımız bir başka noktaya daha, çok önemli noktaya daha değinmiş. Alevilik ve Sünniliğin birbirinden ayrı şeyler olmadığını, Diyanet'in iki tarafa da kol kanat gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Bizim aramızda binlerce Alevi kardeşimiz vardır. Biz onların Alevi olduğu konusunda kimseye bir şey söylemeyiz. Ama biz nasıl yaşıyorsak İslam'ı, bu kardeşlerimiz hakkıyla aynı standartlarda İslam'ı yaşıyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, aslında din açısından bir farklılık yok. Bir yerlere ulaşıyoruz. Dinin bütünüyle kaybolduğu bir ortamda, bütün esaslarının yok edildiği bir ortamda sizlere sesleniyorum. Diyanet İşleri Başkanımız bu konuda bir ışık tutuyor tarihe. Bu ışığın aydınlığı altında isteriz ki her ilde vermekte olduğumuz Barka Vizyon konferanslarından bir tanesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın salonlarında verelim. Ve de Diyanet camiasına Allah'ın
hakikatleri konusundaki Kur'an gerçeklerini bir defa da onların içinde olarak anlatalım ve suallerine cevaplar verelim. Bu konuşmayla yeni bir safhaya girebileceğimiz inancındayız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2 saat süreli veya 3 saat süreli bir konferans, arkasından da suallere cevaplar vermek bizim için Allah'ın emrettiği bir büyük mutluluktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah'ın bize öğrettiği şeylerle Diyanet İşleri Başkanımızın açıklamaları birbiriyle tam bir tutarlılık arz etmektedir. O Allah-u Teala'nın bir lütfudur diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlerle olan öğretinin 28. yılında bir defa daha hakikatlerin din adamları tarafından gerçek anlamda yerlerine oturtabilmesi son derece önemli bir gelişme. Birinci aşama bize olan saldırılardı. O saldırıların durması sebebiyle büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Saldırılar sona erdi sevgili kardeşlerim. Yeter, söz Allah'ındır ismiyle onlara gönderdiğimiz açıklamalar hakkımızda yanlış şeyler bilen o kardeşlerimizi yaptıkları yanlıştan arındırdı. Artık bizim karşımızda değiller. Öyleyse Diyanet camiasının bütün ileri gelenlerine bugüne kadar gönderdiğimiz ihtarlar da Allah-u Teala'nın emriyle gönderilmiştir ve bu hakikatlerin hepsini ihata etmektedir. Hidayet çağı gelmiştir. Öyleyse bize göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nda verilmesi lazım gelen konferans son derece önemli bir konudur. Ve bilgiler çekilmeden açıkça ortaya konmalı ve tartışılmalıdır. Ve Barka Vizyon Konferansı sadece konferans olarak kalmamalıdır. Arkasından geniş yelpazeli bir tartışma alanı daha güzel bir ifade kullanmamız lazım diye düşünüyorum. Bir diyalog alanı ortaya konmalıdır. Niçin tartışacağız ki? Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i tek değil mi? Söylediğimiz gibi Kur'an'daki 7 safhada tamamen ortalıktan kalkmış değil mi? O zaman neyi tartışacağız ki? Açıklamalar yapmalıyız. Bir diyalogla birbirimize yaklaşmalıyız, tartışmayla değil. Öyleyse o konferansın sonunda diyaloğu başlatabilmeliyiz. Nasıl İzmir Üniversitesi'nde konuşmamız bütünüyle kabul görmüşse, itirazlar olmamışsa, nasıl Erzurum Üniversitesi'nde verdiğimiz konferansta önce itirazlar olmuş ama o gece sabaha kadar o kardeşlerimizle, öğretim üyeleriyle beraber kaldığımız zaman sabahleyin aramızda hiçbir anlaşmazlık kalmamışsa, neden Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da aynı hakikatleri paylaşmayalım? Neden bir diyalog oluşturmayalım? Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, huzurlarınızda Diyanet İşleri Başkanımızı tebrik ediyorum. Bu yazısından herkes aynı neticeleri çıkartamaz. Ama onu çok iyi anladığımızı düşünüyoruz. Ve kendisini bir defa daha tebrik ediyoruz. Bu derin ve açık
görüşleri topluma ışık tutan beyanatı dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: رکعت ہے.
1: الفاتحہ میں الصلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir kavramlar konusunda, hem de Kur'an'dan kopan kavramlar konusunda birlikteyiz. Bugünkü konumuz hidayet. Bu akşamki konumuz hidayet. Hidayet nedirle başlayalım inşallah konumuza. Hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: İnnel huda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi İnne hüdallahü huvel hüda. Eyne muhakkak ki hüdallahü Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Şimdi birileri çıkıp itiraz ediyor. Diyorlar ki hayır, oradaki ifade Allah'a ulaşmak değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Peki hay hay, öyle olduğunu kabul edelim. Allah'a ulaşmak olmasın, Allah'ın ulaştırmasıdır olsun. O zaman nereye ulaştırmasıdır suali aklımıza gelecek. Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. İşte ayet-i kerime açık ve kesin olarak geliyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi

diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah kendisine ulaştırıyor. Böylece Allah'a yönelmenin burada yünip kelimesi geçiyor. Yehdi ileyhi men yünip. Yünip olan, inabe olmayı dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır diyor Allah Teala. Ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde yünüp olmanın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu ifade ediyor ve her yünüp olanı da mutlaka Allah'ın kendisine ulaştıracağını gene ifade ediyor. Öyleyse Allah'ın ulaştırması şeklinde kabul edelim ayet-i kerimeyi. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Hidayet Allah'ın nereye ulaştırmasıdır? Kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse gene netice aynı oluyor. Hidayet Allah'a ulaşmaktır veya hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Arada fark var mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Demagoji yapmak, ayetleri Allah'ın verdiği manadan başka taraflara çekmeye çalışmak boşuna bir gayrettir. Taşıma suyla değirmen dönmez. Allah'ın ayetlerini değerlendirmek mecburiyetindesiniz ve ayetler açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakalım Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Allah Teala diyor ki Yunus 45'te, onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ilka olmasını, ulaşmasını, mülaki olmasını inkar ederler. Onlar hüsrandadırlar. Birinci özellik. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. İnsanlardan kim? İnsan ruhunun Allah'a mülaki olmasını inkar ederse onlar hidayette değillerdir diyor Allah Teala. Öyleyse hidayet Allah Teala'nın dizayn ettiği bir müessesedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir. Hidayet Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar, mürşide ulaşmakla devam eder ve ruhu Allah'a ulaştırmakla ruhun hidayeti tamamlanır. Bundan sonra fizik vücudun hidayeti gelir. Fizik vücudun nefsindeki afetler %81 oranında azaldığı zaman, yok olduğu zaman yerlerini fazıllar aldığı zaman nefsimizin kalbindeki karanlıklar %81 azaldığı zaman

yerlerini nefsimizin afetleri, ruhumuzun hasletlerine paralel olan fazıllar aldığı zaman %81 oranında nefsimizin kalbi nurlarla dolarsa, işte o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim olur. Bu fizik vücudun hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa, daimi zikre ulaşır. Bu nefsin hidayetidir. Daha sonra kişi ihlasa ulaşır. İhlastan sonra da iradesini Allah'a teslim eder ve son teslim gerçekleşir. Bu da iradenin hidayetidir. Kur'an-ı Kerim'de 7 ayrı noktada hidayet söz konusudur. Hidayet müessesesi, insanın Allah ile ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek konusundaki ilk ilişkisiyle başlar. İradenin teslimiyle son hidayete ulaşılır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizi, ilişkinin varlığı noktasında hidayetin de varlığını görerek perçinleyebiliriz. Hidayet, insan ruhunun Allah'a teslimidir, fizik vücudunun Allah'a teslimidir, nefsinin Allah'a teslimidir, iradesinin Allah'a teslimidir. Ama başlangıç noktası Allah'a teslim noktası değildir. Allah'a ulaşmanın dilendiği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Allah-u Teala'nın verilmiş sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, o zaman diyor Allah-u Teala, biz onu kendimize ulaştırırız diyor. Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştıracağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada kişinin ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. Ne fizik vücut, ne nefs, ne irade Allah'a ulaşmaz. Onlar sadece teslim olurlar. Allah'ın emri ve kontrolü altına girerler. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onlar hidayette değildir. Ayet-i Kerime söylediğimiz Yunus Suresinin 45. ayet-i kerimesi, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerin hidayette olmadığını söylüyor. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen bu kişi mutlaka hidayettedir. Bu hidayetin başlangıç noktasıdır. Allah Teala sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dalaletten kurtulacağını, yani hidayete, hidayet üzere olacağını söylüyor, hidayette olduğunu söylüyor. Hidayet ve dalalet kavramları birbirinin zıttı olan iki kavramdır. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde
Allah Teala buyuruyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. O kişi, bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Ve Allah dilediğini o vaziyette dalalette bırakır. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, Allah diyor onları kendisine ulaştırır, yani hidayete erdirir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulurlar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, yani artık siz dalalette değilsiniz, hidayettesiniz. Bu hidayetin birinci safhasıdır. Kişi hidayette olunca küfürden kurtulur. Kişi hidayette olunca dalaletten kurtulur. Kişi hidayette olunca cehennemden kurtulur, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Sadece hidayette olanlar cennete ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gördük ki dalalettedir. Hidayette değildir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir insan doğuştan itibaren dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, o kişi mutlaka Allah Teala tarafından seçilenlerin arasındadır. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler dalaletten kurtulurlar. Hidayet üzere olurlar. Bu birinci hidayettir. Üçüncü basamakta gerçekleşir. Allah kişinin kalbindeki talebi işitir, bilir ve görür.

Allah Teala bu insanlara furkanlar verir ve o kişilerin irşat makamını görmesini, işitmesini ve söylediği şeyleri idrak etmesini sağlar Allah Teala. Verdiği furkanlarla da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını örter. Hidayette olan kişi günahları örtülmüş kişidir. Bu kişi hüsranda değildir. Hüsrandan kurtulmuştur.

Sadece hüsrandan kurtulanlar hidayettedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hüsrandan kurtulmuştur. Dilemeyen herkes hüsrandadır. Kişi hidayette olduğu an o kişinin Allah bütün günahlarını örter. Yani o kişinin ne kadar çok günah olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilediği için bütün günahları örtüleceği cihetle o kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insandır. Ve böyle olduğu an kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Hidayettekilerin mutlaka günahları dalalettekilerin mutlaka günahları sevaplarından çoktur. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını örtüyor Allah Teala. Peki bir insan öyle bir noktadaki çok sevap kazanmış, sevapları günahlarından fazla ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Bu kişi ölse cennete girer mi? Giremez. Çünkü böyle olan insanların kazandığı derecelerin örtüldüğünü söylüyor Allah Teala. Heba olduğunu söylüyor. Kişinin amellerinin yani amelleri sebebiyle kazandıkları derecelerin heba olduğunu söylüyor. Kehf suresi 13. Kehf suresi affedersiniz 105. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. İşte inkar edenler hidayette olmayanlardır ve amelleri boşa gitmiştir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o hidayettedir. Söylediğimiz gibi. Bu kişinin Allah Teala'nın yardımıyla mürşidine ulaşması söz konusudur. Allah o kişide bir takım pozitif olaylar vücuda getirecektir ve onu mürşidine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Kim mürşidine ulaşıp da Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp da ona tabi olursa ne olur? Kim Allah'ın mürşidine ulaşıp da tabi olursa o kişi ikinci hidayete ulaşır. Tabiyetle beraber kişinin kalbine iman kelimesi yazılır. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelir ve o kişinin ruhunun Allah'a doğru Allah'a ulaşmak üzere yola çıkmasını sağlar. İşte bu nokta kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması noktası. Ruhun hidayete ermek üzere Allah'a ulaşmak için yola çıkması demektir. Hidayette olmakla hidayete ermek aynı şey değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayet üzeredir. Yani hidayettedir ama hidayete ermemiştir. Bundan sonraki safa mürşide ulaşmaktır, tabiiyettir.
gene hidayet üzeredir, hidayettedir. Ama birinci hidayet olan ruhun Allah'a teslimi seviyesine henüz ulaşmamıştır. Allah'ın ard arda ikramlarını almıştır. Allah kalbe ulaşmıştır. Kalbi Allah'a çevirmiştir. O kişinin göğsünü yarmıştır. Göğsünden kalbine nur yolu açmıştır. O kişi zikretince Allah'tan gelen rahmetle faz göğsünden kalbine ulaşmıştır. Ama kalbine sadece %2 rahmet girebilmiştir. Böylece kişi huşuya ulaşmıştır. Hem mürşidini talep etmek yetkisi doğmuştur. Kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Tabiyetle beraber kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Kalbinin içine iman yazılır. Kimin kalbinin içine iman yazılmışsa o kişi ikinci hidayete ermiştir. Sevgili kardeşlerim, hidayetin yok olduğu bir devrede yaşıyoruz. İnsanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Elbette Kur'an'daki hidayeti de unutmuşlar ve kitle halinde cehenneme kendilerini mahkum etmişler. Ve de unutulan Kur'an sebebiyle insanlar dalalette, gidecekleri yer cehennem. Ve Allah Teala bizi vazifelendiriliyor. Bu vazifelendirmede bütün insanları hidayete anlatmamız emrolunuyor. Yani insanların kurtuluşa ulaşacağı Kur'an hakikatlerini. Ve insanlar bize diyorlar ki bu sizin Kur'an-ı Kerim anlatmanız bize çok ters geliyor. Yani biz Kur'an'ı bilmiyor muyuz? Sevgili kardeşlerim, burada çok büyük bir problemimiz var. Kur'an'ı bildiğini söyleyen bu insanların bu kadar unutulmuş kavramdan haberlerinin olmadığı her olayda kesinleşiyor. Onlara hidayet nedir diye sorduğumuzda doğru yoldur diyorlar. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğimizde cevap yok. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Hidayet gerçekten doğru yoldur. Ama bu sualin cevabı doğru yol Allah'a ulaştırır. Allah Teala bu doğru yolun, Allah'a ulaştıran doğru yolun hidayet değil, sırat-ı müstakim olduğunu söylüyor. Siz sırat-ı müstakim diye sorduğumuzda bize diyorsunuz ki sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorsunuz. Hidayet nedir diye soruyoruz. Hidayet doğru yoldur diyorsunuz. Hangisi doğru yoldur diyoruz? Hidayet mi? Sırat-ı müstakim mi? Cevap yok. Sevgili kardeşlerim, doğru yolda olsa, yanlış yolda olsa yol insanı bir yere götürür. Nereye götürür sualinin cevabını bugüne kadar kimsenin alamadık. Hidayet doğru yolsa, bir defa hidayet yol değildir. Bir yolun üzerinden ruhun Allah'a doğru olan yolculuğudur. O yol sırat-ı müstakimdir ve Allah'a ulaştırır. Cevaplar Kur'an-ı Kerim'de bütünüyle verilmiş. Şimdi insanlar Kur'an'ın tamamen unutulduğu bir devrede kavramlar kalmış. Hidayet kavramı kalmış, takva kavramı kalmış. Ama lügat
manalarıyla kalmış. Ve de hidayetse bütünüyle unutulmuş. İnsan ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için insanın vücudundan ayrılması lazım. 14. basamakta devrin imamı başımızın üzerine geliyor Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Bizim ruhumuzda diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor. Nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseye paralel olarak nefsimizin kalbine Allah Teala nurlarını gönderip de nefsimizin kalbinde %7 fazla birikimi gerçekleşince ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar tırmanabiliyor. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlar, yedinci katta 7 tane alem geçiş, Allah'ın zatına ulaşma. Ruh Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. İşte bu fenafillah olayı, Allah'ın zatında yok olma olayı 22. basamakta gerçekleşir. Bunun adı hidayete ermektir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa, Allah'ın zatında yok olmuşsa o kişi hidayete erer. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir diyor Allah Teala. Men yehdillahu fe huvel muhted. Kim Allah'a ulaşmışsa o kişi hidayete ermiştir. Hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu bir defa daha vurgulanıyor. 14. basamakta mürşidine ulaşan kişiye devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelerek o kişinin ruhuna emir veriyor. Senin Allah'a ulaşma günün geldi diyor. Ruh bu sebeple vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Önden arkaya doğru uzanarak kişinin başının üzerinde yerleşiyor. Bu o kişinin büyüden, hüddamdan yani cinlerin saldırısından kesin kurtuluşudur. Başının üzerinde devrin imamının ruhu bulunan bir vücuda hiçbir cin giremez. Cinlere niçin giremedikleri sorulduğunda çünkü yanarız diyorlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. İnnel hida, hidallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır ve Allah'ın zatında yok olmuştur. 22. basamak. Ruh hidayete ermiştir. Bu kişinin bundan sonraki hayatına bakıyoruz. Daha çok zikrediyor. Allah Teala ona bir taht ihsan ediyor. Beka makamının sahibi oluyor. Daha çok zikrediyor. Öyle bir çok zikrediyor ki o kişinin günlük zikri 12 saati mutlaka her gün aşıyor. Bu kişi zahit olmuştur. Zühd sahibidir. Ve sadece zühd sahipleri fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Bir kişinin muhsin olabilmesi fizik vücudunu Allah'a teslim etmesiyle mümkündür. Ve sadece günün yarısından daha fazla zikredebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edebilirler. Nefslerinin kalbinde bu günün yarısından daha fazla zikir biraz daha büyüyünce o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %81'e ulaşır. O zaman
fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Nefsin hala kalbinde %19 karanlık var olmasına rağmen fizik vücut bu noktadan itibaren asla bu afetleri dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. İşte burası fizik vücudun Allah'a kul olmasıdır. Fizik vücudun Allah'a teslimidir. Bir başka ifadeyle fizik vücudun hidayete ermesidir. Yirmi beşinci basamakta fizik vücut hidayete erer. Burası yeni bir mertebedir kişi için. Fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayete ermesi Nisa 125'te şöyle anlatılıyor. Hemen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehulillahi ve hüve muhsinu. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha fizik vücudu ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burada Allah Teala'nın söylediği gibi fizik vücudun Allah'a teslimi söz konusudur. Fizik vücut Allah'a teslim olarak hidayete ermiştir. Mutlaka ondan evvel ruh hidayete erer. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ruh hidayetine sahip olmuşlar mıdır? Allah Teala açıkça bu hususu Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde söylüyor. Onlar ki diyor Allah Teala sözü dinlerler, sözün asil olanına yani Kur'an ayetlerine ya da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyiyle söylediklerine ahsen olanlara tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Şu noktada konunun başlangıcına dönüp buraya gelelim. Farzlar açısından konuyu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı denemek üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Öyleyse farz olduğu kesin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemiş. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun. O
Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Dünyada da ahirette de onlara mutluluklar vardır. Burası birinci takvadır. Burası birinci hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta. Allah'a ulaşmayı dilemeyi gördük ki üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilediklerini Allah-u Teala açık bir şekilde ifade ediyor. Diyor ki sahabe için onlar tağuta kul olmaktan kurtuldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı hepsi dilemiş. Gördük ki üzerimize farz. Bütün sahabe dilemiş. Mürşide ulaşmak Allah tarafından farz kılınıyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittekullaha ve ittekû ileyhil vesilete diyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilediniz, şimdi de mürşidi Allah'tan isteyerek takva sahibi olun diyor. Size kim Allah'a ulaştırma konusunda vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bütün sahabe istemişler ve tabi olmuşlar mürşitlerine. Fetih suresi 10. ayet-i kerimede bütün sahabenin mürşitlerine tabi olduğu kesinlik kazanıyor. İkinci hidayeti de hepsi gerçekleştirmişler. Sahabe için Allah-u Teala ellezine hümül muhtedin, muhtedin diyor. Onlar hidayete erenlerdir diyor. Bu Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşidine ulaşmanın ötesinde sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak şeklindeki bir hidayet farz mıdır? Allah-u Teala açık bir şekilde farz olduğunu söylüyor. Bir emir olduğunu söylüyor bunun. Rad 21'de Vellezine yesulune ma emrallahi bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse bu insanlar için Allah'a ulaştırılması lazım gelen bir şey var. Onun Allah'a ulaştırılması Allah-u Teala tarafından emredilmiş. Ruhun Allah'a ulaştırılması açık bir şekilde emredilmiş ve bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Daha sonra sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. O teslim keyfiyeti Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıklığa kavuşuyor. Diyor ki Allah Teala sahabe için Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmetleri ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Böylece
bu muhteva da kesinlik kazanıyor. Burada fizik vücudun hidayeti söz konusu. Üzerimize farz, bütün sahabe teslim etmişler. Nefsin hidayeti nefsimizin ulul elbab olmasıyla mümkündür. Yani daimi zikre ulaşıp bütün afetlerinden kurtulmasıyla mümkündür. Üzerimize farzdır. Allah Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Daimi zikirse nefsin Allah'a teslimi varasına geliyor. Bütün sahabe o çünkü daimi zikrin sahiptir, ulu'l-elbaptır. Allah Teala o ulu'l-elbap kullarım var ya onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ali İmran 190 ve 191'de. Ve bütün sahabenin ulu'l-elbap olduğu ifade ediliyor. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Nefsleri de hidayete ermiş. Peki konunun daha sonrası, konunun daha sonrasında sahabe için söz konusu olan şey muhlis olmak. Muhlis olmak üzerimize farz ve de bu muhtevada yeni bir hidayet söz konusu. Nefsimizin kalbinde 14 mertebe daimi zikirden sonra bir temizlenme olayı söz konusu. İlk 7 mertebede yerlerin melekûtu gösteriliyor. İkinci 7 mertebede göklerin melekûtu gösteriliyor. Ve kişi ihlas sahibi oluyor. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Buradaki hidayeti de yaşamışlar. İrşada ulaşma noktasındaki hidayet, irademizin Allah'a tesliminden evvelki son hidayet, muhlis olmak üzerimize farz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunefaye diyor Allah Teala. Onlar emrolunmadılar, nefslerini halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. Nefslerini halis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Ve bütün sahabenin muhlis olduğu da açık bir şekilde yer alıyor. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde. Burası hidayetin 6.'sı sevgili kardeşlerim. Hidayetin 6.'sı muhlis olmak. Bir teslimi gerektirmiyor. Ama teslim bundan sonraki kademede kişi salah makamına geçiyor. Günahları örtülüyor. Salah nuru veriliyor. Tövbe-i Nesu'ya davet ediliyor önce. Bunlar gerçekleşiyor ve kişinin günahları sevaba çevriliyor. Neticede de iradesini Allah kişinin teslim alıyor ve kişi hakka tukati takvanın irade tesliminin sahibi oluyor. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle
irşat makamının sahibi oluyor. Burada son teslim söz konusu, bu iradenin Allah'a teslimidir. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmışlar. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat takvasının da sahibi olmuşlar ve hidayetin en son noktasına ulaşmışlar. İrşat kademesinin hidayeti. İnsanın mürşit olduğu noktadaki irade teslimindeki hidayet. Sevgili kardeşlerim, bu da üzerimize farz. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir hakkın takvanın sahibi olmayı herkesin üzerine farz kılmış. Bu o kişinin irşat kademesine tayini noktasındaki hidayeti ifade eder. Onlar hidayete erenlerdir diyor Allah Teala. Bütün sahabe için hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Nitekim Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi o sâbikûne l-evvelîn var ya diyor, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Hem ensara, Medine'deki ev sahiplerine, hem de muhacirine, Mekke'den Medine'ye gelenlere hepsine irşat yetkisi vermiş Allah Teala. Hepsi iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmuşlar. Çünkü ister ensar olsun ister muhacirin, her ikisine de tabi'in tabi olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbet muhtevasında sizlere hidayeti anlatmayı Allah Teala nasip kıldı. 7 kademede oluşan bir hidayet kavramını birlikte gözden geçirdik. Mihr Vakfı'nın değerli mensupları, Allah'a çok şükredin, hamd edin ki hepiniz hidayettesiniz. Sevgili kardeşlerim, hepinizin hem dünya saadetine hem cennet saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha meal.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Fatiha.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 28 basamaktan oluşur. 7 safha içeren 28 basamak. Bu 28 basamağın ilk 7 basamağını bir evvelki dersimizde görmüştük. Bugün inşallah ikinci 7 basamaktan bahsetmek istiyoruz. Yani 8. basamaktan 14. basamağa kadar mürşide ulaşıncaya kadar geçecek olan safhadan bahsedeceğiz inşallah.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması temennilerimizle inşallah sekizinci basamaktan itibaren devam etmek istiyoruz. İlk yedi basamakta ne olmuştu? Birinci basamakta insanlar olayları yaşıyordu. İkinci basamakta olaylar karşısındaki tutumlarını Allah-u Teala bütün kalbinde maraz olanlar için onları imtihana tabi tutuyordu. Bu imtihanın neticesinde Hac suresinin 53. ayet-i kerimesine göre bir imtihan söz konusuydu bütün insanlar için. Ve bu imtihan sırasında Allah-u Teala birçoklarını seçmiyordu ama bir kısmını da seçiyordu. İşte Allah-u Teala'nın sözü açık ve kesin. Şura 13 diyor ki, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Kimi kendisine olan, onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. O zaman seçme işlemi Allah'a ait ama yönelme işlemi Allah'a ait değil. Kula ait. Öyleyse Allah-u Teala kulun kendi iradesinden Allah'a ulaşmayı dilemesini bekliyor. Bu Allah'a yönelmektir. İşte üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah'a yöneliyor. Öyleyse o Allah-u Teala tarafından seçilmiş ve yönelmiştir, mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Çünkü Allah'ın sözü var, mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer ve Allah'a yöneleni kendisine ulaştırır. İfade gayet net. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'a ulaşır. Dileyen yönelmiş olandır. Seçilmişlerin içinden yönelmiş olandır. Ve onlar üzerine Allah-u Teala onun kalbinde Allah'a ulaşma dileğini görüyor, işitiyor, biliyor. Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Bu tecelli onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasıyla noktalanıyor Allah-u Teala'nın. Kulaklarındaki vakrayı almasıyla, kalplerindeki ikineti almasıyla ve yerine ihfat koymasıyla noktalanıyor. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kendilerine kitap verilenlerin irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu bilmeleri için diyor. Onların kalplerine ihfat koyarız. Ve Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. İşte Hac suresinin 54. ayet-i kerimesi ikinci yedi basamağın temelini teşkil eder. Sırat-ı müstakime ulaştırırım. Yani irşat makamına ulaştırırım. Tabiiyetini gerçekleştiririm ve böylece otomatik olarak ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar diyor. Sırat-ı müstakime ulaştırırım diyor. Hangi sırat-ı müstakime? Ruhun sırat-ı müstakimine. Bir, fizik vücudun sırat-ı müstakimine. İki, nefsin sırat-ı müstakimine. Üç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde yeni bir saha açılıyor. Kişinin Allah-u Teala'dan ihsanlar almış olması söz konusu. Birinci ihsan, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlaması. İkincisi, gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması.
Üçüncüsü kulaklardaki bakrayı alması. Dördüncüsü kalpteki ekinleti alması. Beşincisi yerine ihbat koyması. Böylece birinci 7 basamak tamamlanmıştı. Bundan sonra ne oluyor? Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Kim Allah'a aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onların kalbine ulaşır, kalbine hidayet eder. Hidayet ederse ne olur? Onların kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Diyor ki Allah Teala, kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, biz onların kalplerini Allah'a çeviririz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın insanların kalplerini çevirmesi, Allah'a çevirmesi söz konusu. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Allah Teala Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimin göğsünü şerh etmişse, göğsünden kalbine bir nur yolu açmışsa, sadece

İşte bu nurların kalbimize geldiği takdirde, kalbimize ulaştığı takdirde, kalbimizin içine girebilmesi için Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Bütün insanların kalpleri başlangıçta şeytana dönük konumdadır. Yani her şey gibi onlar da kapalı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Allah-u Teala böyle bir dizaynda insanlara onların kalplerini Allah'a çevirerek bir yol açıyor. Nurun, Allah'ın yukarıdan aşağı inzal ettiği nurun, indirdiği nurun kalbe girebilmesi için kalbin nur kapısının şeytana değil Allah'a dönük olması lazım ki yukarıdan aşağı inen nur buradan içeri girebilsin. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını kendine çeviriyor. Kim bu insanlar? Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah'a huşu duyanların kalplerinin Allah'a döndürülmesi söz konusu. İşte İkinci yedi basamağın birincisi Allah'ın kalbimize hidayet etmesi, kalbimize nurunu ulaştırması, Allah'ın kalbimize ulaşması ve sonra da işlemini tahakkuk getirmesi, kalbimizin nur kapısını kendisine Allah'a çevirmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir muhteva içerisinde kalbimiz Allah'a döndürülüyor. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Peki sonra ne oluyor? Sonra Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Bu noktaya kadar, bu nur yolu açılmadan evvel kim zikir yaparsa yapsın, Allah Teala onun göğsüne mutlaka rahmetle faz isminde iki tane nuru gönderir. Zikir yaptığı sürece o kişi Allah Allah Allah Allah diye Allah'ın ismini tekrar ettiği sürece Allah'ın katından rahmetle faz devamlı kesintisiz bir şekilde o kişinin göğsüne kadar ulaşır ve yol ararlar kendilerine kalbe ulaşmak için. Ama bu noktaya kadar yol yok. Allah'ın katından gelen rahmetle faz nurları kalbe kadar gelirler, göğüse kadar gelirler. Göğüs şerh edilmemiş, yarılmamış, kalbe yol açılmamış. Öyleyse kalbe giremezler, tekrar Allah'ın katına geri dönerler. Ama zikir boyunca Allah-u Teala'nın gönderdiği bu nurlar o kişinin göğsüne mutlaka ulaşır iki nur olarak, rahmet ve fazl. Peki ne olması lazım? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açılması lazım. İşte En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrihu lil-islam. Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu

kendisine ulaştırmayı dilerse. Onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. İslam'a açar diyor. Allah'a teslim olmaya. Öyleyse demek ki Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği insanlar var. Allah'ın kanunu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. İkinci kanun, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, mutlaka onu kendisine ulaştırır. Öyleyse, Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği bir kişide yaptığı bir operasyon var. O kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının ulaştığı zaman yol olarak kesin kullanacakları ve bu yolu kullanarak kalbe ulaşacakları bir özel şifreli yol. Neye göre kodlanmış? Rahmete göre. Neye göre kodlanmış? Fazla göre. Neye göre kodlanmış? Salavata göre. Rahmetle faz ve rahmetle salavat bir zarf, bir mazruf olarak gelirler. Yani bir kargo uçağı, bir de içindeki yük. Rahmet, faz. Gene bir kargo uçağı rahmet, bir faz, bir yük, salavat. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Allah Teala nurlarını ikişer ikişer indiriyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, nefsinizin kalbine içeri girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Velevla fadlullahi ve rahmetihu ma zekka minhum ebeden ehada.

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتِهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinizde olmazsa, nefsinizin kalbine ulaşamazsa, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ondan sonra diyor ki hiç kimse kendi nefsini tezkiye edemez, ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Öyleyse insanlar ben nefs tezkiyesi yapmak istiyorum dediği zaman nefs tezkiyesi olmuyor. Bunun mutlaka şartlarına sahip olması gerekiyor. Şartları da göreceğiz. Şimdi bu noktada, yani 10. basamakta Allah kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. Bu noktada kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz veya kalp zikri, her halükarda Allah'ın katında bu ses işitilir. Ve derhal bu sesin çıktığı noktaya sonsuz hızla ulaşan rahmetle fazl partikülleri, nurları ulaşır. Ve kalbe kadar gelen, göğüse kadar gelen nurlar şifreli yolun açıldığını görürler ve o şifreli yola ayak uydurarak kalbe kadar ulaşırlar. Ama burada bir sürprizle karşılaşacaklardır. Çünkü kalbin mühürlü olduğunu göreceklerdir. Rahmetle fazl nurları göğüse gelirler, göğüsten kalbe ulaşırlar. Açılmış olan yol sebebiyle 10. basamakta kişi zikri yaptığı zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı kalbe kadar ulaşır. Ama kalp mühürlü. Kalpten içeriye ne rahmet ne de fazl giremez. Ama rahmet nurları sızar. İşte kalbe kadar gelen rahmet ve fazıldan rahmet kalbe sızar. Bu sızıntı yalnız rahmet partikülleri içindir. Çünkü Allah Teala diyor ki benim fazlım müminler içindir diyor. Mümin olmadıkça kişi, yani kalbinin içine iman yazılmadıkça o kişi nefs tezkiyesi yapamaz. O kişinin kalbinin içine fazl girip yerleşemez. Onun için fazl iman kelimesiyle birinci derecede alakalı bir faktördür. İman kelimesi varsa o kalbe fazl girebilir. Çünkü ikisi arasında kesin bir çekim alanı mevcuttur. Fazl kalpte, Allah'ın kalbe yazacağı iman kelimesi tarafından kendisine çekilir. Bu 10. basamakta Allah'ın göğsünden kalbine açtığı nur kapısı, nur yolu sebebiyle 11. basamakta kişi zikir yaptığı zaman kalbe ulaşan rahmet ve fazl nurlarından rahmet nurları kalbin içine sızmaya başlar. Fazıllar söylediğimiz gibi sızlamaz. Çünkü kalpte iman değil, küfür kelimesi var. Ve rahmet partikülleri, rahmet nurları bütün kalpte bulunan küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen, itilmesine rağmen, oradan dışarı çıkartılmak istenmesine rağmen Allah'ın rahmet nurları o kalbin içinde oraya bir yere yapışırlar ve orada kalırlar. Bu yapışma ve orada kalma süreci %2 nura kadar ulaşabilir. Daha öteye ulaşması
kalpteki şartlar gereğince imkansız. O kalbin içinde küfür kelimesi var ve rahmet nurlarını istemiyor. Çünkü biliyor ki rahmet nurlarının arkasından fazıllar gelecek ve kendi de küfür kelimesi de oradan atılacak. Ama küfür kelimesinin bütün itiş gücüne rağmen rahmet partikülleri, rahmet nurları kalbin içine girip kalbin, nefsin kalbinin içinde %2 oranında yerleşirler. Bu sızma ameliyesi 11. basamakta gerçekleşir. 12. basamakta o kişinin kalbine giren nurlar %2'yi bulur. Ve %2 nurla kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın huşu oluşturması söz konusu. O huşunun o kişinin kalbinde oluşması söz konusu. %2 nur bunu vücuda getiriyor. Arkasından da diyor ki Allah-u Teala sakın siz de Allah'ı zikretmeyip de bu zikirsizlik sebebiyle aradan uzun süre geçip de kalpleri kararanlar, kasiyet bağlayanlar gibi olmayın diyor. Öyleyse bir kişinin kalbinde %2 nur oluşmuşsa o kişinin kalbi kasiyet bağlamamış demektir. Bağlamışsa kasiyet açılmış demektir. Demek ki buradaki huşudan Allah-u Teala'nın muradı kalpteki kasiyetin delinmiş olması. Kalbin karanlıklarına ve sertleşmiş olan ve kapkaranlık hale gelmiş bulunan bir kalbe kasiyet bağlamış kalp diyor Allah-u Teala. Afetler karanlıklardan teşekkür eder. Bu karanlıklar giderek koyulaşırlar. Konsantre olurlar. Konsantre oldukça kalpteki kasiyet artar. Kalp giderek sertleşir ve daha çok kararır. İşte bir kalbe rahmetin sızması demek, kasiyetin o noktada kalması demek. Ve rahmet, sızan rahmet o kişiyi huşu sahibi yapar ve mutlaka o kişiye Allah-u Teala huşu sahibi olduğu için mürşidini gösterir. 13. basamakta. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala diyor ki alallahi kastüs sebili. Sebillerin tayini, tespiti, kastedilmesi Allah'a aittir. Sadece Allah'a aittir. Sebil ise Allah Teala'nın Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde de söylediği kişinin eleptüğü dergâhtan devrin imamının dergahına kadar takip edeceği yeryüzünün sattığına paralel yolun adıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinde yaptığı işlem kişinin kalbinde %2 nur birikimini sağlamak, kişiyi huşuya ulaştırmak, arkadan da
O kişi mutlaka mürşidini görmek isteyecektir. İçinde dayanılmaz bir arzu duymaktadır. İrşat makamına ulaşıp tabi olabilmek için, ruhunu Allah'a doğru yola çıkartabilmek için. Bu tehalükü Allah koyar kişinin kalbine. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, yoksa böyle bir husus hiçbir zaman gerçekleşmez. Öyleyse 13. basamakta Allah o kişinin mürşidini gösteriyor kendisine. Ne diyor Allah Teala bu konuda? Bakara suresine bakıyoruz. Allah Teala'ya diyoruz ki Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde, İyyâken na'budu, yalnız sana kul oluruz. Ve İyyâke nestaîn, ve yalnız senden istiâne dileriz. Neymiş istiâne acaba? İhtinas sıratel müstakîm. Yani bu istiâneyi senden dileriz ki istiânenle biz senin sırat-ı müstakîmine ulaşalım. Bizi o istiâneyle sırat-ı müstakîme ulaştır. Sıratel lezîne, o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, en'amte aleyhim, üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Gayril magdubi aleyhim, üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Allah-u Teala kafirlere karşı gadap duyarız diyor. Üzerlerine gadap duyulanların yolu değildir. Vele dalin, ve dalayette olanların da yolu değildir. Öyleyse ne diyoruz Allah-u Teala'ya? Yalnız senden istiâne isteriz. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Peki nasıl istememiz lazım? Onu Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gösteriyor bize. Diyor ki Allah-u Teala Bakara 45 ve 46'da, وَاِسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala, Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin. İstihane, yalnız Allah'tan istenen bir yardım. Başkalarından yardım isterseniz bunun adı nusrettir. Ama Allah'tan istediğiniz bu tarzdaki bir yardım istihane adını alır. İrşat makamını Allah-u Teala'dan talep edeceksiniz. Size mutlaka ulaşabileceğiniz yerden birisi gösterilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerimizde irşat makamı kişiye gösterilir. Ne yapması lazım kişinin? Hacet namazını kılması lazım. Ve sabırla istemesi lazım. Niçin sabırla diyor Allah Teala? Çünkü kişi eğer huşuya ulaşmadıysa Allah Teala göstermez. Çünkü kişi layık değildir. Ancak huşuya ulaştığı takdirde gösterecektir. Ve devam ediyor Allah Teala. İlla alel haşin. Herkes için bu zor bir olaydır. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Arkasında diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Ve ölümden sonra da ruhları Allah'a geri döndürülecektir. Allah'a ulaştırılacaktır. Allah'a tekrar geri döndürülecektir.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor. Ne olmuş o kişi kimdir? O kişi huşu sahibidir. Evvela gaybde Rahman, gaybde Rahman'a huşu duyanların huşusuna sahip oldu kişi. Sonra %2 nur birikimiyle, rahmet birikimiyle huşu sahibi oldu. Şimdi de inancı Allah'a inanmak, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanmak ve kendi ruhunun da mutlaka Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına inanmak şeklinde bir inancın sahibi kişi hacet namazını kıldı, mürşidini gördü. 10 ihsan tamamlandı. Ve kişi mürşidine ulaştı. 10 ihsan neydi? Birincisi rahim esmasına tecelli, ikincisi gözlerdeki icab-ı mesture, üçüncüsü kulaklardaki vakra, dördüncüsü kalplerdeki ikinet, alıyor Allah-u Teala bunları, beşincisi ihbatın konması, altıncısı Allah'ın kalbe ulaşması, yedincisi kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, sekizincisi o kişinin göğsünden kalbinden nur yolu açılması, dokuzuncusu kişinin huşuya ulaşması, onuncusu Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi. Ve gösterdiği mürşide kişi ulaşır da önünde diz söküp tövbe ederse, tövbe ettiği an Allah'ın o kişiye 10 tane nimet verdiğini görüyoruz. Çünkü kişi birinci etapta Allah'a ulaşmayı dilemiş, kendine düşeni yapmış, 10 tane ihsan almıştır. Şimdi gene kendine düşeni yapmış, Allah'ın gösterdiği mürşide kendi iradesinde bilerek, isteyerek ulaşmış, tabi olmuştur. 10 tane nimeti hak etmiştir. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine girer ve yerleşir. 2. Ne olur gelirse, gelirse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala o kişinin kalbine imanı yazar. Diyor ki, onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz, yedederiz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor. Öyleyse Allah'ın katından gönderdiği ruh, devrin imamının ruhu, kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala diyor ki, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. Mücadele 22'deki ruhu o kişiye yevmi talakının geldiğini haber vermek üzere, Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek üzere diyor Allah-u Teala. Ruh kişinin başının üzerine gelir ve Allah-u Teala bunun üzerine kişinin kalbinin içine, kalbine imanı yazacak. Ne yapar? Kişinin kalbinin mührünü açar. Bütün kalpler bu noktaya gelinceye kadar kesin şekilde mühürlüdür. Bu kalp de mühürlü ama artık Allah-u Teala kalbin mührünü burada açıyor. İkinci nimet Allah-u Teala'nın kalbin mührünü açması. Üçüncü nimet kalbin içine, içindeki küfür kelimesini Allah'ın dışarı alması. Dördüncü nimet kalbin içine imanı Allah'ın yazması. Mücadele 22 gereğince. Ne oldu? Kişi kalbinin içine iman yazıldı, mümin oldu. Sonra ne olur sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım? Sonra ne olur? Sonra Allah Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre mümin olan bu kişinin günahlarını sevaba çevirir. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 70'de diyor ki, ama kim tövbe ederse bu tövbe mürşidin önünde yapılan bir tövbedir. Ve mümin olursa, söylediğimiz gibi kişi kalbine iman yazıldığı için mümin olmuştur.
ve nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, ki amel-i salihat yapmakta kişiyi Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin kılar. İşte onların bütün seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Bütün kaybettiği dereceleri kazandığı derecelere dönüştürürüz diyor Allah Teala. Burada kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Sonra ne oluyor? Sonra Allah Teala o kişinin ruhunu devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudundan ayırıyor. Ve ruh sırat-ı müstakime ulaşıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. Öyleyse ne diyor ayet? Nebe suresi 38. ayet-i kerime mürşidinde bulan bir tövbeyi anlatıyor. Sadece mürşitle mürit konuşma hakkı verilenler mürşidin söylediğini mürit tekrar edecektir. Ve Nebe 39. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Yani hakka ulaşmak için yola çıkma günüdür. O gün dileyen kişi, neyi dileyen kişi? Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine hakka ulaştıran yol ittihaz eder. Ve ruhu Allah'a ulaşan kişi için Allah'ın zatı sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhu Allah'a ulaşıyor kişinin. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kişinin burada ruhunun yola çıkması söz konusu ve meab olan, sığınak olan Allah'a ulaşmak üzere kendisine bir yol ittihaz etmesi söz konusu ve sonunda ruhun Allah'a ulaşmasıyla sığınağa sığınması söz konusu. Ali İmran 14'te Allah Teala aynen şöyle söylüyor: Vallahi indehu hüsnül meab. Ve Allah andolsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve Allah'ın zatına meaba ulaşan ve meaba sığınan ruhun sahibi olan vücutlar için Allah Teala diyor ki Kaf 31-32'de ve uzlifetü cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kıyamet gününde bahsediyor. Haza ma tuadune, işte vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evvab olanlar için, yani meaba ruhlarını ulaştırmış, meaba sığınmış olanlar için. Meab, sığınak, Allah'ın zatı sığınak ve ruh o sığınağa ulaşıp sığınıyor. Yani Allah'a sarılıyor. Nisa 175'te ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse. Kim Allah'a sarılan? Allah'a ruhunu ulaştırmış olan kişi. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın zatında kayboluyor. Yani sığınağa sığınıyor. Artık yok, görünmüyor. Allah'ın zatında kaybolmuş durumda. İfna olmuş durumda. Sığınağa sığınmış durumda. İşte o kişi evvab adını alıyor. Yani meaba ulaşmış, meaba sığınmış manasına.
Şimdi Allah kişiye beşinci nimetinde onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Ne oldu? Devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrildi. Bunu devrin imamının yaptığını söylüyor Allah Teala Mümin 7'de. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, insanlardan bir kısmı için Allah Teala'dan talepte bulunurlar diyor. Ya Rabbi, kim tabi olur da senin yoluna girerse, tövbe eder de senin yoluna girerse, yani ruhun sıratımızda kim alışırsa, sen onların günahlarını mağfiret et, sevaba çevir. Günahlarını sevaba çevir. Mağfiret müessesesi. Allah Teala da bu kişinin günahlarını bu ayeti kerime gelince sevaba çeviriyor. Bir misalde Nisa 64'te var. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseler de, tövbe etseler de, Allah'tan mağfiret dileseler de, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının mağfiretini bizden isteseydin, Allah'ın her iki tövbeyi de, her iki tarafın talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Yani sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Ve böylece birinci affında günahlar sıfırlanıyor, ikinci affında sevaba çevriliyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Ve Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyeye başlıyor. Yedinci nimeti ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sekizinci nimeti fizik vücut şeytanı kullanmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Öyleyse nefs nasıl tezkiye olur? Tezkiye nasıl başlar? Tezkiyenin şartları tamam mı? Tamam. Nefsin kalbinin mührü açılmış ve kalbin içine iman yazılmış, küfür kelimesi alınmış ve kalbin içine iman yazılmış. Şartlar tamam. Yedi tane kalp şartı: bir, ekinet alınmış olacak, alındı. İki, ihfat konulmuş olacak, konuldu. Üç, o kişinin göğsünden, o kişinin kalbinin nur kapısı Allah'a çevrilmiş olacak, çevrildi. Göğsünden kalbine nur yolu açılmış olacak, açıldı. Kalbinin mührü açılmış olacak, açıldı. Küfür kelimesi alınmış olacak, alındı. Kalbin içine iman yazılmış olacak, yazıldı. Kişi bu şartlara sahip zikir yapıyor. Zikir yapınca Allah'tan gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur, dört nur, dört enerji grubu o kişinin göğsüne geliyor, göğsünden kalbine ulaşıyor, kalbinin mührü üzerine bastırıyor. Dört enerji mührü kalbin alt boyutuna kadar itiyor. En alt noktasında zulmani kapı var. Zulmani kapıya ulaşan mühür, zulmani kapıyı mühürlüyor. Yani bu noktadan itibaren o nefsin kalbine şeytanın karanlıkları giremez. Ve kişi zikir yapıyor. Zikir devam ediyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbinden kalbin içine giriyor. Kalbin içine girince de iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Kalbin içinde mevcut olan karanlıklarsa yeni gelenler kuvvetli bir baskıyla oraya geldikleri için ve iman kelimesi fazılları kendisine çekip karanlıkları ittiği için karanlıklar kalbi terk etmek mecburiyetindeler. Ve kalp bir iki dakika içinde %100 nurlarla doluyor. Sonra ne oluyor? Sonra
Nefsin kalbindeki iman, Allah'ın yazdığı iman kelimesindeki çekim gücü fazlaları etrafında topluyor, faziletleri etrafında toplamaya başlıyor. %1, %2, %3 derken %7 nur birikimiyle nefsi emmare oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci bölümü. Öyleyse nefs tezkiyesi burada başlar, bu şartlarla başlar. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlar. Nefsin kalbine %7 nur biriktiği zaman birinci kata ruhun yükselmesi için şartlar tamamdır. Biliniz ki nefsiniz vücudunuzda bir rehinedir. Rehine %7 nur birikimini gerçekleştirebilirse birinci gök katının kapısını açabilme imkanının sahibidir. Her %7 nur birikiminde daha üst gök katının, daha üstteki katın kapısını açmak imkanının sahibidir. Remote kontrolla, uzaktan kontrolla. Ve kalbimizde, içimizde bir rehine olan nefsimiz ilk %7 nur birikimiyle birinci gök katına ruhumuzun ulaşmasına sebebiyet verir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci nur birikimlerinde ruhumuz birer gök katı Allah'a doğru yükselecektir. Ve nefsimiz de giderek daha üst seviye temizlenecektir. Yani tezkiye olacaktır. Nefsimizin kalbindeki ahvetler nefsimizin kalbini terk edecek. Kapı dışarı edilecek ve nefsimizin kalbine ruhun hasletlerinin eşidi olan faziletler, fazıllar gelip yerleşecektir. İşte bu olay nefs tezkiyesi adını alır. Ve altıncı, Allah'ın altıncı nimeti nefs tezkiyesine paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yolculuğa başlar. Sırat-ı müstakime ulaşmıştır. Sırat-ı müstakim üzerinden nasıl ulaştığını söyledik. Sırat-ı müstakime ulaşıyor ruhumuz. Tabi olduğumuz gün vücudumuzdan ayrılıyor ve sırat-ı müstakime ulaşıyor. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince ve Allah'a doğru yola çıkıyor. Böylece şunu görüyoruz. Nefs tezkiye olurken her 107 nur birikiminde ruh da Allah'a doğru bir gök katı yükselecektir. Emmare'de birinci kat, Levvame'de ikinci kat, Mülhime'de üçüncü kat, Mutmainne, Radiye, Madiye, Tezkiye kademelerine dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse yedinci işlem ruhumuzun Allah'a doğru yolculuğa başlaması. Nefsin her %7 kazandığı nura karşılık bir gök katı yükselmesi. Nefsimiz hidayete başlıyor. Ruhumuz da ona paralel olarak hidayete başlıyor. Ya fizik vücudumuz, o da hidayete başlıyor. Nefsimizin kalbindeki nurlar ne kadar artarsa nefsimiz de o nurlardan faydalanıyor. İç dünyasında sülh ve sükun hasıl oluyor. Ama fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlıyor. Allah Teala nefsimize tezkiye olma yeminini ondan almış, fizik vücudumuzdan Allah'a kul olma ahdini almış, ruhumuzdan da Allah'a ulaşma misakini almış. İşte nefsimizdeki afetler azaldıkça şeytanın tesir etme alanı giderek küçülür. Şeytan nefsimizin sadece afetlerine tesir
etmek imkanının sahibidir. Nefsimiz buna müsaade ederse. Öyleyse böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın da fizik vücudumuz üzerindeki hakimiyeti azalacaktır. Aynı paralelde azalacaktır. Öyleyse nefsin tezkiyesine paralel olarak fizik vücudumuz da şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Tezkiye noktasında %50'den daha fazla Allah'a kul olur. Daha sonra ise bu neticede %100'e kadar ulaşacaktır. Ve Allah'ın 9. nimeti o güne kadar bize 1'e 10 verirken o günden itibaren Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesine göre 1'e 100 vermeye başlar nefse emmare boyunca. Nefsi levhamede 1'e 200 olur. Sonra da 7 kat boyunca 300, 400, 500, 600, 700 katına ulaşır. Allah'ın 10. ihsanı ise, nimeti ise o güne kadar rahmetle fazl gönderen Allah-u Teala bize rahmetle salavat göndermeyle başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece öyle bir dizaynın sahibi olursunuz ki orada artık Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber olacaktır. Nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması ikinci 7 basamağın son noktasındaki Allah'ın size yaptığı büyük, size verdiği büyük nimetlerdir. Ve böylece Allah'ın güzellikleri 3. 7 basamakta da devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Vel Asr suresi ne diyordu? Vel Asr, asla yemin ederim, yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanların sırasındadırlar. İllellezine aminu, ama amin olanlar hariç. Bu ilk 7 basamağın sonu. Ve amilus salihat diyor Allah-u Teala. Ve amilus salihat yapanlar hariç ne oldu? 14. basamakta amilus salihata başladık. Nefsi ıslah edici amellere. 2. 7 basamakta inşallah burada tamamlandı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Dualarımızla, dileklerimizle. El-Fatiha ve as-salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sözlerime hepinizi çok ama çok sevdiğimi söyleyerek başlamak istiyorum. Allah'ın en büyük emri sevmektir. Seviniz diyor. Öyleyse tabiatıyla sevmeyi öğrendiğiniz zaman en çok sevdiğinizin Allah olduğunu göreceksiniz. Sevmek Allah ile özdeş bir anlam taşır. Sevgi varsa orada ruhunuz vardır. Ruhunuzun bir hasletidir sevgi. En büyük hasletidir. Ve sevgi varsa, ruhunuz varsa orada Allah vardır. Öyleyse etrafınızdaki insanları seviyorsanız bilin ki Allah'ı da seviyorsunuz. Eğer etrafınızdaki insanlardan nefret ediyorsanız Allah'a olan sevginiz az demektir. Ne zaman ki çevrenizdeki insanlara karşı onlar size nasıl davranırsa davransınlar, sempatiyle yaklaşıyorsunuz. Onlara karşı duyduğunuz sevgiyi hissediyorsunuz kalbinizde. Onlar size kötü davranabilirler, yanlış yapabilirler. Buna karşı, buna rağmen o insanları sevebiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilen birisisiniz. Bu sevginin dışa vuruşudur. Sevgili kardeşlerim, onun için seviniz diyoruz. Allah Teala sevmenizi istiyor, nefret etmenizi değil. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Kinin, nefretin, düşmanlığın kalbinizden sökülüp atılması Allah'ın temel emridir. İnsanların kalbinden kini, nefreti, buğzu aldığını söylüyor. Aldığı seviyeye ulaşmış olan bir kişinin kalbinden bunların hepsinin alındığını söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hadi bir defa daha söyleyeyim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak doyulmaz bir zevk, bir güzellik, bir sevgi çağlayanının Allah-u Teala'dan bana ulaştığını, benden de sizlere ulaştığını yaşıyorum. Ve geri dönende aynı şey, hepinizden geri dönen muhteşem bir olay. Bir sevgi çağlayanı, bir güzellikler demeti. Öyle bir duygu ki sevgili kardeşlerim, demeyin gitsin. Her şey, ama her şey onun tarafından öyle güzel yaratılmış ki nasıl hayran olmazsınız? Var olan her şey sadece onun yaratığı. Her şey. Hepimiz netice itibariyle bir yaratıkız. Yaratılışınızın o büyük sırrının temelinde yatan en büyük hakikat sevgidir. Allah Teala sizi sevmiş, yaratmış. Kuvveden, düşünce platformundan hayata geçirmiş sizi. Allah'ın indinde varsınız ve sizi seviyor.
sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen ne? Daha çok sevmek ve Allah Teala tarafından daha çok sevilmek. Allah'ı daha çok sevmek ve Allah Teala tarafından daha çok sevilmek. İnsanları daha çok sevmek, onlar tarafından daha çok sevilmek. İşte her şeyin böyle bir dizaynla sizi muhteşem bir kubbenin altında mutlu bir insan kılması. İşte bu sevginizin dışa taşması halidir. İç dünyanızdan fışkıran bir sevgi çağlayanı, bir sevgi deryası, bir sevgi nehri başka insanları kucaklamalı. Sevmelisiniz. Onlar için fedakarlıklar yapmalısınız. Onlar mutlu olsun diye her şeyi yapmalısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi insanların mutluluğuna memur ederse onlar için yaşamaya başlarsınız. O zaman o insanların mutluluğu için her şeyi yaparsınız. Yeter ki onlar mutlu olsunlar. Biliyor musunuz, insanı asıl mutlu eden nesne başkalarının size karşı gözlerinde okunan sevgisidir. O sevgi, o gözlerdeki sevgi, hakiki sevgi mi değil mi? O gözlere bir baktığınız an derhal anlarsınız. İşte Allah'tan gelen bir sevgi halesi o kişinin gözlerini gerçek sevgiyle doldurur. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah'ın bir muhteşem nimetidir. Sevgiyi geliştiren temel faktör Allah'a karşı onun var olması. Allah'ı seveceksiniz, daha çok seveceksiniz, daha çok seveceksiniz. Hoşlanmadan başlayan bir merdiven üzerinde hoşlanmadan sevgiye, sevgiden aşka, aşktan hayranlığa yürüyeceksiniz. Allah'a karşı bunu duyarsınız. Sonunda duyacağınız şey hayranlıktır. Küçüğün büyüğe hayranlığı söz konusudur. Aşağıda olanın yukarıda olana hayranlığı söz konusudur. Rütbesi küçük olanın rütbesi büyük olana hayranlığı söz konusudur. Hayranlıkta eşitlik yoktur. Öyleyse Allah'a karşı son duyacağınız his en üst noktada hayranlıktır. Onun her şeyine hayran olursunuz. Size yaptığı, sizin üzerinizde vücuda getirdiği her şeyin muhteşem bir dizayn olduğunu ve sadece sizi mutlu etmeye yönelik olduğunu yaşarsınız. Tek bir hedefi vardır. Hepinizi ayrı ayrı mutlu kılmak. Ama dikkat edin ki size ulaştıracağı her şeyi sizin iradenizle, sizin talebiniz üzerine ulaştırmak ister. Sebepleri o halk eder. Sebeplere sarılmak ve güzeli aramak, sevgi o sizin seçiminizdir. Sevmeyi iç dünyanız istemelidir. Dikkat edin. Sakın sevgiyle arzuyu birbirine karıştırmayın. Sevgi ruhunuzun hasretidir. İhtiras nefsinizin afetidir. Arzunun şekillenmiş bir dizaynı. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah yolunda geçerli olan ruhunuzun hasretleridir.
ruhunuzun hasletleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhakkak ki Allah'ı sevdiğiniz zaman bütün perdelerin adım adım kalkacağını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Sevginiz zikrinize paralel bir seyir takip eder. Zikrinizin artışı sevginizin artışıdır. Zikrinizin artışı Allah'a karşı duyduğunuz sevgiyi mutlaka artıracak olan bir özelliği taşır. Bu ise Allah'tan yansıyarak, reflekte edilerek başka insanların üzerine dönüşür. Onları da seversiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizi sevmeyenleri de sevmişsiniz. Bir gün göreceksiniz ki sizden nefret edenler de sizin sevginizin içinde yer alır. Onları da seversiniz. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir dizayn ki, sevdikçe sevilirsiniz. Sevgi sizden çevrenize pozitif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu Rabbani bir olaydır. Nefret, sizden çevrenize negatif dalga boylarının yayılmasını oluşturur. Bu zulmani bir olaydır. İki olay arasında büyük bir farklılık vardır. Birinde Allah siz ve sevgi duyduğunuz

edenler olsunlar onlar. Bırakın size kötülük yapmaya çalışsınlar. Ama onların hiçbirisinin hedefe ulaşamadıklarını göreceksiniz. Uzun devrede geriye kalan, sizden nefret edenlere de duyduğunuz o sonsuz sevgidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Sevin. Fedakarlıktan çekinmeyin. Sevginiz, fedakarlığınızın ölçüsünü teşekkür ettirsin. Her davranışınız başka insanlara bir nebze mutluluğu yaşatmak için olmalı. Her an onlar için olduğunuzu onlara ispat etmek sadece sevginin var olduğu bir ortamda mümkündür. Onları sevebilirseniz onların mutlu olmasını sağlamak için her şeyi feda edebilirsiniz. Hedefiniz sizden mutluluğu bekleyen insanlara o mutluluğu onların istediği dizaynda ulaştırmaktır. Severseniz bunu yapmak size hiçbir zaman ağır gelmez. Her mutluluk ulaştırdığınız insanda onların yaşadığı mutluluğu siz de yaşarsınız. Allah Teala Birleşik Kaplar Kanunu'yla muhteşem bir değerlendirme tablosu çiziyor. Ya sizden sevgi akar etrafa ya da sevgisizlik. Bunun adı mutlaka nefret değildir. Sevgisizlik de değişmesi lazım gelen bir müessesedir. İnsanlar vardır. Onlara karşı başlangıçta sevgi duyamazsınız. Her davranışlarıyla sizin onları sevmenizi nefsani davranışları sebebiyle engellerler. Ama bunlar sizi yıldırmamalı. Onları da sevmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten o kadar güzel mi? Buradan öyle görünüyor. Ne diyorsunuz? Bunca güzellik insanların mutluluğu içinse, Allah-u Teala bütün bu kainatları biz insanlar için yaratmışsa, 6 tane alem, 3 asıl, 3 suret. 3 asıl, 3 zıt alem. Karşıt alem. Oralarda da yaşayanlar var. Zahiri alemde yaşayan biz insanlarız. Rab aleminde yaşayan cinler, emr aleminde yaşayan ruhlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, sevebilirseniz tabii. Neden denemiyorsunuz? Hadi bugün gidin bir kardeşinize, sizinle beraber olan ama bir davranışıyla sizi üzen bir kardeşinize, kırgın olduğunuz bir kardeşinize gidin, onu çok sevdiğinizi söyleyin. O size bir kötülük yapmış olsun ama siz ondan af dileyin. O bunun ne kadar müstesna bir olay olduğunu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, Allah bunu istiyor. Dostluk, sevgi, insanların birbirinden nefret etmesi değil, birbirlerini sevmesi. Bundan 14 asır evvel sahabe öyle bir sevgi halesinde hayatlarını tamamladılar. Severek yaşadılar, severek öldüler. Onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani

Yani ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdi. Öyleyse sevgi boyutları giderek büyümüştü. Kitabın bütününe iman ettikleri zaman, ona tabi oldukları zaman müstesna insanlar oldular. Sevginin en üst boyutta yaşattığı insanlar oldular. İşte asr-ı saadeti onlar yaşadılar. Gelecek yıllarda sizler de yeni bir asr-ı saadet yaşayacaksınız. Hidayet çağının sizi ulaştıracağı yer odur. Her teslimde biraz daha artan bir sevgi ve sevginin etrafında oluşan biraz daha büyümüş bir mutluluk. Mutluluk mu? Mutluluğun yolu Allah'tan geçer. Allah'ın yolu sevgiden. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Bu sevgimiz bizden direkt olarak size ulaşmaz. Sevgi Allah'tan geçerek size ulaşır. Bizim sevgimiz sizlere Allah'tan ulaşır. Öyleyse sizden bize dönen sevgi de gene direkt olarak bize gelmez. Allah'tan dolaşarak gelir, güç kazanarak gelir. Bu Allah'ın dostlarının sevgisidir. Öyleyse sevgi mi diyoruz adına? Sevgi, Allah'ı sevenlerin birbirine karşı duyduğu sevgi, pekiştirilmiş bir sevgidir. Allah'ın sizlere enam buyurduğu, nimet olarak verdiği bir Allah sevgisi, hidayet sevgisi ve Allah'tan dolaşarak iki tarafa ulaşan bir sevgi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse farklı bir toplum olduğunuzu, Allah'ın sevgisine layık bir toplum olduğunuzu hiç unutmayın. Allah'ın sevgisi daima sizlerle birlikte olacaktır. Sizin sevginiz arttıkça etrafınızdaki insanlara karşı ve Allah'a karşı, Allah'ın sevgisi de size karşı kat kat artacaktır. Sizinkinin çok katı. İşte mutluluk dediğimiz şey, cemaat halinde yaşamak üzere yaratılmış olan insanların toplumda yaşarken birbirleriyle olan sevgiye dayalı uyuşma halidir. Birbirinin karşısında olmayan, birbirinin yanında olan bir kardeşinin yanlış yaptığını gördüğü zaman onun yanlışını düzeltmek üzere ondan yana çıkan insanların dünyası. Bu konuda çok başarılı değiliz sevgili kardeşlerim. Hep kardeşlerimiz bize sorarlar. Bir kardeşimiz yanlış yaptığı zaman ona söylememiz mi lazım, söylemememiz mi lazım? Her ifade anlayanın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. Muhatabın anlama kapasitesiyle sınırlıdır. İki alternatif var. Birisi hata yapanın hatasını söylememek ve saklamak. Faydası, eğer hatayı çirkin bir tarzda söylerseniz
O kişiyi üzme tehlikesini bertaraf eder. Peki negatif cephesi, o kardeşimiz o hatayı yapmaktan, onu men edecek bir işaret almadığı için hatayı yapmaya devam eder. Peki ikinci alternatif söylemek. Hatayı yapmaya devam etmemesi için söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi burada olaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu konuda uyarma görevinizi yaparken çoğunuz büyük bir yanlışların içine düşüyorsunuz. Kardeşinizden yana olmuyorsunuz. Hatayı yapan kardeşinizin o hatayı sizinle beraber el ele göğüs göğüsüne el ele göğüslemesini, o hatanın üstesinden gelmesini temin edecek bir yardımı ona verecek yerde onun bilmediğini ima ederek, kendinizin bu konuda bilgili olduğunu ima ederek o kardeşimizi belki farkına bile varmadan küçültüyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın bir tuzağı sizi orada yakalıyor. Onun için sevgili kardeşlerim, çok dikkat edin davranışlarınıza. Evet, hata yapan bir kardeşimize hatasının ne olduğunu söylemek geçerli olan, gerekli olan budur. Budur. Ama nasıl söylemek? Karşınızdakinden yana olmak ne demek? Kendinizden yana olmak ne demek? Nefs, kibir atlı, gurur atlı bir duygunun sahibidir. Bir hissin sahibidir. Bir afetin sahibidir. Ve üstün olmak ister. Yetmez. Üstünlüğünün başkaları tarafından da kabul edilmesini ister. Ve bunun için çok şeyler yapar. İşte bir kardeşimiz bir yanlış yaptığı zaman biz de doğruyu biliyorsak bunu o kardeşimize öyle bir tonla söyleyenler var ki, öyle bir havayla söyleyenler var ki kaş yapayım derken göz çıkartıyorlar. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakinden yana olmak, ona hatasının düzelmesi konusunda destek olmak, omuz vermek, o hatanın yeniden yapılmamasını temin etmek üzere onu teçhiz etmektir. Öyleyse kardeşlerinizi sevin. Eğer seviyorsanız zaten onu üzecek olan bir davranış biçimi sergilemeniz normal standartlarda söz konusu olmaması lazım. Ama sevgi eksikliği sizi o hedefe giderken bir yanlışa ulaştırır. Kardeşinizin hatasını ona söylerken genel olarak karşı çıkarak söylemiş olursunuz. Yani bu senin yaptığın yanlış. Öyle yapmaman lazım, böyle yapman lazım. İşte bir kardeşiniz size kırıcı bir şey söyledi. Aslında
sizi sevdiğini zannediyordunuz arkadaşınızın. Ama o kırıcı sözü söyledikten sonra ona gücendiniz. Yapabileceğiniz büyük yanlışlıklardan birisi bu. Gücenmek. Onun yerine kardeşinizin o kırıcı sözü size söylemesinin arkasında acaba sizin bir hatanız yatıyor mu? Yoksa hatanız yok da o mu size öyle söyledi? Nasıl karşınızdakinden yana olacaksınız? Arkadaşlarınızdan bir tanesi size sizi kıracak olan bir şey söyledi. Nasıl ondan yana olacaksınız? İki tane alternatifiniz var. Birincisi bu söze kızmak, öfkelenmek, ona sert bir cevap vermek veya küsmek. Bu negatif cephede bir olay vücuda getirmek. Ya ikinci yapacağınız şey ne olacak? Diyeceksiniz ki ona, bana böyle söylüyorsun. Muhakkak ki ben bunu hak ettim. Lütfen bana hatamı söyler misin ki Allah huzurunda senden af dileyeyim. Bunu söylediğiniz zaman sevgili kardeşlerim, o sizi kıracak sözü söyleyen, o davranışta bulunan kardeşimiz bunda devam etmez, edemez. Karşısındakinin samimi olduğunu ve karşısındaki kişinin nefsinin, kendi nefsinin kurbanı olmadığını fark eder. Nefsi ona hakim olsaydı, o kendisine daha ağır bir söz söyleyecekti. Anlaşmazlık devam edecekti. Belki kavgaya dönüşecekti. Kalp kırmalar husule gelecekti. Ama öyle olmadı. O kişi hiçbir hatası olmadığı halde, kendisi ona karşı sert davrandığı halde, arkadaşı ona en güzel şekilde davrandı ve hatasını sordu ki, Allah'ın karşısında af dilemek istiyor. Hüsniye sahibi olduğu kesin. O zaman size karşı sert davranmış olan o kardeşiniz, bundan pozitif olarak etkilenecektir. O size sataştığı halde, o size yanlış bir söz söyleyip sizi üzdüğü halde, o size karşı haksız bir davranışta bulunduğu halde, siz ondan af dilemek nezaketini göstermişsiniz. Bu, onun doğruyu öğrenmesi için yeterli bir güzel davranıştır. Ne yaptınız o zaman sevgili kardeşlerim? O kardeşinizi o yanlış davranışı konusunda ikaz ettiniz. Ama ona demediniz ki, senin bu yaptığın tasavvufa sığar mı? Sen tasavvufu bilmeyen birisin, nefsinin esirisin. Ne biçim insansın be? Böyle mi davranılır? Vesaire vesaire. Bunları söylemediniz. Ona dediniz ki, sen bana bunu söylediğine göre ben mutlaka bunu hak ettim. Ve ben senden mutlak olarak af dilemek istiyorum. Bu söylediğin sözü mutlaka hak ettim. Senden mutlaka af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda ki sana ne zaman hangi hatayı yaptıysam o konuda senden af diliyorum Allah-u Teala'nın huzurunda. Dilersen bana söyle, eğer söylemek istemiyorsan o da olabilir. Söylemezsin de. Söylememen de beni kırmaz. Ben senden şu anda sana karşı yaptığım hata her neyse, o hata konusunda af diliyorum.
bu hatayı bilmeyen bir kardeşimizin davranış biçimi. Ama hatasını biliyorsa, o hataya karşı bu davranışa muhatap olmuşsa, olay bellidir. O zaman bu kardeşimizin yapması gereken şey, sen bana bunu nasıl söylersin? Sen bu sözünde bana hakaret ediyorsun falan demek yerine, ben bu sözü hak ettim. Çünkü ben sana şöyle şöyle şöyle söylemiştim ve bu haksız bir davranıştı. O zamandan beri ben hep senden af dilemek için bir fırsat kolluyordum, bir imkan bekliyordum. Sen bugün bana bu sözü söylemekle bana bu imkanı verdin. Ben bugüne kadar senden af dilememekle büyük bir hata içerisindeyim. Sana karşı o davranışım yanlıştı. İşte şimdi o davranışımı düzeltmek için Allah senden razı olsun ki beni bu sözünle ikaz etmiş oldun. Yanlışım senin tarafından bana hatırlatılmadı. Bu sözüm bana yanlışımı hatırlatmak için değildi, biliyorum kesinlikle. Ama öyle olmasa da senin bana karşı yaptığın bu davranışa ben şu anda kesin olarak biliyorum ki sebep olan benim. Benim sana karşı yaptığım falanca yanlış davranış. Acaba sana karşı daha evvel veya o davranışından sonra yaptığım başka yanlışlar da var mı? Hepsi için ayrı ayrı senden af dilemek istiyorum. Çünkü ben sana karşı haksız bir davranışta bulunduysam, ben Allah'ın emrettiğinin tamamen tersini yapmış birisiyim o olayda. Ve Allah'ın huzurunda senden af dilemedikçe kendimi ben affedemem her şeyden evvel. İşte sevgili kardeşlerim, bir çirkin davranışı bir güzel davranışa çevirmek ve barışmak, sulh ve sükun içinde kardeşlerimizin birbirini kucaklamasını oluşturmak, bunun arkasında ruhunuzun sevgi hasreti vardır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, sizinle konuşurken şu çaydan bir yudum almak, iki yudum. Bu çay genellikle karanfilli çaydır. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel yarenliği yaparken sizlerle böyle karşılıklı bir mutluluk dünyasında konuşurken bir yudum çay içmek, kötü bir şey olarak düşünülebilir mi? Belki. Birçok insan bunu kendisini izleyenlere karşı bir saygısızlık olarak değerlendirebilir. Hayır sevgili kardeşlerim, biz hiç öyle düşünmüyoruz. Biz sizlerle birbirimize o kadar yakınız ki, ben sizin karşınızda kahve içsem, çay içsem, su içsem, öksürsem, hiçbirinde beni kınamazsınız. Biliyorum. Bu bize karşı olan sevginizin kesin teminatıdır. Öyleyse bu sevgi bize sadece birbirimizi hoş göreceğimiz güzel sonuçlar doğurur. Allah-u Teala'nın emrettiklerine baktığımız zaman şeytanın emrettikleriyle ne kadar ters olduğunu görürüz. Ne diyordu Allah-u Teala? Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münker ve fuhuşla
emredilirler. İşte iki kaynaktan gelen emir, şeytan münker Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder kişiyi. Allah'ın inkarını kişinin kalbine yerleştirmeye çalışır. Şeytanın bütün gayesi insanları kendisine tabi kılmaktır. Ne kadar hazin bir tecellidir ki kıyamet günü şeytan bunu başarmış olduğunu Allah-u Teala'ya haber verecek. Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Sebe suresinin 20. ayeti kerimesi diyor ki Allah-u Teala şeytan insanlara olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsini kendisine tabi kıldı. 73 fırkadan 72'sini iblis kendisine tabi kılacak. Sevgili kardeşlerim, onun için bizler mutlu insanlarız. Bizler Allah'ın kullarıyız. Onun birer yaratığı olmanın, mahluku olmanın bilinci içerisinde sahibimize, sahibimiz olan Allah'a hürmetle, tazimle ibadet ederiz. Onu kendimizden çok daha fazla severiz. Hürmetin en yüksek derecesi O'nadır. Ve O bizleri sever. Bunu söylerken bundan ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bizleri, bu camiayı en çok sevdiğinden ne kadar emin olduğumu görebiliyor musunuz? Nereden geliyor acaba bu emniyet? Bu duygu nereden geliyor? Bu duyguyu veren O'dur. Kalbimize bunu dolduran O, sevgi halesiyle bizi kucaklayan, sevgisiyle bizi kucaklayan, O'nun sevgisi tarafından kucaklanan bizleriz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki O Allah, bizi yaratan, yaratanımız, sahibimiz, her şeyimiz ve bizleri seviyor. En çok seviyor. Öyleyse söyler misiniz sevgili kardeşlerim, daha ne isteriz? Bu yaşadığımız devirde O'nun en çok sevdikleriyiz. Hidayet çağının ilk müntesipleri. Hidayet çağına kendisini adamış olanlar. Bütün dinler yok ama bugün insanların varsaydığı bütün dinlerdeki olanların mevcut, ne kadar din zannedilen ayrım varsa hepsinde olanların çok büyük bir kısmının unuttuğu hidayeti, yani bütün mukaddes kitapların temelini onlara anlatmakla, öğretmekle ve onları mutluluğa ulaştırmakla vazifeliyiz. Sevgili kardeşlerim, daha üst seviyede mukaddes bir görev düşünebilir misiniz? İşte bu devirde Kur'an'ı unutan insanların unuttukları
temel faktör olan hidayeti onlara sadece söylemekle değil, öğretmekle vazifeliyiz. İttilalarına arz ederek. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, onun bayrağı altında, onun sevgisi altında, onun gösterdiği nurlu yolda hep beraber adım adım geleceğe yürümek, sadece nur saçmak, herkesin kalbine Allah'ın nurunun ulaşması için o insanlara Allah'ın Kur'an'daki temel dizaynını, unutulmuş olan Kur'an'ın temelini onlara anlatmak. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayna dikkatle bakın. Her şeyin en güzelini öğretmekle vazifeliyiz. O en güzel insanları iç dünyalarında, o en güzel insanları dış dünyalarında, yani başka insanlarla olan ilişkilerinde, o en güzel insanları Allah ile olan ilişkilerinde, bu ilişkinin üçüncüsünde, Allah ile olan ilişkide, hem emirler cephesinde, hem yasaklar, nehiler cephesinde mutlu kılacak olan bir sonucu içeriyor. Allah'ın emrettiği biçimde dizayn edilecek olan bir dünya hayatı sizi tahayyül edemeyeceğiniz bir mutluluğa ulaştırır. İmanınız geliştikçe mutluluğunuz gelişir. Sevgili kardeşlerim, saadetin yaşanmasındaki en büyük faktör imandır. Allah'ın size ne kadar yardım edeceğine iman edebilirseniz, o seviyede yardım alırsınız. Şeytanın bütün gayreti, sizi Allah-u Teala'dan alabileceğiniz yardımın üst seviye bir imana ulaşarak sizin tarafınızdan temin edilmesine engel olmaktır. Bütün gayretiyle imanınızı sarsmaya çalışır. Kanunu biliyor. Ne kadar iman ederseniz Allah'tan onun karşılığını alırsınız. Yani Allah-u Teala'nın size hangi seviyede yardım edeceğinize iman ederseniz, inanırsanız Allah'tan da o kadar yardım alırsınız. Bunu aşmaksa iblisin telkinleri sebebiyle kolay bir şey değildir. Öyleyse burada dikkatle bakın. Allah-u Teala'nın tevekkül dediği şey, sizin Allah'ın yardımına dayalı olan düşünce sisteminizdir. Allah'ın yardımının size hangi seviyede geleceğine iman ediyorsanız, Allah'tan o seviyede bir yardım alırsınız. Daha fazla değil. İşte neye inanırsanız o kadarı size gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nasıl bir imanın sahibi olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ona şu ayı ikiye ayırırsan o zaman sana biz tabi oluruz diyenlerin o söylediği zaman da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben ayı ikiye ayıramam. Ama benim Rabbim ayırabilir. Benim görevim ona ulaşıp
bunu talep etmektir. Ama ya benim sahibim ayı ikiye ayırırsa, o zaman gerçekten bana tabi olacak mısınız? Bu kesin bir işaret olduğuna göre. Dediler ki evet, tabi olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o imanın sahibi idi ki Allah ayı ikiye ayıracaktır. Resulünün bu imana sahip olduğunu görüyor Allah Teala. İşte o iman müessesesi ve onun üzerine Allah Teala ayı ikiye ayırıyor. Sonra mı? Sonra o insanların hiçbirisi tabi olmuyor. Bu bir sihirdir diyorlar. Çıkıyorlar işin içinden. Sevgili kardeşlerim, siz şimdi düşünebilir misiniz? Bulunduğunuz yerden Allah Teala sizi yer çekimine, kuvvetine rağmen yukarıya doğru fizik vücudunuzu kaldırabilir mi? Kaldırmaz diye düşünürsünüz. Böyle bir şey yer çekimi kanununa aykırı. Ama inanabilseniz ki Allah Teala sizi dilerse, siz ona inanabilirseniz sizi bulunduğunuz yerde fizik olarak tavana kadar kaldırır. Tavana kadar mı? Hayır, kendisine kadar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in imanı öyle bir imandı ki ben fizik vücudumla Allah Teala'nın zatına Rabbim bunu isterse mutlaka beni ulaştırır. Ben bu inancın sahibi olmalıyım diyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o inancın sahibiydi. Ruh olarak değil, fizik vücut olarak Allah Teala'nın huzuruna Allah'ın kendisini çıkaracağından emindi. O inancı Allah'ın onu oraya çıkarması için yeterli sebepti. Ve Allah'ın huzuruna çıkıp da oradan geri dönen tek peygamberdir. Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıkmıştır ama orada kalmıştır. Hazreti Üzeyr de Allah'ın huzuruna çıkmıştır. Fizik vücuduyla ikisi de ama orada kalmıştır. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkmış ve geri inmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevginizin dayalı olduğu şeyin adı imandır. Öyle bir imana sahip olmalısınız ki Allah'ın sizin için inandığınız her şeyi gerçekleştireceğinden emin olmalısınız. Ve Allah-u Teala'dan imanınızı genişletmesi için her zaman yardım istemelisiniz. İşte o Allah'ın sizin için yapacağına iman duyduğunuz her şey sizin Allah'a karşı tevekkülünüzdür. Onu onun gerçekleştireceğine dair duyduğunuz güveni ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah sizleri çok seviyor. O kadar çok seviyor ki her güzel şeyi sizin için vücuda getirmeye hazır. Yeter ki siz onun Allah Teala tarafından sizin için gerçekleştirileceğine iman edin. Kim o ruhlarını Allah'laştıranlar? Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklarından emin olanlar. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini veriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبَّهُمْ. Onlar yakin hasıl ederek mutlak surette inanırlar ki, enne kullanmış Allah Teala, muhakkak inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hepsinin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından Allah'a ulaştırılır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine muhteşem bir şey ki Allah'ın dostu olmak şerefi. Allah Teala'nın hepinizi
O istikamette Allah'a duyduğunuz büyük sevgiyle, o büyük sevginin oluşturduğu o büyük güvenle, büyük imanla Allah'ın en yakın dostları yapması dualarıyla, niyazlarıyla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Velhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'udu ve iyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyril mağdûbi aleyhim veleddâlin âmin Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim çalışmamız tam 19 cilt oluşturacak ve biz henüz 7. cilde bastırabildik. Konumuz devam ediyor. İnşallah bir yıla kadar Kur'an'ın tamamlanması söz konusu Allah-u Teala'nın yardımıyla. Ama her şey onun elindedir. Dilerse daha evvel bitirmeyi nasip kılar. Dilerse konu daha çok uzayabilir. Ama neticede sizlere 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dizisi inşallah sunmayı hedef aldık. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Sad suresi 18. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna sahharnel cibale me'ahu yusef bihne bil aşiyyi vel işrak. İşrakı. İnna muhakkak. Biz saharna. Biz musahhar kıldık. Emre amade kıldık. Ercibale dağlar. Meahü onunla beraber yüsebbihne. Tesbih ediyorlar. Bi el aşiyi akşamları ve el işraki ve işrak vakti güneşin ışımaya başladığı zaman. Muhakkak ki biz dağları ona musahhar emrine amade kıldık. İşrak vakti ve akşam vakti onunla beraber tesbih ederlerdi.

Allah Teala nebisiyle beraber dağları o nebinin, peygamberin emrine musahhar kılmış, emrine amade kılmış. İşrak vakti ve akşam vakti, sabahın şafağında ve akşamları onunla beraber tesbih ederlerdi diyor Allah Teala. Allah'ı tesbih ederlerdi.

Saat suresinin 19. ayet-i kerimesine inşallah ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tayre mahşure mahşureten kullün lehu evvabin ve ettayre ve kuşlar mahşureten bir arada toplanmış mahşer şekline gelmiş toplanma hüviyetinde kullun hepsi lehu ona evvabin evvab yönelen

Sevap, yönelen, sığınan demek. Ve kuşları da bir arada toplanmış olarak ona musahhar kıldık. Gene musahhar kıldık ifadesi yok ama bir evvelki ayete paralel olarak aynı sonuç çıkıyor. Ona musahhar kılındığı anlaşılıyor. Onların hepsi ona evvap idiler. Ona yönelmişler, ona sığınmışlardı.

Allah Teala zatı için meab diyor, sığınak diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül meab." Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın zatı onun katında en güzel sığınaktır. İşte bu sığınağa ulaşıp meyap olanlar için gidilecek yer cennet diyor Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde. Ve uzdifetül cenneti lil muttakine gayri vaid hâzâ mâ tuâdûne likülli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani hadi oraya girin. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için diyor. Evvap Allah'a ulaşmış, Allah'a yönelmiş ve Allah'a ulaşarak Allah'a meaba sığınmış olan kişi. Ve hafiz, başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyan kişi, muhafaza altına alınmış kişi. Burada da evvap kelimesini kullanıyor Allah Teala. Ve görüyoruz ki Allah Teala'nın nebisi, peygamberi Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmış. Evvap ve 20. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve şededna mulkehu ve ateynahul hikmete ve faslel hitabi ve şededna ve güçlendirdik, kuvvetlendirdik mülkehu, onun mülkü, hükümranlığı, idaresi ve ateynahu ve ona verdik el hikmete, hikmet ve faslel hitabi ve faslı hitap, yani hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme yeteneği.

onun mülkünü, idaresini güçlendirdik. Ve ona hikmet ve faslı hitap, fas, ayırma, yerleştirme ve kısım anlamına geliyor. Hitap da söz söyleme yeteneği. Hitapta ayırma yeteneği, adaletle hükmetme yeteneği, insanlara hitap etme, hak ile batılı ayırıp adaletle hükmetme ve hitap etme yeteneği verdik diyor Allah-u Teala. Yani natıkalı söz söyleyen bir peygamberden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 21. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve hel etta ke nebe ul hasm hasmi is tesevvural mihrab ve hel mi etake sana geldi, yani sana geldi mi nebe'u haber el hasmı, hasım davacı iz olmuştu tesevveru duvara tırmanıyorlar el mihrabe mihrab ibadet edilen yer ve hasımların davacıların haberi sana geldi mi mihraba Davud Aleyhisselam'ın ibadet ettiği yere duvarın üstünden aşarak gelmişlerdi. Hazımlar birbirinden davalı olan iki kişi. Hazreti Davud'un bulunduğu yere geliyorlar. Yüksek bir duvarın ötesinde ulaşılıyor. O yüksek duvarı aşmışlar. Duvarları aşarak gelmişler. Hazreti Davud'a davalarını anlatacaklar. Ve 22. ayet-i kerime İz dehalü ala Davude fe fezi'a minhum galu la tehaf hasmani bega ba dune ala ba dın fahkum beynena bil hakkı ve la tuş tit vehdina ila seva is sıra sıratı iz o zaman olduğu zaman dehali girdiler ala Davide Davud Aleyhisselam'ın yanına ve böylece o zaman feziha dehşete kapıldı ürktü minhum onlardan galu dediler korkma la tehaf, korkma. Hasmani iki hasım, iki davacı. Bega haksızlık yaptı, haddi aştı. Badüne ala badin birbirimize. Fahküm, artık hükmet. Fahküm, feh, uhküm. Artık hükmet. Benena aramızda. Bi el hakkı hak ile. Ve la tuşrit ve haksızlık etme, aşırı gitme. Vehdina bizi ulaştır. İla sevaiz sıratı. Orta yola. Şöyle şekilleniyor.
Davud Aleyhisselam'ın yanına girdikleri zaman Davud Aleyhisselam onlardan dehşete kapıldı. Korktu. Korkma. Birbirine haksızlık etmiş iki hasımız. Yani davacıyız. Artık aramızda sen hak ile hükmet. Aşırı gitme, haksızlık etme yani. Bizi orta yola, adaletli çözüme ulaştır dediler. Burada ifade sıraten geliyor. İki davalı var. Davalı ve davacı. İkisi de birbirinden davacı. Ve bizim aramızda adaletle hükmetliyorlar. Aşırı gitme. Yani haksızlık etme diyorlar. Bizi orta yola, adaletli yola çözüme ulaştır. Allah Teala'nın bütün peygamberleri adaletle hükmetmişlerdir. Hazreti Davud da onlardan biridir. Davud Aleyhisselam. Ve adaleti her zaman tahakkuk etmiştir. Hazreti Davud'un ikinci bir özelliği daha vardır. Sadece ona verilen bir yetki, gün aşırı oruç tutardı. Yani hayatı boyunca bir gün oruçluydu, bir gün oruçlu değildi. Ömrünün yarısını oruçlu olarak geçirmişti. Onun için bu oruç tipine Hazreti Davud orucu denir. Ve Allah Teala ona

نهَا وَعَزَّنِي فِي الْكِتَابِ كِتَابِ اِنَّ muhakkak gerçekten haza bu ahi benim kardeşim. Lehu onun tis'un ve tis'une 99 naciten koyun ve liye ve benim var nacitün koyun vahidetün bir. Ve böylece artık kale dedi ekfil niha ona beni kefil kıl onu bana ver. Ve azzeni ve bana üstün geldi beni yendi. Fi içinde de el hitabi konuşma hitap söylenen söz. Gerçekten bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var ve benim bir koyunum var. Buna rağmen ona beni kefil kıl, onu da bana ver dedi. Söyledikleriyle beni yendi. Yani kardeşlerden birisi natıkalı söz söylüyor. Ötekini ikna etmiş. O bir tek koyunu olan kişiyi 99 koyunun sahibi bir tek koyunu olan kişiyi ikna etmiş. İki kardeş bunlar babalarından eşit miras düşmesi lazım. Ama birisi ne yapmış etmiş 99'unu ele geçirmiş koyunların. 100. içinde demiş onu da bana ver. Ve de öyle bir konuşmuş ki ikna etmiş kardeşini. 100. koyunu da almak üzere ikna etmiş. Kardeşi bu sefer fena halde içerlemiş bu işe. Ve demiş gel gidelim Hazreti Davud'a. Hazreti Davud konumuzu halletsin. Ve Hazreti Davud'a gelmişler. Hazreti Davud'a dertlerini böyle anlatıyorlar. 99 koyunun sahibi bir kardeş, bir koyunun sahibi ikinci kardeş. Ve birincisi, ikincinin o bir koyununu da almak üzere onu ikna etmiş. Onu kandırmış. İknada haksız bir sebep yok ama burada haksız sebep kesin olarak var. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lekat zalemeke bi suali. Nacetike ila niacih. Yani niacihi. Ve inne kesiren minel huletai le yebgi ba'duhum ala ba'din. İllellezine amenu ve amilus salihati ve kalilun mahum. Ve zanne Davudu ennema fetennahu festağfere rabbehu ve harre rakiyan ve ena. Kale dedi, lekat andolsun. Zalemeke sana zulmetti. Bir suali istemekle isteyerek nacetike senin koyunun. İlâ niacihi onun kendi koyunlarına ve inne ve gerçekten muhakkak kesiren çok minden el hületai ortaklar. Le, gerçekten muhakkak ki yebgi, haksızlık ediyor, hakka tecavüz ediyor. Ba'duhum ala ba'din birbirlerine. İllellezine, yani illa ellezine, o kimseler hariç. Amenu, amen oldular. Ve amenu salati ve salih amel nefs tezkiyesi yaptılar. E galulun ve az ma ne kadar hum onlar ve zanne ve zannetti Davud'u Davud aleyhisselam ennema olduğunu fetennahu onu imtihan ettik. Fe bunun üzerine istağfere mağfiret istedi. Rabbehu onun Rabbi Rabbine ve harre ve secdeye kapandı. Rakiyan rükû ederek huşu ile inerek ve enabe ve yöneldi.

hitaben Allah'a ulaştı. Davud Aleyhisselam, andolsun ki koyunlarının arasına senin koyununu istemekle sana zulmetti, dedi. Ve muhakkak ki ortaklardan çoğu mutlaka birbirlerinin hakkına tecavüz ediyorlar. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. Onlar ne kadar az ve Davud Aleyhisselam onu imtihan ettiğimizi zannetti. Bunun üzerine Rabbinden mağfiret istedi. Günahlarının, bu konudaki günahının affedilmesini istedi. İmtihan söz konusuysa bağışlanma istedi ve rükû ederek secdeye kapandı. Ve Rabbine yöneldi.

sözleriyle ve Rabbini görerek Allah'a ulaştı. Sözleriyle ulaştı ve Allah-u Teala'dan cevap aldı. Bütün nebiler Allah-u Teala'yı mutlaka görmüşlerdir ve Allah-u Teala'dan ehli tezekkür oldukları cihetle mutlaka cevapları almışlardır. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, senden önce de erkekler gönderdik. Kendileriyle tezekkür ettiğimiz, yani karşılıklı konuştuğumuz, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Bütün zikir ehli, ehli zikir olanlar, daimi zikrin sahipleri aynı zamanda ehli tezekkürdür. Burada ise bir nebiden, bir peygamberden bahsediyor. Hazreti Davud'dan bahsediyoruz. Allah'ın kendisine sayfalar verdiği bir peygamber, bir nebi. Ve devam ediyoruz. Ayet 25, Sad Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ga ferna lehu zalike ve inne lehu indena le zulfa ve husne me'av. Ve böylece artık gaferna lehu, ona mağfiret ettik. Zalike bu. Ve inne, ve gerçekten muhakkak lehu, onun vardır. İndena, katımızda, yanımızda. Le elbette, mutlaka. Zülfa, mertebe, yakınlık, yüksek makam. Ve husne, ve güzel. Me'abin, sığınak.

Allah Teala diyor ki böylece bu konuda ona mağfiret ettik. Yani onu bağışladık. Üstelik de günahlarını sevaba çevirerek bağışladık. Yani o hangi ölçüde günahkar olduğunu zannediyorsa o ölçüde ona iki kat mükafat verdik. Mağfiret müessesesinde günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. Muhakkak ki diyor onun bizim katımızda mutlaka yüksek bir makamı ve güzel bir meabı, sığınağı vardır. Bir altın taht sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın katında bir altın tahtı var. Hazreti Davud'un. Ve Allah-u Teala'nın buradaki ifadesi Allah-u Teala'nın katında taht veriyor Allah-u Teala. Kim? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra nefsini fizik vücudunda Allah'a teslim etmek üzere yoluna devam ederse Allah-u Teala Enam suresinin 127. ayet-i kerimesine göre mutlaka ona Allah'ın katında bir altın taht verir. Onların diyor Enam 127'de Allah'ın katında yurtları vardır. Ahsen olan yurtları vardır. Allah'ın katındaki yurt, işte bu bir altın tahtı ifade eder. Burada da bir peygamber için aynı şeyin geçerli olduğunu görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. 26. ayet-i kerime. Ya Davud'u inna cealnake halifeten fil ardı. Fahkum beynen nasi bil hakkı. Ve la tettebi'il heva fe yudilleke an sebilillah. İnnellezine يَدُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَزَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. Kelimeler. Ya ey Davud'u Davud, Davud aleyhisselam. İnna muhakkak ki biz cealnake seni kıldık, yaptık. Halifeten halife. O devrin halifesi. Dünyadaki bütün İnsanlardan üstün bir yerde devrin halifesi. Aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Devrin halifesi kimse, o huzur namazının imamıdır. Fi içinde el ardı arz. Yeryüzü içinde seni halife kıldık. Burada bütün peygamberlerin halife olduğunun kesin işareti yatıyor. Sad suresi 26. ayet-i kerime bütün Nebiler, yeryüzünün halifeleridir.

Saat suresinin 26. ayet-i kerimesi. Seni kıldık yaptık halifeten, halife fi içinde arz yeryüzü. Fakum fe uhkum. Fe artık o halde bunun için uhkum hükmet. Beyni arasında ennâsi insanlar bi el hakkı hak ile. Ve la tettebi'i ve tabi olma el heva heva heves nefsin arzuları. Fe yoksa aksi halde yudur lekesini dalalete düşürür, saptırır. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Allah'ın yolundan yani. İnne muhakkak ellezine o kimseler onlar yedüllüğüne dalalete düşerler, saparlar. Andan sebilillahi Allah'ın yolu. Lehüm onlar için vardır. Azabın azap, şedidün şiddetli. Bima sebebiyle nesu unuttular. Yevmel hisabi hesap gününü. Öyleyse Allah Teala şunları söylemiş oluyor Hazreti Davud'a. Ey Davud, muhakkak ki biz seni yeryüzünün halifesi yaptık. Devrinin imamı, yeryüzünün halifesi. Bunun için insanlar arasında hak ile hükmet ve hevaya, nefsine tabi olma. Aksi halde seni Allah'ın yolundan saptırır. Nefse tabi olmak herkesi Allah'ın yolundan saptırır. Muhakkak ki Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli azap vardır. Allah Teala bunu bir nebisine söylüyor. Bir peygamberine söylüyor. Burada oğlum sana söylüyorum, gelinim sen anla ifadesi var. Ona söylediği şey herkes için geçerlidir. Kim hevasına, hevesine tabi olursa onun gideceği yer cehennemdir. Bu arada şiddetli azap söz konusu. Öyleyse insanlar arasında Allah Teala Davud'a hak ile hükmet diyor. Hevaya, nefse tabi olma diyor. Aksi halde o seni Allah'ın yolundan saptırır diyor Allah Teala. Ve böylece peygamberleri misal göstermek suretiyle Allah Teala hepimize işaret veriyor. Nefsimize, hevamıza tabi olmamamız için, olmamamız için bütün insanlara Allah Teala'nın bir işaretidir. Saat suresinin 26. ayet-i kerimesi. Yirmi yedinci ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma haleknes semae vel arde ve ma beynehuma. Batılan, batıla, zalike, zannüllezine, keferu, fe veylün lillezine, keferu, minen nari, minen nar. Ve ma halakna ve biz yaratmadık, es-semai sema gökyüzü, ve el-arda ve arz yeryüzü, ve ma o şeyleri beynehüma ikisi arasında

ve şeyler, beyin ve yuma ikisi arasında batılen batıl boş, zalike bu, işte bu, zannu zan, ellezini kimseler onlar, keferu inkar ettiler, küfrettiler, fe böylece artık, veylün vay haline yazıklar olsun, li ellezine kimselere onlara, keferu inkar ettiler, minden ennari ateş. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Semayı yani gökleri, arzı

gökyüzünü, arzı ve ikisi arasında bulunan şeyleri, ikisi arasında olanları batıl, boşuna yaratmadık. Bu, inkar edenlerin zannıdır. Artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline.

Artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için artık ateş sebebiyle inkar edenlerin vay haline, artık ateş sebebiyle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline. Yani ateşle

ateş sebebiyle azap edilecekleri için, yani ateşle azap edilecekleri için inkar edenlerin vay haline diyor Allah-u Teala. Gökleri ve yerleri boşuna yaratmadığını ve insanlara haksızlık edenlere azap edileceğini ifade ediyor Allah-u Teala. Ve 28. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Em neca lüllezine aminu ve amilü salihati kel mühsidine fil ardi em neca lül muttakin muttakine kel füccari füccar kel füccar, yani esas yazılışı füccari. Hem yoksa veya hem de ya da nec öyle biz kıldık yaptık ellezine kimseler onlar aminu amin oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve amilü salihati ve salih emel nefs eskesi yaptılar. Ke gibi aynı bir eşit el müfsidine fesat çıkaranlar, bozgunculuk yapanlar gibi fi nokta nokta nokta de el ardı yeryüzü hem yoksa veya hem de ya da nec ölü kıldık yaptık el muttakin muttakiler takva sahipleri ke gibi aynı bir eşit el füccari facirler.

hem amini olanlarla, yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerle ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları. Amini olanlarla nefs tezkiyesi yapanları, yeryüzünde fesat çıkaranlarla ya da takva sahiplerini facirlerle

facirlerle bir tutar mıyız diyor Allah-u Teala. Füccar kimdir? Füccar, şeytanın taraftarlarıdır. Allah-u Teala Şems suresinin 7. ve 8. ayetlerinde diyor ki ve nefsin ve ma sevvaha, o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene. Fe elhamaha fucuraha ve takvaha. O kişiye fucuru da takvası da ilham edilir. Fucur, şeytanın, insan ve cin şeytanların verdiği vesvese, negatif faktörler, düşünce platformundaki negatif faktörler. Allah'ın emirlerine isyan ettirmeye çalışan, yasakları da işletmeye çalışan, yasak edilen fiili de yaptırmaya çalışan, işlemeye çağıran davet, fücur. Ya fücar ne? Fücar da o fücurun sahipleri. Şeytanın ilgasına, şeytanın taleplerine uyanlar ve şeytani işler yapanlar, Allah'ın yasaklarını yasak etmesine rağmen o yasağı, yasak edilen fiili işleyenler ve emirleri yerine getirmeyerek gene Allah-u Teala'ya itaatsizlik edenler, başka insanlara zulmedenler, şeytanın emrinde olanlar. Mutaffifin suresinin 10 ve mütakip ayetlerinde Allah-u Teala fücarın rakamlı kitapları 7 kat aşağıda sicindedir diyor. Ama diyor ebrarın rakamlı kitapları 7 kat yukarıda illiğindedir diyor. Her ikisi de kader hücreleridir. Altıgen. Fücar ebrarın bulunduğu yeri göremez. Ebrar da fücarın bulunduğu yeri Allah göstermedikçe göremez. Öyleyse fücar facirler demek. Yani şeytanın oyununa kurban gitmiş olan zavallılar, hayatını kötülüğe adamış olanlar, başka insanlara zarar verenler, şeytanın uşakları. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 29. Kitabın enzelnahu ileyke mübarekun li yeddeberu ayatihi ve li yetezekkere ulul elbabı. Elbab. Kitabın kitap. Enzelnahu, onu biz indirdik. Li ileyke, sana mübarekun, mübarek. Li yeddeberu, tedbir alsınlar, sonunu düşünsünler diye. Ayatihi, onun ayetleri, veli yetezekkere ve tezekkür etsinler diye. Ulu el elbabi, ulul elbab, daimi zikirdeki kimseler. Ulul elbab, daimi zikrin sahipleri. Bu mübarek kitabı sana indirdik ki, ayetleriyle tedbir

Ullelbab kimdir? Ullelbab, Ullelbab daimi zikrin sahipleridir. Allah-u Teala Ullelbab için şunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 Li Ullelbab Yeskürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubiyim. Ullelbab için ayakta da, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Ulul Elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek vardır. Zikretmek söz konusudur. Onlar bunu yaparlar, böyle yaparlar diyor Allah-u Teala. Ve 30. ayet-i kerimeye geliyoruz. Sad suresi 30. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hebna li Davude Süleymane ni'mel abdü innehu evvab. Ve behebna ve biz bağışladık li Davude Davud aleyhisselamı Süleymane Süleyman aleyhisselam. Davud aleyhisselam ve Davud'a Süleymane Süleyman aleyhisselam ni'me, ne güzel el abdü kul innehu, gerçekten o evvabin, Allah'a yönelmiş evvab, Allah'a ruhunu ulaştırmış

Davud Aleyhisselam'a oğlu Süleyman'ı armağan ettik. Ne güzel kul. Muhakkak ki o evvaptı. Yani Allah'a ulaşmıştı.

Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden bir peygamberdi. Evvab, Allah'a dönen ruhunu Allah'a, meaba, sığınağa ulaştıran demek. Allah Teala'nın zatı sığınaktır. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde. Vallahu indehu husnul meab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ve 31. ayet-i kerime, iz urida aleyhi bi bil aşiyyi aşiyyiz safinatul ciyad ciyadı. İz o zaman urida sunuldu aleyhi ona bi el aşiyyi akşam vakti el safinatu safinler süfun duran atlar süfun duruş bir ayağını tırnağı üzerine kaldırıp diğer üç ayağı üzerinde duran koşmaya hazır hayvan. El ciyadü iyi cins güzel koşan atlar. Ona yani Hazreti Süleyman'a bir akşam vakti koşmaya hazır iyi cins atlar sunulmuştu.

Ayet 32, ayet 31'de Hazreti Süleyman'a sunulan atlardan bahsediyor Allah Teala. Cins atlar, koşmaya hazır, koşmak için hazır alesta bekleyen atlar. Ve devam ediyor Allah Teala 23. 32. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kale inni ahbebtu hubbel hayri an zikri rabbi hatta tevaret bil hicab hicabi. Ve böylece artık kale dedi inni gerçekten ben ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi, ahbebtu sevdim. Hubbe sevgi el hayrı hayır, hayra ulaşma, daimi zikre ulaşma. An dendan zikri Rabbi, Rabbimin zikri hatta olunca tevalet gizlendi bir el hicabi perdeyle. Bunun üzerine dedi ki muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için hayra daimi zikre ulaşanların sevgisi ile seviyorum.

Atlar tozu dumana katıp koşarak toz perdesinin arkasında kaybolunca. Burada diyor ki bunun üzerine muhakkak ki ben onları Rabbimi zikrettiğim için an zikri Rabbi. Rabbimi zikretmem için yani hayır sevgisiyle hayra ulaşanların, daimi zikre ulaşanların sevgisiyle seviyorum. O bir peygamberdi ve Allah Teala onu vehbi olarak daimi zikre elbette ulaştırmıştı. O da daimi zikirdeki bir kişinin atları olan sevgisini anlatıyor. Yani Allah sebebiyle seven. Redduha Bismillahirrahmanirrahim 33. ayet-i kerime Redduha aleyh yani aleyye fe tefika meshan bis suki vel anak rudduha onu döndürün geri getirin aleyye bana fe böylece artık tefika başladı meshan mesh ederek okşayarak bes suki bacaklarını ve el anaki ve boyunlarını onları bana geri getirin dedi. Sonra bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Yani atların bacaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı diyor Allah-u Teala. Hazreti Süleyman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikte olduk. Kur'an'ın ruhunu sizlere anlatmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Tefsirden murat, Kur'an'ın lafzını değil, ruhunu anlatmaktır. Lafzın arkasında yatan gerçeği, Allah'ın öğretmesiyle öğrenip, onu söylemektir. Allah Teala'nın Enbiya 7'de söylediği, bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesinin neticesi bu. Ehli zikir daimi zikrin sahipleridir ki Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi olurlar. Ve Allah'tan hepsi vahiy alırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Fatiha.
1: El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'dan koparılan kavramlar. Bu akşamki konumuz hikmet. Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi de, artık yaşanmayan kavramlardan bir tanesi de hikmettir. Bugün İslam'ı öğreten üniversitelerin yetiştirdikleri talebeler artık hikmet sahibi olamaz. Bu mümkün değildir. Hikmetin temel standartları, bir insanı hikmete ulaştıracak olan temel faktörler bütünüyle yok olduğu için hikmeti yaşamak da bu din öğretisiyle artık mümkün değildir. Neden hikmete ulaşılamaz? Hikmet, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetirenin 5. safhasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, mürşidinize ulaşacak ve tabi olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşacak, 3 safha. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir hüviyet alacak. 4. safha, yani o da Allah'a teslim olacak ruhunuz gibi. Sıra gelecek nefsinize. Hikmet, nefsin tesliminde yaşanabilen, ancak o zaman yaşanabilen bir vetiredir. Evvelki kademeler yoksa bu hiçbir zaman oluşmaz. Artık evvelki kademeler İslam'dan bütünüyle kopmuş olduğu için bir üniversite öğretimiyle hikmete ulaşacağını zanneden insanlar büyük hayal kırıklığına uğrarlar sadece. Sevgili kardeşlerim, din öğrenmek bir şey ifade etmez. Din yaşanır. Öğrenmek, yaşamı temin edecek olan temel faktördür. Dini yaşamaya ulaştırmak için vardır. Bir tasavvuf profesörü düşünün. Tasavvufu öğrenmiş. Eğer yaşasa hikmet sahibi mutlaka olacak. Ve yaşamıyor. En büyük hatamız nerede biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tasavvufu Kur'an'ın dışında bir kavram zannetmemiz. Oysaki tasavvuf sadece Kur'an'dır. 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Tasavvufu yaşadılar. Kur'an'ı yaşadılar. Kur'an'ı yaşamak tasavvufu yaşamaktır. zaman ki insanı kurtuluşa ulaştıracak bütün faktörlerden mahrum kalan bir din anlayışı oluştu. 14 asır boyunca şeytanın devamlı hamleleriyle gerçekleşti bu. Din unutuldu. Dinden geriye sadece İslam'ın 5 tane şartı kaldı. Bir de çok ciddi bir fıkıh öğretimi kaldı. Öylesine kurnaz bir mahluk ki şeytan insanları boş bırakmıyor. Bir şeylerle uğraşmalarını temin ediyor. Ve bu uğraşının hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramaması için bütün tedbirleri almış. Ve İslam'ın 14 asır evvel yaşanan bütün safhaları devre dışı kalmış. Bir kuru öğreti var. Bu öğreti de hakikatleri kapsamıyor. Kur'an hakikatleri tasavvuf öğreten profesörlerin insanlara öğrettiği muhtevayı bütünüyle kaplıyor. Ama onlar da öğrettiklerinin Kur'an öğretisi olduğunun farkında değiller. Öyle bir sonuca ulaşmış ki insanlık, tasavvufu Kur'an'dan ayrı, kökten dincilerin yaşadığı bir uzak gerçek olarak görüyorlar. Yaşanması lazım gelen, mutlaka yaşanması lazım gelen, Allah-u Teala'nın mutlak olarak farz kıldığı bir Kur'an öğretisi olarak görmüyorlar tasavvufu. Zaten tasavvuf dediğimiz zaman bir kısım insanların sıkıntıya düştüğünü görüyoruz. Lüzumsuz, fuzuli bir uğraşı olarak düşünülüyor. Oysa ki söylediğimiz 7 safhanın 7'si de tasavvufun temelini teşkil eder. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiiyetle 2. safhaya ulaşan ve ruhun da veçin de nefsin de iradenin de Allah'a teslimini içeren bir dizi dini hayat. Hepsi Kur'an'ın temel farzları. 14 asır sonra mı hepsi unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, bu sadece sahabeyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı hayat değil. Hazreti İsa ile onun havarilerinin de yaşadığı hayat. Hazreti Musa ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Hazreti İbrahim ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Hazreti Nuh ile ona tabi olanların da yaşadığı hayat. Bütün peygamberler zamanında aynı şey yaşanmış. Yakın çevresi o peygamberlerin hepsi hikmete ulaşmışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere unutulan bir dinin yeniden bütünleşmesi konusunda, ait olduğu yere oturması konusunda bu hususları öğretmekle emrolunduk. Öyleyse şartların bizi götürdüğü her yerde biz vahye uyarız. Çevre şartları bizi hiç alakadar etmez. Bu can bu tende kaldıkça bu görev yapılacaktır. Ve dünya göreceksiniz ki gelecekte mutlaka aydınlanacaktır. İnsanlar kaybettikleri o mutluluğa mutlaka ulaştırılacaktır. Elbette mutluluğu dileyenler için geçerli sözlerimiz. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için din konusunda sadece kendilerine öğretmenlerinin öğrettiklerinin yeterli olduğunu zanneden birçok din öğreticisi, ne yazık ki insanları cennete değil, cehenneme doğru sürüklemekteler. Sadece din bilgilerinin, Kur'an kültürlerinin Allah'tan alınmadığı bir asli sebebe dayalı olarak. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın öğretisi insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir. Sadece bir tek din olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel adı Hanif dini olan, Hazreti Musa'dan evvel, Hazreti İsa'dan evvel, Hazreti Musa'dan evvel, Hazreti İbrahim zamanında dinin adı Hanif diniydi. Bu bütün peygamberlerin dinidir. Ve İslam olmayı emreder. Allah'a teslim olmayı emreder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizayn yaşanıyor ki İslam bütünüyle rafa kaldırılmış. Birinci safhasından yedinci safhasına kadar hepsi yok edilmiş. Bu statü tasavvufun bugünkü üniversiteler öğretim dizaynında yok edilmesini ifade ediyor. Ve şu üniversitelerimizde öğrenen din öğretisini bütünüyle tatbik edenler, bunlardan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, şaka etmiyoruz. Son derece ciddi, son derece acıklı bir trajediden bahsediyoruz. İnsanlık topyekün cehenneme doğru sürükleniyor. Belki %10 kadarı bunun dışında kalabilir. Onlar da bizim yaşadığımız hayatı her şeye rağmen yaşamakta devam edenlerdir. Neden her şeye rağmen diyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar güzellik insanlar tarafından neden reddediliyor? Arkasında sadece şeytan var. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'a secde etmeyince Allah Teala İblis'e diyor ki, seni secde etmekten men eden nedir? O da diyor ki, sen beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın, onu çamurdan yarattın, ben ondan üstünüm diyor. Allah Teala diyor ki, emrime rağmen ona secde etmediğin için huzurumdan kovuldum diyor. Ve seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım diyor. Ebüs'ün de cevabı şöyle: Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Ben bu Adem Aleyhisselam'dan ve onun zürriyetinden intikam alayım. Ben onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların pek azı hariç hepsini kıyamet gününe kadar kendime bağlayacağım. Şu anda bütün dinlerde bunu büyük ölçüde başarmış durumda. Önce Yahudilik çökmüş, temel kavramlardan uzaklaşmış. Onların içinde de %10'dan küçük bir grup hala sizlere anlattığımız güzellikleri, Kur'an gerçeklerini yaşıyorlar. Çünkü hiç değişmemiş Allah-u Teala'nın temel emirleri. Ondan sonra Hristiyanlık çökmüş. Onların da arasında %10'dan daha az bir grup bizim yaşadığımız hayatı aynen yaşamakta devam ediyorlar. En son İslam çökertilmiş. İslam'ın da içinde gene %10'dan daha az insanlar Allah'ın temel emirlerini yerine getiriyorlar. 14 asır evvel sahabe ile Peygamber Efendimiz

üç temele dayanır. Bir, vahdet, tek Allah'a inanmak. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek cemaat. Üç, teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. İşte hikmet bu teslimde nefsin teslimi noktasındaki müessesenin adıdır. Hikmetin temelinde ne vardır? Hikmetin temelinde daimi zikir vardır. Birinci özellik. Hikmetin temelinde ne vardır? Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbindeki bütün afetlerin yok olması vardır. İkinci özellik. Hikmette ne vardır? Kalp gözünün mutlaka açık olması vardır. Üçüncü özellik. Hikmette ne vardır? Kalp kulağının mutlaka açık olması vardır. Dördüncü özellik. Bu özellikler üç tane sonuç şartı çıkarır ortaya. Hikmet sahipleri mutlaka ehli tezekkürdür, mutlaka ehli hayırdır, mutlaka ehli hikmettir. Bu sebeple 27. basamak, 26. basamakla birlikte hikmeti ifade eder. Öyleyse nedir ehli tezekkür? Ehli tezekkür, Allah ile karşılıklı konuşabilen, bu vasfa kavuşmuş olan insanlar. Allah'a her an sual sorabilmek imkanının sahipleri. Her an Allah'tan cevap almak imkanının sahipleri. Ehli tefekkür, kendi düşünce standartlarında düşünebilen insanlardır. Ama ehli tezekkürün vasıflarına sahip değildirler. Ehli tefekkür düşünür, imali fikreder. Ama hudutları bir yerde mutlaka tıkanacaktır. İşte o tıkanan hududu ehli tezekkür için Allah-u Teala her zaman açar. Ve yeni ufuklara ulaştırır. O ufuk tamamlanınca yeni ufuklara ulaştırır. Bir sonsuz öğreti, Allah'ın öğretisi, Allah'tan alınan ilimle devam eder, gider. Sevgili kardeşlerim, hikmet müessesesine dikkatle bakın. Burada çok dikkatle, önemle üzerinde durmamız lazım gelen bir faktör var. Allah bütün insanların hikmete ulaşmasını farz kılmıştır. Nefsin Allah'a teslimi Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Öyleyse hikmet bu makamın işaretidir. Nefsin Allah'a teslim olduğu muhteva. Şimdi hikmetin muhtevasını gözden geçirdiğimiz zaman ilmel yakinin aşıldığı, aynel yakine varıldığı bir noktadan bahsetmiş oluyoruz. Aynel yakin, gözlerle, kalp gözüyle görerek yakin hasıl etmek demek. Bunun daha ilerisi hikmetin son kademesi hakkul yakindir. Hakkul yakin ise hakkı görerek, Allah'ı görerek yakin hasıl etmek anlamına gelir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizlere hayallerden bahsetmiyorum.

Kur'an'ın ruhundan bahsediyoruz. Bunları yaşamış olan birisi konuşuyor. Öyleyse sözlerimizi ait olduğu yere sağlam bir şekilde oturtmayı usul ittihaz edin. Kimlerin bu söylediklerimize itirazı varsa onların olduğu yerde konferans vereceğiz. Bizim karşımıza çıkıp suallerini sorsunlar, cevaplarını orada herkesin içinde verelim. Hikmete kadar gelen basamakları çok kısa bir zaman devresinde beraberce gözden geçirelim. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve insanların çoğu Allah-u Teala tarafından seçiliyor. Seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamağa geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah rahim esmasıyla o kişide tecelli ediyor. Bu tecelli o kişinin görmeyen gözlerini açıyor, işitmeyen kulaklarını açıyor ve idrak etmeyen kalbini idrak eder hale getiriyor. Allah-u Teala ona 7 tane furkan veriyor ve günahlarını örtüyor. Kim bu insan? Bu insan 7. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insan. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Her şeyden evvel bunu Kur'an ilminin temeli olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bilmemek neticeyi değiştirmez. İnkar etmek de kişiyi sadece daha çok günahkar kılar. Öyleyse Kur'an doğrularını herkes öğrenmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 7. basamakta bu olgular tamamlanıyor. Sonra Allah kalbimize ulaşıyor. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolu açıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'tan gelen rahmet ve faz göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Rahmet nurları kalbimize girmeye başlıyor. %2'yi bulunca huşu sahibi oluyoruz. Allah'tan irşat makamını istiyoruz. Talep ediyoruz. Yani istihane istiyoruz Allah-u Teala'dan hacet namazıyla. Allah gösteriyor. Ona ulaşıyoruz. Tabiyetimizi tamamlıyoruz. 14. basamaktayız. İlmel yakin standartları içindeyiz. Ve ruhumuz tabiyetten sonra vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakime ulaşıyor. Zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimize irşat makamına ulaştığımız zaman Allah-u Teala imanı yazıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir çekim merkezi, manyetik alan sahibi ve bu manyetik alan fazıllara karşı duyarlı. Yani fazıllardaki manyetik alanla iman kelimesinin manyetik alanı ters, ayrı kutuplar, birisi artı kutup, birisi eksi kutup, bu sebeple birbirini çekiyorlar. Ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlanıyor. İşte bu nefs tezkiyesi adı verilen bir müesseseyi ifade eder. Çünkü nefsimizin kalbi başlangıçta %100 afetlerle dolu. Ve bu afetlerden kurtulup onları faziletlere dönüştürmemiz lazım. Bunun için nefs tezkiyesi farz. Ve nefs tezkiyesinin anahtarı ise Allah kelimesinin tekrar edildiği zikir. İbadetlerin en büyüğü ve böylece nefsimizin kalbinde nurlar birikmeye başlıyor. İlk %7 nur birikimine bizden ayrılmış olan ruhumuz, sırat-ı müstakim üzerinde olan ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa %7 nur birikimi ruhumuz ikinci katta
üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleriyle emare, levame, mükime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruhumuz 7 tane gök katını aşıyor. 7. kata ulaşıyor. 7. katta 7 tane alem geçiyor. Her yerde ayrı bir tecrübe kazanıyor. Nihayet Sitetül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Yirmi birinci basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. İlmel yakin tamamlanır. Allah'ın zatında yok olduğu yer ruhumuzun 22. basamaktır. Bu sebeple 21. basamakta 22. basamak adeta birbirinin içindedir. Biri oluşunca diğeri hemen gerçekleşir. Yani 21. basamak Allah'ın zatına ruhumuzun ulaşmasıdır. Ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olur. Türkçemizde ermiş denilen bir kişi oluruz. Öyle bir hüviyet kazanırız. Sevgili kardeşlerim, burası ilmel yakinin bittiği yerdir. Ama aynel yakin, yani hikmet henüz başlamamıştır. Bu noktadan sonra zikrimizi daha çok arttırıyoruz. Nefsimizin kalbindeki nurlar burada ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman %51 olmuştur. Fena makamında, fena fillah, Allah'ın zatında fani olmak, yok olmak demek. Fena makamında kişinin ruhu Allah'ta yok olmuştur. 22. basamaklıdır. Ve buradaki zikir artışına paralel olarak nefsimizin kalbindeki nurlar %61'e kadar yükselir. %61 olduğu zaman yeni bir makam, beka makamı Allah-u Teala tarafından bize verilir. Beka makamında da bir taht ihsan eder Allah-u Teala. Allah'ın indinde baki olur ruhumuz o tahtın üzerinde. Zikrimizi arttırdıkça 61'den yukarıya doğru çıkar nefsimizin kalbindeki nurlar, fazıllar. Ne zaman zikrimiz günün yarısını aşarsa yeni bir muhteva kazanırız ve zühd makamının sahibi oluruz. Zühd makamı bizi fizik vücudun teslimine götürecek olan bir makamdır. Zikrimiz daha çok artar. Nefsimizin kalbindeki nurlar zühd makamında %71'e ulaşmıştır. Buradan %81'e doğru zühd makamının zikir artışı bizi götürecektir. Daimi zikre doğru yaklaştığımız bir noktada nefsimizin kalbindeki nurlar %10 daha artacak. %81'e ulaşacak ve fizik vücudumuz bu noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. İşte burası sevgili kardeşlerim, fizik vücudun Allah'a teslim olduğu yerdir. Fizik vücut da Allah'a teslim olur. Nasıl? Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Sonra bir adım daha öteye geçiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir adım ötede bu dersimizin konusu var.
hikmet. Daimi zikre ulaştığımız anda hikmetin sahibi oluruz. Hikmet, Ulu'l-Elbab makamını, İhlas makamını ve Salah makamının ilk dört kademesini kaplar. Salah makamının dördüncü kademesinden sonrası, beşinci kademesi, hikmetin ötesidir. İrademizin Allah'a teslimidir. Öyleyse hikmette özellikleri saymıştık. Hikmetin özelliği kalp gözünün açılması ve kişinin aynla, kalple, kalbin gözüyle fizik alemin dışını müşahede etmek yetkisinin sahibi kılınmasıdır Allah tarafından. İşte burada daimi zikrin bu noktasında aynel yakin başlar. Aynel yakin, kalp gözüyle görerek yakin hasıl etmek burada mutlak olarak değerlenir. Özellikleri saymıştık. Daimi zikir birinci özellik. Bu sebeple nefsin kalbindeki bütün afetlerin mutlak olarak yok olması ikinci özellik. Mutlaka Allah-u Teala tarafından kalp gözü ihsanı, mutlaka Allah-u Teala tarafından kalp kulağı ihsanı, nimeti. Bunlarla nimetlendiriliyor kişi bu makamın tabi neticesi olarak. Sebebi ne? Daimi zikre ulaşmış, nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır kişinin. Afetlerin yerini tamamen %2 rahmet ve %98 fazıl almıştır. Burası kalbin saf olduğu, nefsin kalbinin saflaştığı, karanlıkların bütünüyle aydınlığa döndüğü, yani bu kademe sahiplerine Ulu'l-Elbab diyor Kur'an-ı Kerim. Ulu'l-Elbab için Allah Teala diyor ki, ya Ulu'l-Elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Tam olarak oturuyor ayet-i kerime. Çünkü burada karanlıkla aydınlığın kısası var. Nefs hayata %100 karanlıklar içinde başlar. Bunun karanlıkların kısası nedir? Aydınlık. Bu noktada nefs %100 aydınlık kazanmıştır. %100 nurlarla bezenmiştir. Bu %100 nurlarla bezendiği noktada hedefine ulaşmıştır nefsimiz. Nefs pırıl pırıl %100 nurlardan oluşan bir hüviyet kazanmıştır. Muhtevasında hiç afet kalmamıştır. Ve kısas tahakkuk etmiştir. Karanlıklar yerini tamamen aydınlıklara bırakmıştır. Ulu'l-Elbab kimdir? Daimi zikrin sahipleridir. Ulu'l-Elbab kimdir? Hikmet sahipleridir. Ulu'l-Elbab kimdir? Allah'la her an tezekkür edenlerdir. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, senden evvel de biz erkekler gönderdik, rical gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Fes'ilu ehle zikri in kuntum la talimun diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. İşte bu zikir ehli, ehli zikir, ehli tezekkürdür. Zikir ehli olmanın tabii neticesi ehli tezekkür olmaktır. Zikir sahipleri için, ehli zikir için geçerli olan bir hüviyettir bu. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, burası hikmet makamıdır. Biliyorsunuz ki insanlar ölü olarak doğarlar. Hayattadırlar, dünya hayatını yaşarlar ama Allah Teala onları ölü kabul eder. Hangi sebeple? Gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı, yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için o insanları gören, işiten, bilen kişiler hüviyetine getirir. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an artık öyle değildirler Allah'a göre. Gören, işiten, yaşayan insanlardır. Hayata getirilmişlerdir. Daha sonra bu insanlar mürşitlerine ulaşacak. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Yeni bir safha başlayacaktır hayatlarında. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kördür, sağırdır, dilsizdir. Kalbi %100 kapkaranlıktır. İdraksizdir. İşte Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri gören, işiten ve idrak eden hüviyetine getirdiği zaman onlara hayat vermiş oluyor. Bu dünya hayatına dönük bir dizayn. İrşat makamını artık irşat makamı olarak görebilen, irşat makamının söylediklerinin başkalarından farklı şeyler olduğunu idrak eden, işiten manasına varan, sonra da onu kalbine indirip idrak eden bir insan hüviyeti var. Dünya için geçerli. Ama sevgili kardeşlerim, hikmet basamağında zahiri alem olan dünyaya değil, dünyanın ötesindeki, zahiri alemin ötesindeki gaybe ait olan ilimleri alabilecek olan bir seviyeye gelir kişi. Sadece onlar hikmet sahipleridir. İşte hikmet sahibi olmanın üç vasıf şartından bir tanesi ehli tezekkür olmak. Ehli tezekkür olmak hem ehli zikir olmayı muhtevasına alır, kişi daimi zikrin mutlaka sahibidir. Aynı zamanda Allah ile her an tezekkür etmeyi, her konuyu müzakere etmeyi imkan dahiline sokar. Yani o kul artık Allah-u Teala'dan her şeyi sormak imkanının sahibi olmuştur. Allah-u Teala lütuf buyurursa ona her an cevap verecektir. Ve tabiatıyla böylece devamlı bir güzellik yaşanacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Orada olmak istemez miydiniz? Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibi olmak istemez miydiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Eğer istiyorsanız biz sizi oraya götürmek üzere varız. Bu yol kişiyi daimi zikre götürür. Kim daimi zikre götürürse o onun mukteseb hakkıdır. İktisap edilmiş hakkıdır. Kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın bütün söylediklerini işitebilmek, kalp gözüne gösterdiği her şeyi görebilmek, Allah ile tezekkür edebilmek, her konuyu müzakere edebilmek, her an sormak, her an cevap almak, böyle bir mutluluğu yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Ehli tezekkür olmak işte bu demek. Her an Allah'tan her şeyi sormak imkanının sahibi olmak.
Zaten Allah Teala çoğu zaman sizin sormanızı beklemez. İhtiyacınız olan cevapları anında, siz sormadan da size ulaştırır. Peki, hikmet sahibinin başka özelliği var mıdır? Evet, o kişi ehli hayırdır. Allah Teala diyor ki, kime hikmet verdiysek, ona büyük hayır vermişizdir. Neden büyük hayır? Çünkü sonsuz bir hayır bu. Niçin sonsuz hayır? Hayır nedir? Hayır bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Eğer biz daimi zikrin sahibi olduysak, her an Allah-u Teala'dan derecat kazanıyoruz. Başkalarının bir hayır işlemesi halinde, namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, insanları sevindirecek olan bir iyilikte bulunması, her birisi ona derecat kazandırır. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişse, kazandığı derecat ne kadarsa onun 10 katını alır kişi. Gerçek baz, bir derecelik bir sevabı ifade ediyorsa, onun karşında Allah Teala o kişiye 10 katını verir. Ama ehli hayır, her saniye Allah Teala zikrettiği için, her saniyede bir derecat mutlaka kazandığı için, her saniye onun 700 katını kazanır. Başkalarının kendilerini zorlayarak yaptığı hayırlardan, gayretlerden kazandıkları derecat, bir derecenin karşılığı 10 derece iken, ehli hayır her saniye kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazanır. Ve ömür boyu bu böyle devam eder. Bu sebeple hikmet sahibi kişi ehli hayırdır. Biliyorsunuz bir insanın cennete gitmesinin temeli onun kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri bu büyük gerçeği göz önüne seriyor. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kimin sevap tartıları ağır gelirse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur ve ölçüler ölçülür. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103 kimin de diyor günah tartıları ağır gelirse veya sevaptan gidelim. Kim de diyor sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Öyleyse sadece iki tane ölçü, sevapların günahlardan fazla olması veya günahların sevaplardan fazla olması. İşte hikmet sahibinin kazandığı dereceler ehli hayır olması sebebiyle sonsuzdur. Her an uyusa da, başka işler yapsa da kalp zikri devam ettiği için o devamlı bir kazanç içerisindedir. O hikmet sahibidir. Bu sebeple ehli hayırdır. Ve konumuzun temeline giriyoruz. Hikmet. Bu kişi yedinci farklılık olarak, yedinci vasıf olarak, yedinci özellik olarak ehli hikmettir veya ehli hükümdür. İşte sevgili kardeşlerim, ehli hikmet olan birisi eğer hakimlik yaparsa o kendi iradi kararlarına güvenmez. O mutlaka Allah'tan sorar. Hükmünü Allah'ın
tam adaletine göre verir. Senelerce kadılık yapan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri bu sebeple kadılık bir ateşten gömlektir demiştir. Kadı yani hakim olmak. Eğer bu kişi hakim değil de hakem olursa, anlaşamayan iki taraf arasında hakikati ayırt etmek üzere o kişiler tarafından vazifeyle kılınırsa, eğer bu vasfın sahibi ise, yani ehli hükümse, mutlaka ehli hikmetse Allah'tan soracaktır. Ve vereceği cevap %100 yerli yerine oturacaktır. Allah'ın ilahi adaleti tecelli edecektir. O iki taraf arasında da. Sevgili kardeşlerim, hikmet kelimesini hep manası gizli ya da çok kuvvetli bir mana ifade eden sözler söyleyen kişiyi hikmet sahibi kabul ederler insanlar. Bu sözde hikmetli sözdür. Manası kolay kolay anlaşılmıyorsa ve de anlaşıldığı zaman da gerçekten bir mana çıkıyorsa, onun arkasındaki gizli mana ortaya çıkıyorsa, bu söz hikmetli sözdür denir. Hikmet o değildir sevgili kardeşlerim. Hikmet, Allah'ın sır hazinelerinin bilinmesinin işaretidir. Allah'ın sır hazineleri ise kalp gözünüz kapalı oldukça, kalp kulağınız kapalı oldukça size açılmaz. O seviyeye varamazsınız. Aynel yakın seviyesi size hiçbir zaman bir hüküm ifade etmez. Hiçbir zaman siz aynel yakinde olamazsınız. Öyleyse aynel yakinin işaretlerini, hikmetin işaretlerini dikkatli yerlerine oturtun. Peki bu hikmet sahibinin başka özellikleri var mı hikmet sahibi olan kişilerin? Elbette var. Onlar Kur'an'ın hangi ayetine bakarlarsa, belki bir iki ayetle daha karşılaştırmak suretiyle, ama o ayetin Kur'an'daki 28 basamaktan hangisine oturduğunu kesin olarak teşhis ederler. Zaten teşhisleri neticede Allah'a mutlaka sormayı gerektireceği için sonradan da teyit edilecektir. Bir başka alternatif de her zaman söz konusu olabilir. Bunu şekillendirdikten sonra Allah'a sorup onun neticesini aldıktan sonra, doğruluğunu teyit ettirdikten sonra da konuşabilirler. Sevgili kardeşlerim, hikmet Allah-u Teala'nın gerçekten büyük hayırdır. Hikmet sahipleri Allah'ın büyük hayır verdiği insanlardır. Ne kadar hazin bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? İslam'dan 14 asır sonra hikmet müessesesinin din aleminden bütüne çok yakın bir oranda kaybolması. Sevgili kardeşlerim, şunu düşünüyoruz. Ya Allah-u Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, o zaman ne olacaktı sevgili kardeşlerim? O zaman nasıl önce Yahudilikte, Judaizm'de unutulmuşsa Allah'ın hakikatleri,
Nasıl sonra Hristiyanlıkta unutulmuşsa, nasıl sonra İslam'da unutulmuşsa, her şey unutulduğu standart içerisinde en kötü bir hüviyette olduğu yerde kalacak, insanlara asla ışık tutamayacaktı. Bu sebeple Allah-u Teala'nın her devirde, her kavimde Resuller nasip kıldığını görüyoruz insanlığa. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, size bizim anlattığımız şeyleri söylüyorlar. Kur'an hakikatlerini. Dikkat edin ki, her mukaddes kitap, peygamberler indirilen her mukaddes kitap aynı şeyi söyler. Hazreti Musa da şeriat kitabı almıştır Allah-u Teala'dan, Tevrat. Hazreti İsa da almıştır İncil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de almıştır Kur'an-ı Kerim. Hepsi de aynı şeyi söylerler. Allah-u Teala üçü içinde nurdur diyor, hidayet rehberidir diyor. Üçü içinde aynı şeyi söylüyor Allah-u Teala. Ve İslam'ın temel faktörü odur ki, hepsi Allah'ın peygamberidir. Peygamberler arasında fark gözetmeyiz diyor sahabe için. Onların bütün nebileri, bütün peygamberleri, asli peygamber olarak gördükleri, aralarında fark gözetmedikleri Allah ile beraber aynı sonuç ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hikmetin bu kademesinin ötesi ihlastır. Bu kademesinin ötesi kişinin ihlasa ulaşmasıdır. Hikmet sahibi kişi, hikmet sahibi olduğu zaman 7 tane yer katını mutlaka görecektir. Yerlerin melekutunu öğrenecektir. Ondan sonra burası Ulle'l-Bab makamının sonudur. Sonra İhlas makamı başlar. 1. gök katından 7. gök katının sonuna kadar İhlas makamı devam eder. Burada göklerin melekutu gösterilir. Hikmet devam ediyor. Sonra kişi en son olarak Sittetül Münteha'yı gördüğü zaman hikmetin yeni bir mertebesine ulaşacaktır. Hikmet ihlas makamını aşacaktır. Salah makamının 1. makamına ulaşacaktır. 1. kademesine tövbe-i nasuh. Sonra Allah Teala o kişinin tabiyetten sonraki günahlarını örtecektir. O kişinin başının üzerine salah nurunu verecektir. O kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Ve böylece kişi irşada ulaşacaktır. Burası hikmetin sonudur. Hikmetin sonu irşada ulaşılan yerdir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmışlardır. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişinin iradesi Allah-u Teala'nın iradesine bağlanır. Ve bu kişi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle Allah-u Teala tarafından irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir konuyu daha, hikmet konusunu inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Ne yazık ki Kur'an'dan kopan kavramların en önemlilerinden birisi daha söz konusu ve ne yazık ki İslam alemi hikmeti tamamen unutmuş ve kaybetmiş durumdadır. Nüfusun, İslam nüfusunun %90'ından fazlası olarak. Allah-u Teala'nın bu güç durumdan bizleri en güzele döndürmesini, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek, dünyanın nurlanmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaştırılmanız duasıyla, talebiyle El-Fatiha me'as salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, Asr-ı Hidayet'e damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihr dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihr dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Fatiha.
1: الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bir araya getirdi. Allah'ın hepinizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala bütün kutsal kitapları insanların mutluluğunun birer vasıtası olarak indirmiştir ve aslında hepsi de aynı şeyi söylerler. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gelen tek bir din. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla, son peygamberiyle kıyamete kadar devam edecek olan tek din. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'a kadar gelen bütün peygamberlerin dini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. Hep aynı din sevgili kardeşlerim. Başka bir din hiç olmadı. Hepsi de aynı şeyi söylüyor. Bir insanın mutlaka mutlu olması o kişinin hedefidir. Allah'ın da hedefidir. Allah Teala hepinizden Allah'a kul olmanızı istiyor. Yani mutlu olmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren dünyadaki mutlu insanlardan birisi olursunuz. Allah'a ulaştığınız zaman değil, daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren sevgili kardeşlerim. Küfürden kurtulursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Şirkten kurtulursunuz. Hidayet üzere olursunuz. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulursunuz. Cehennemden kurtulursunuz. Hüsrandan kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, bunlardan kurtuluş sizi dünya mutluluğuna ulaştırmaz. Ama bu daha Allah'a ulaşmayı dilediğinizden gerçekleşen bir şey. Ve mutlu olmanız başlamıştır. Allah Teala şeytanla ilişkinizi kesmiştir. Şeytanın bir tek gayesi vardır. Sizleri Allah'ın emirlerini yapmaktan men etmek, yasak ettiği fiilleri de işletmeye çalışmak. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda sadece mutluluk vardır. Mutsuzluktan kurtulabilmenin, huzursuzluktan kurtulabilmenin bir tek çaresi var. Allah'ın emrine girmek. Ve Allah Teala'nın tek istediği şey sizin mutlu olmanız. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlu olmaya başlarsınız. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ondan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel şeytan, yani iblis, insan şeytanlar, cin şeytanlar bütün insanlara tesir ederler. Onları münkerle ve fuhuşla onlara emrederler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda münker ve fuhuşla emrolunduğu bir vaka mı insanların? Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emrolunur. Kim tarafından emrolunur? Şeytan tarafından emrolunur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın yolunda en güzel yaşantı, Allah ile gönül gönüle bir hayatı sürmek demektir. Ve Allah herkesin bu mutluluğu yaşamasını ister. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın dizaynıdır. Ve bu dizayn mutlak olarak saadettir. Neden insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren mutludurlar? Çünkü Allah-u Teala onların şeytanla ilişkilerini keser, şeytanın onlara münkerle ve fuhuşla emretmelerini engeller. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren şeytana kul olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a kul olmuşlardır. Şeytanın dostu olmaktan kurtulmuşlardır, Allah'a dost olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Gerçekten öyle mi? Bakınız Allah Teala ne diyor? La ikrahe fiddini kat tebeyne rüştü minel gay. Dinde zorlama yoktur. İrşat yolları ile gay yolları birbirinden ayrılmıştır, tebelür etmiştir, açıklığa kavuşmuştur. Femen yekfür bittaguti ve yu'min billahi fekat istemseke bil uvvetin uska lenfisame laha. Kim tağutu inkar ederse, tağut, insan şeytanlar ve cin şeytanlar hepsi birden tağutu ifade ederler. Kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, asıl ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dileyerek bu standartta tağutu inkar ederse, o Allah'tan korkması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Mürşidi demek istiyor Allah Teala. Bakara 256 ve Bakara 257. Allahu veliyyullezine amenu ve yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Yine amin olanlar Allah'ın dostu oluyorlar. Allah Teala diyor ki Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları, onların kalplerini yani zulmetten nura ulaştırır. Nefs tezkiyesi yapmalarını sağlar. Kafirlere gelince onlar da Allah'ın değil tağutun dostlarıdır. Ve tağut tarafından nurdan zulmete götürürler. Bakınız tağut onların dostudur demiyor. Tağut kimseye dost olmaz. Tağut insan ve cin şeytanlar bütün insanları, bütün cinleri cehenneme ulaştırmak üzere faaldirler. Kendileri mutlaka cehenneme gideceklerdir. Neticeyi de bilirler. Ama gidecekleri kesin olduğu için ne kadar çok insanı yoldan çıkarırlarsa o kadar memnun olurlar. Kötülükte memnuniyet. İşte bu şeytan ve havanesinin simgesidir. Kötülük etmekten memnun olan insanlar. Öyleyse ne gördük? Allah müminlerin dostudur. Tağut da Allah müminlerin dostudur. Kafirler de tağutun dostudur. Bakınız birinde Allah diyor müminlerin dostudur. Yani müminler Allah'ın dostudur ifadesi kullanılmıyor. Onlar zaten Allah'ın dostu oldukları için Allah'ı tercih etmişlerdir. Ama Allah da amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Kafirleri gelince onlar tağutun dostudur. Yani ikincisinde tağut da kafirlere dosttur demiyor Allah Teala. Tam aksine kafirler tağutun dostlarıdır. Tağut hiç kimseye dost olmaz. Hedefi bütün insanları cehenneme götürmek kendisiyle beraber. O zaman dostluk mu düşmanlığın daniskası bu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına bakın. Bütün insanların mutluluğu, huzuru yaşadıkları bir dünyada olmak istiyor musunuz? Öyleyse yapacağınız bir tek şey var. Garantili bir çözüm, Allah-u Teala tarafından garanti veriliyor. Üçüncü kat cennet garantisi, dünya mutluluğunun mutlak olarak yarısının garantisi, sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o tağutun kulu olmaktan kurtuluyor, Allah'ın kulu oluyor. Ciddi mi? Çok ciddi. Kesin. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ne olmuş? Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. Hem cennet müjdesini hem de dünya müjdesini de almışlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar ayan beyan ortada ki bu kadar kesin muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar kesin muhteva içinde Allah Teala'nın söylediklerini yer yerine oturtursak ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağuta dost olmaktan, tağutun kulu olmaktan kendini kurtarır. Allah'a dost olur, Allah'ın kulu olur. Bu ise mutluluk demektir. Neden? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tağutla, insan ve cin şeytanlarla onun arasına bir engel koyar. Allah'ın koyduğu bu engel sebebiyle insan şeytanlarda, cin şeytanlarda bu kişiye onu üzebilecek olan tesirde bulunamazlar. Onu üzebilecek şekilde tesir edemezler. Bu tesiri bütünüyle yok eden bir sığınağa girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk böyle mi başlar? Elbette. O kişi neden mutludur? Şeytan ona kötü şeyleri düşündüremediği için mutludur. Şeytan onu kötülüğe davet edemediği için mutludur. Şeytan onu iyiliklerden, güzelliklerden men edemediği için mutludur. Şeytanın bütün gayreti, bütün insanları mutsuz ve huzursuz kılmaktır. Fırsatı buldu mu, kişiyi mutlaka o kötü duruma düşürmek ister. İşte şeytani ilimlerden olan büyü, bu minvalde bir olaydır. Şeytan büyüsüyle, yani sihriyle insanları Allah'ın yolundan ayırır. Ama kim Allah-u Teala'nın yoluna girmişse ona büyü, sihir tesir etmez. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren tesir etmez. Öyleyse bir takım kişiler diyor ki biz Allah'a ulaşmayı diledik ama büyü bize tuttu. Tabii tutar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilediğinizi zannediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diledim demek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek, şuradan kalbinizden sımsıcak bir dileğin Allah'a ulaşmasıdır. Bunu dilinizle de ikrar etmenizdir. Önemli mi dille ikrar etmek? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek bir ahittir.

Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Kimleri ulaştırıyormuş? Allah'a yönelenleri, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Allah'a ulaşmayı dilemeden serbest iradesiyle kişi Allah'a ulaşma dileğiyle devreye girmeden Allah hiç kimseyi kendisine ulaştırmaz. Bir başka ayet-i kerime, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani onların dalalette kalmasıyla ilgilenmez Allah Teala. Onları dalaletleri içerisinde bırakır. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Burada bir mutlakiyet hükmü var. Ulaştıran Allah. Öyleyse mutluluğa ulaşmak, bütün boyutlarıyla saadeti yaşamak, sevgili kardeşlerim, bu Allah ile olan ilişkilerinizin bir muhtevası. Her şey öylesine güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki her şey sizlerin mutlu oluşunuza dayalı. Allah Teala sizi öyle bir kalple yaratmış ki nefs kalbiyle, nefsinizin kalbinde bir duvar var. Oraya Allah Teala ileride eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz mürşidinize ulaştığınızda iman kelimesini yazacak. Kalbinizde öyle menfezler var ki onlar kapalı. Allah Teala göğsünüzü yararak göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor. Ve böylece zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları kalbinize geliyor. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyorlar. Herkesin kalbinin bir kapısı var. Rabbani, bir kapısı var. Zülmani. Bir kapısı var. Allah'tan gelen nurları alır. Bir kapısı var. Şeytandan gelen karanlıkları. Şeytanın kapısı aşağı dönüktür. Kişilerin ayaklarından, bacaklarından, dizlerinden yukarıya doğru çıkan karanlıklar, zulmet karanlıkları o kişinin kalbine ulaşır. Zulmet zaten zulümat, karanlıklar demek. Ama aynı kalbe yukarıdan Allah'ın nurları da gelebilir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kalbine Allah'ın nurları girebilir. Yoksa girmez. Yoksa Allah Teala o kişinin kalbine asla nur göndermez. Dikkat edin, Allah Teala bütün insanları hani fıtratıyla yarattığını söylüyor. Hani fıtratı İslam'ı yaşayabilecek olan özellikler demek. Tabii özellikler, yaratılış özellikleri, fıtrat. Değişmez diyor Allah Teala. Benim yaratma fıtratım değişmez. Bütün insanları insanlık devam ettiği sürece hani fıtratıyla yaratacağım diyor. Başka bir fıtratla kimseyi yaratmam diyor. Ve diyor bu din var ya, Allah'ın ezeli ve ebedi dini bir tek dindir diyor. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. Ezeli ve ebedi diyor. Zalikel dinül kayyum. Kıyamete kadar devam edecek olan, kıyamda kalacak olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın tek dini. O dinin dışında bir din hiç olmadı sevgili kardeşlerim. Dinler yok.

Sadece bir tane din var. Sadece bir tek din. Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizi hepinizi çok seviyor. Bu sevgisiyle size yaklaşıyor. Vaadini mutlak olarak yerine getirir. Kainatta hiçbir kuvvet Allah'ı vaadini yerine getirmekten men edemez. Ve Allah Teala diyor ki söz verdiğim zaman mutlaka yerine getiririm. Öyleyse neye söz vermiş? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bitti. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birkaç saniyede Allah Teala sizi Allah'a ulaşmayı dileyen insanın özellikleriyle donatır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kalbinizi hani fıtrat üzerine yarattı. İçine iman kelimesinin yazılabildiği ve göğsünüzden kendisine Allah'ın göğsünüzü yararak yol açılabilen bir kalp. Allah Teala diğer taraftan nurları vazifelendiriyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar siz zikir yaptığınız zaman ancak Allah'ın katından iniyor. Göğsünüze iniyor. Göğsünüzdeki yarıktan geçerek kalbinize ulaşıyor. Evvela %2 rahmet nuru giriyor kalbinize. Ondan sonra sırayla %7, %7 fazıl birikimleri başlıyor. Ta ki %51 nur oluşsun. Ondan sonraki her kademede %7 değil %10 fazıl birikimi devam eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Hiçbirinizden vazgeçmez. Hepinizi kurtarmak ister. Hiçbirinizi şeytanın eline bırakmak istemez. Ve şeytan sizi eline geçirmek için bütün gayretini, bütün usullerini gösterir. Aslında Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar devamlı tağuttan vahiy alıyorlar. Münkerle ve fuhuşla devamlı olarak emrolunuyorlar. Kimler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenlerin hepsi bu hüviyette. Şeytan tarafından devamlı münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Ama diledikleri an o film bitmiştir. Artık o kişi şeytanın kendisine söylediği hiçbir şeyden etkilenmez sevgili kardeşlerim. Artık onun zulmani şeylerden etkilenmesi mümkün değildir. İşte böyle bir dizaynda mutluluk başlamıştır. O kişi daha nefsinin kalbinde hiçbir nur yok. Sekizinci basamağa gelecek. Allah kalbine ulaşacak. Dokuzuncu basamakta kalbinin kapısı Allah'a çevrilecek. 10. basamakta kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılacak. Göğsünü yaracak Allah Teala. Göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Ancak ondan sonra o kişinin kalbine Allah'ın zikriyle nur girecek. Zikir bir şifredir. Allah kelimesiyle dizayn edilmiştir.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı ister sessiz zikredin, ister sessiz zikredin, ister kalp zikri yapın, gene Allah desin kalbiniz, iç dünyanızda. Hepsi de Allah'ın katından önce rahmete fazl adlı iki nuru getirir. O birinci basamakta kalbinize Allah'ın rahmeti sızmaya başlar. 12. basamakta bu rahmet %2'yi bulur. Huşu sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak hiç de zannettiğiniz kadar zor bir şey değil. Mutluluk nedir? Bir uyum halidir. Bir huzur halidir. Kendi kendine oluşmaz. Huzur haline, uyum haline ulaşabilmeniz için bir şart var Allah-u Teala'nın. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yoksa hiçbir zaman huzur sahibi olamazsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbiriniz huzura kavuşamazsınız. Bu söylediğimiz şeylerden hiçbirisi oluşmaz. Allah size öyle bir kalp vermiş ki kalbin içine Allah Teala iman kelimesini yazacak. Kalbinize iman kelimesi yazıldıktan sonra kalbiniz nurların sığınağı olabilir. Eğer yoksa bir şey ifade etmez. Nefsinizin kalbine Allah imanı yazmadıkça nefs tezkiyesi yapamazsınız. Sadece ondan evvelki %2 rahmeti alırsınız Allah'a ulaşmayı dilerseniz. Ama zaten Allah Teala eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber kalbinize imanı Allah mutlaka yazacak. Devrin imamının ruhu da başın üzerinde gelip ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek. 14. basamakta yolculuk başlayacak sevgili kardeşlerim. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Yalnız çıkamaz. Mutlaka diğerleriyle beraber yapacak bir yolculuğu. Bu beraberlik kişiyi muhteşem mutluluklara ulaştırır. Her şey çok güzel sevgili kardeşlerim. İnsanı ona göre yaratan Allah Teala rahmet nurunu ve fazl nurunu, rahmet nurunu ve salavat nurunu buna göre dizayn etmiştir. Her ikisinde de rahmet nurları kargo uçaklarıdır. Fazl ve salavat ise yük. Daima çift nur Allah Teala yaratır. Rahmetle fazl birinci çift, rahmetle salavat ikinci çift. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz güne kadar size ancak rahmetle faz ulaşır. Ne zaman ki mürşidinize ulaşırsınız, tabi olursunuz, o zaman rahmetle salavat da gelmeye başlar. Mutluluğunuzun sebebi kavganın bitmesi ve sulh ve sükunun başlamasıdır. Peki, neden bir insan daha 3. basamakta mutluluğu yaşamaya başlıyor? Nefsinin kalbi afetlerle dolu. Evet, afetlerle dolu ama nefsteki o afetleri azdıracak olan şeytan, şeytanla ilişkisini kesmiş Allah-u Teala. Şeytan o kişiye Allah engel koyduğu için katiyen negatif bir şeyler ulaştıramaz, onun tesir altına alamaz, onu huzursuz edemez, ona büyü yapılamaz, o kişi negatif faktörlerden etkilenmez. Yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın ki
bu ilişkilerde Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Vazgeçilemez şartıdır. O olmazsa bunun ötesine geçemezsiniz. Hiçbirisi mümkün değil sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu konuda yapabileceğiniz olan her şey bir negatif dizaynı içerir. Allah'a ulaşmayı dinlemedikçe hiçbir şey sizi mutluluğa ulaştıramaz. Öyleyse iki tane alternatif yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Kurtuluşa ulaştıran ikinci bir kapı yok sevgili kardeşlerim. Felaha ulaşmak, Allah'ın cennetine girmek, dünya saadetini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında hiçbir şekilde gerçekleşemez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Tabi olacaktır. Kalbine iman yazılacaktır. Ruhu yüzünden ayrılıp devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve bu kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya sessiz diye zikir yapacaktır. Önemli mi zikir? Elbette önemli. Zikir bir şifredir. Bu kod, bu şifre olmadıkça Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli nurlar sizin göğsünüze gelemez, göğsünüzden kalbinize hiçbir zaman giremez. Size Allah'ın nurlarının Allah Allah diye zikir yaptığınız zaman ulaşabilmesi için var olması lazım gelen yegane şart Allah'a ulaşmayı dilemiş olmanızdır. Dilemişseniz mutlaka bu işi başarırsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka mutluluğa ulaşırsınız. Hem cennet saadetine hem dünya saadetine. Cennet saadetinin birinci kat cennete girişi sağlayan bölümü sadece bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka birinci kat cennete gider. Peki ikinci kat cennete kimler gider? Mürşidine ulaşıp tabi olanlar. Tabiyet bildiğiniz gibi farz. Üçüncü kat cennete kimler gider? Ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne zaman Allah'a ruhunuz ulaşmışsa, Allah'ın zatında ruhunuz yok olmuşsa, o zaman üçüncü kat cennet sizindir. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla üçüncü kat cennet kazanılır. Ve bu noktada dünya saadetinin yarısına da ulaşmış olursunuz. Çünkü yaptığınız zikirle Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat gelecektir. Hepsi Allah'ın insanları mutluluğa ulaştırmasının faktörleridir. Ölçülmüş, biçilmiş, en güzeli tatbikata sokulmuştur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın, o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaz. O kişinin göğsüne de nurlar gelemez. Nurların gelebilmesi mutlak olarak bir şarta bağlıdır. O şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a
ulaşmayı dilemek. İşte böyle bir dizayna bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ancak Allah'ın şifrelerini çözer. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi zikir yaparsa, sadece o kişinin göğsüne Allah'ın katından Allah, Allah, Allah ritmine paralel bir şekilde Allah'ın rahmetiyle fazlı girer, gelir, ulaşır ve kalbin içine sadece rahmet nuru sızar, girer. Ne zaman ki bu kişi mürşidine ulaşır, o zaman fazıllar da rahmetle fazıl da girmeye başlar nefsinin kalbine. Ama hepsi Allah'a ulaşma dileğinin varlığı ile mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rahim esması tecelli etmez sizde. Tecelli etmezse nefsinizin bir defa Allah göğsünüze ulaşmaz. Kalbinize ulaşmaz. Kalbinizin nur kapısını kendisine çevirmez. Kalbinize zikir yaptığınız zaman Allah'ın rahmeti ulaşmaz. Mürşidinize ulaştığınız zaman fazlı da ulaşmaz. Öyleyse zikir yapacaksınız ama zikir yapan kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olacak. Ancak o zaman kalbine Allah'ın ruhu, nuru gelebilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse sadece onların kalbine iman yazılır. Sadece onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Sadece onların ruhu vücutlarından ayrılabilir Allah'a doğru. Ana dergâha ulaşarak diğer ruhlarla beraber seyir-i sülük adlı yolculuğa çıkar. Sadece onların kalbine gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. Nefs kalbinin nurlar tarafından işgali böyle başlar sevgili kardeşlerim. Ruhun kalbi işgal edilmiştir. İşgal edilmeye başlanmıştır. Evvela %2 rahmet nuru girer. Onlar öncü nurlardır. Kişi mürşidine ulaşmadan evvel sadece bunlar girebilir kişinin kalbine. Ama bu da o kişinin Allah'a ulaşma dileğine mutlak olarak bağlıdır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi bu nurlar da gelmezdi Allah'ın katından o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine de ulaşamazdı. Allah göğsüne ulaşıp göğsünden kalbine nur yolunu açmazdı. Açık olsaydı Allah'ın katından nur gelmeyecekti. Açık olsa da olmasa da nur gelmediğine göre bir şey ifade etmez. Ama zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin göğsü her zaman Allah tarafından yarılmak için hazır değildir. Her zaman kapalıdır. Allah asla o kişinin göğsünü yararak göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Sevgili kardeşlerim, hepsi birbirine bağlı şartlar ama bu birbirine bağlı olan şartların hepsi bir dilekle başlar. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah rahim esmasına tecelli etmez. Etmezse sizin günahlarınızı örtmez. Günahları örterken de gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi açmaz. O güne kadar kör, sağır, dilsiz olan siz, o günden sonra da kör, sağır, dilsiz olmaya devam edersiniz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o gün o kişi farklı bir dünyada yaşadığını anlar. Bu dünyanın ancak Allah'la renklendiğini, Allah ile ilişki kurulduğu takdirde insanoğlunun mutluluğu yaşayabileceğini, bütün güzellikleri kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu sadece o kişinin başının üzerine gelir ve sadece o kişinin ruhuna senin yevmi talakın geldi, Allah'a geri dön emrini verir. Sadece böyle bir kişinin günahları affedilmekle kalmaz, sevaba çevrilir. Allah'a ulaşmayı kişi dilemedikçe o kişinin günahları örtülmez, sevaba çevrilmez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri heba olur, boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki mutluluk adı verilen bir şey var. Ve Allah Teala istiyor hepinizin mutlu olmasını. Ama bunu hak edene vermek gibi bir asli görevi var Allah Teala'nın. Bu bir zaruret. Neden? O zaman haklıyla haksız, zalimle mazlum eşit standartları olur. Eşit standartlarda kabul edilir. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir takım faktörler var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu söylediğimiz standartlara sahip olur. Öyleyse 14. basamakta başlayan ruhun vücuttan ayrılması, ilk nefsin kalbindeki ilk %7 nur birikimiyle 15. basamakta birinci gök katına ulaşır. Nefse emare. Sonra nefsi levame, nefsi mülkime, nefsi mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yaptığı yolculuğunu devam ettirir ve sonunda Allah'a ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Allah'ın zatında yok olur. Buna fena fillah makamı deniyor. Fena, ifna olma, yok olma, fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde insan ruhunun yok olması sevgili kardeşlerim. Öyleyse her şey en güzel standartlarda oluşuyor. İşte bütün bu güzellikler herkes için geçerli. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlara düşen görev sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Geri kalan her şeyi Allah Teala yapacağına söz vermiş. Mutlaka ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda bütün günahları örtüleceği için sevapları günahlarından daha fazla olan birisi olacaktır. Ertesi gün ölse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü temel şart sevapların günahlarından fazla olması. Temel şart Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girer. Burada dünya saadeti yaşanır. Allah'a ulaşmayı diler dilemez hayatı değişir. İnsanın mutluluğu yaşamaya başlar. Neden? Çünkü şeytanla Allah Teala ilişkisini kırar kişinin. Şeytan o kişiye saldıramaz, zarar veremez. Onu Allah'ın yolundan çıkartamaz. Ona büyü yapamaz. Tesirsizdir her şey. Ne zamana kadar? O kişinin ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Ulaşırsa ne olur? Ulaşınca o kişinin ruhu Allah'a ulaşınca Allah'ın sözü yerine gelir.
Bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişiye bu tarzda bir hedef göstermesi söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dikkatle bakın. Her konuya dikkatle bakın. Hepsi ama hepsi sizin için vücuda geliyor. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var. Sizlerin mutluluğu. Mutlaka mutlu olmanızı istiyor. Bunun için diyor ki ben Allah'ım size bütün kolaylıkları gerçekleştiririm. Yeter ki siz sadece bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin. Bu dileğiniz benim için geçerli ve yeterli. Mutlaka ruhunuzu kendime ulaştıracağım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey böyle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İç dünyanızda bir sulh ve sükun kurulur. Allah-u Teala şeytanla ilişkinizi keser. Ta Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar. 21. basamak, ardından da 22. basamak ruhunuz Allah'ın altında yok oldu. Buradan sonra üzerinizdeki koruyucu kalkan devre dışı olur. İblis sizi Allah'ın yolundan uzaklaştırabilmek için bütün gayretiyle kandırmaya çalışır. Burada dikkat edilmesi lazım genel şey zikrin 33 binin ötesine geçmesini, 35 bin, 37 bin, 39 bin, 41 bin diye arttırılmasını temin etmek. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'ın bütün güzellikleri, her şey Allah yolunda sizler için. Mutluluklar sizin için sevgili kardeşlerim. Mutluluk, huzur, saadet Allah garanti ediyor. Ne oldu? Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oldu. Karanlıklar %100'den %49'a düştü. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Ermiş evliya oldunuz. Ruhunuz Allah'a erdi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey en güzel standartta olacaktır. Allah'ın sizi çok ama çok sevdiğini biliyor musunuz? Sizden sadece sizin mutlu olmanızı istediğini biliyor musunuz? Bu sevgisi bütün boyutlarıyla belli değil mi sevgili kardeşlerim? Siz sadece bir dilekte bulunacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sonuç, Allah-u Teala size birinci kat değil, ikinci kat değil, üçüncü kat cenneti teslim edecek. Mutlaka sizi kendisine ulaştıracak. Dünya mutluluğunda yarısını size teslim edecek. Ne karşılığı? Bir talep karşılığı. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. O zaman Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk bu değil mi? İç dünyanızda mutluluk. Dış dünyanızda mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. %50'den biraz fazla. Ama cennetleriniz, öldükten sonra gideceğiniz yer, kıyamet günü gideceğiniz yer mutlak olarak cennet. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ne kadar çok sevildiğinizi anlamıyor musunuz? Seviliyorsunuz çünkü siz insansınız. Kainatın en üstün mahlukları. Sizden daha ötede kendisine secde edilmiş hiçbir mahluk yoktur. Sizde mevcut olan ruh sebebiyle
Allah-u Teala'nın emriyle bütün melekler Adem Aleyhisselam'a secde etmişlerdir. Kainattaki en üstün yaratığa secde etmişlerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Mükafatı mutlaka ruhunuzun Allah tarafından kendisine ulaştırılmasıdır. Mükafatı üçüncü kat cennettir. Mükafatı dünya mutluluğunun da yarısıdır. Yani nefsinizin, kalbinin %51'inin afetlerden temizlenmiş olması. O afetler ki sizin mutsuz olmanızın yegane sebebidir. Çünkü şeytanın merceğidir hepsi. Şeytan o noktalarda size tesir etmek suretiyle sizi mutsuz ve huzursuz kılar. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bu dilek sizi mutlaka dünya saadetinin yarısını elde etmenize götürür. Cennet saadetine gelince üçüncü kat cennet sizindir. Cehennemden bütünüyle kurtulmanız, sonsuz bir mutluluğu sonsuza kadar yaşamanız sadece bir tek dileğinizle mümkün. Öyleyse Allah-u Teala'nın hepiniz Allah'a ulaşmayı dileğinde Allah hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Dualarımızla El Fatiha ve As Salavat. Allah Teala ezine enam çaleyim daimun.

وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri konumuz ve Saffat Suresinin 25. ayet-i kerimesiyle İnşallah konumuza giriyoruz. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Mâ lekum lâ tenâserûn. Mâ lekum, size ne oldu? Lâ tenâserûn, yardımlaşmıyorsunuz. Tenâserûn nasara kökünden geliyor. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Ayet-i Kerime'nin açıklaması. İnsanlar arasında yardımlaşma müessesesi.

Bel hümül yeme müsteslimun. Bel aslında negatif suallerin pozitif cevabı. Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz? Onun cevabı bel. Onlar bugün teslim olanlardır.

Şimdi size ne oldu ki yarımlaşmıyorsunuz diye soruluyor. Bu sual birbirlerini şirke düşenlere sorulan sual. Birbirleri üzerine insanlar tesir sahası vücuda getiriyorlar ve kendileri Allah'ın yolunda değiller, başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz suali, evvelce birbirinizin yardımcılarıydınız. Allah'ın yolundan kendiniz çıkmış olmakla kalmıyordunuz, başka insanları da Allah'ın yolundan çıkarmak konusunda gayret sarf ediyordunuz. Ama şimdi kıyamet gününde orada cehennemde artık yardımlaşmıyorsunuz. Hakikatleri anladınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu ve artık birbirinizle bir sıkı ilişki içerisinde biriniz diğerini Allah'ın yolundan saptırmaya artık çalışmıyor. Olay bitmiş. Hepinizin gideceği yer cehennem. Hayır diyor Allah Teala, onlar bugün teslim olanlardır. Belki de burada evet demek lazım.

insanlar isteyerek değil, kerhen teslim oluyorlar. Bu insanlar teslim olanlar. Yapacakları hiçbir şey yok. Cehenneme gitmek mecburiyetindeler ve cehenneme teslim olmak mecburiyetindeler. Cehennemin kapıları açılıp onlar içeri alınıyor. İşte teslimden, burada ayet-i kerimenin teslimden muradı Allah'a teslim olmak değil. Nasıl Allah'a teslim olunur? Dünya üzerinde ruhunuzu teslim edersiniz. 22. basamaktasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamaktasınız. Birincisinde nefsinizin kalbinde %49 karanlık kalmıştır. İkincisinde nefsinizin kalbinde %19 karanlık kalmıştır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır, afet kalmamıştır. İradenizi teslim ettiğinizde hem afet kalmamıştır hem de nefsinizin kalbi 19 mertebede müzeyyen olmuştur. Öyleyse buradaki teslim müessesesi Allah'a teslim falan değil, cehenneme bir mecburi teslim. İnsanlar ya cehenneme girerler ya cennete. Bunlar cehenneme teslim alınlar. 27. ayet-i kerime ve akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn ve akbele ve karşılıklı mukabele kelimesi. Akbele kelimesi aynı kökten geliyor. Karşılıklı demektir. Mukabele etmek karşılıklı. Bir şeye karşılık vermek demek. Akbele karşılıklı. Ba'dûm ala ba'din birbirlerine yetesâilûn

karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar. O cehennemdekiler orada cehennemde birbirlerine sorarlar, sual ederler. Aslında burada bir hesap sormak müessesesi. Birbirlerine sorarlar. Neyi sorarlar? Taraflardan biri karşı tarafın kendisini nasıl tuzağa düşürdüğünü söyleyerek ona hesap sorar. Ve karşılıklı yönelip birbirlerine aslında hesap sorarlar. Nasıl tuzağa düşürüldüklerini söylerler. Diğerleri de tabii buna itiraz edeceklerdir. Biz sizi tuzağa düşürmedik. Siz zaten tuzaktaydınız. Siz zaten Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz. Kafirlerdendiniz gibi karşılıklı müesseseler oluşuyor. Öyleyse karşılıklı iki taraf birbirine yönelip soruyor. Hesap soruyor. Birbirlerini suçluyorlar. 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu innekum kuntum te'tunena anil yemini. Kalu dediler. İnnekum muhakkak siz, gerçekten siz, kuntum siz oldunuz. Te'tunena bize geliyorsunuz. Anel yemini sağ taraftan. İşte şimdi zamanımızda din ilminin sahibi olduğunu düşünen insanlar tam buradakiler gibi. Gerçekten biz, siz bize sağ taraftan Allah taraftaymış gibi, Allah taraftarıymış gibi geliyordunuz dediler. Ne diyorlar? Size Allah'a ulaşmayı dileyin diyen bir takım sahtekarlar var. Sakın onlara inanmayın. Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir şey yoktur diyenler. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin ne cehennemden kurtulması mümkündür, ne küfürden, ne dalaletten. Ne şirkten kurtulması mümkündür. İşte ne oluyor? Sağ taraftan geliyorlar. Allah'ın Allah tarafıymış gibi geliyorlar. Bir ilmi temsil ediyorlar. Ama o ilimleri sebebiyle dalalettiler. Burada ifade çok açık. Sağ tarafımızdan geliyordunuz, yani dini anlatmak üzere geliyordunuz bize ama siz de bilmiyordunuz ve bizi siz tuzağa düşürdünüz. Allah'a ulaşmayı dilemekten bizi siz men ettiniz. Sevgili kardeşlerimiz, yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler onlara bunu söylüyorlar. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. Siz 5 vakit namazınızı kılın. İslam'ın 5 şartını yerine getirin namazla beraber. Yeter. Namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Bunları yaptınız mı? Doğru cennete gideceksiniz diyen insanlar sağ taraftan geliyorlar. Ama ne kendileri kurtulabilirler ne de başkalarını kurtarabilirler. 29. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kalu vel lem tekunu müminin.
Kalu dediler, bel hayır, lem tekünü siz olmadınız. Müminine müminler, amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler.

Ötekilere diyorlar ki, hayır siz mümin olmamıştınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz.

taraflardan biri diğerini suçluyor. Siz bize sağcılar olarak giriyordunuz. Yani dinin temsilcileri olarak geliyordunuz, yaklaşıyordunuz bize, bilgiler aktarıyordunuz. Onlar da onlara, yani bu sebeple bizi dalalette bıraktınız. Hidayet ermemize engel oldunuz. Buna muhatap olanlar da, yani sağcı olarak sağ taraftan gelenler de hayır diyorlar. Tam aksine siz mümin olmamıştınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilememiştiniz. Dediler yani derler.

Zaten bütün mesele bu mümin olmak meselesi. Ya Allah'a ulaşmayı dileyip mümin olacaksınız ya da Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, küfürde kalacaksınız. Bütün insanlar için seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dinde var olmak ve yok olmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi dinde yoktur, dinde değildir. Dinin gereklerini hiçbir şekilde yerine getirmesi söz konusu değildir. Kurtuluşu da mümkün değildir. Ve 30. ayet-i kerime, Saffat suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kâne lena aleykum min sultanin. Sultan bel kuntum kamen tagin ve kâne ve olmadı lena bize bizim aleykum sizin üzerinizde min sultanin bir sultanlık zorlayıcı güç kuvvet bel hayır, kuntum siz oldunuz, kavmen bir kavim, tagine azgın. Ve bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, gücümüz, kuvvetimiz olmadı. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz.

sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı. Biz size bir tesir icra etmedik. Hayır, siz azgın bir kavim olmuştunuz. Siz kendiniz

İki tarafta gördüğünüz gibi birbirini suçluyor. Birinci taraf ikinci tarafa siz bize sağ taraftan yaklaştınız, bizi yoldan çıkardınız, yola girmekten men ettiniz demiş oluyor. İkinci tarafta hayır, bunda bizim bir kabahatimiz yok. Siz kendiniz Allah'a ulaşmayı dilemediniz diyorlar. Burada da daha kesin bir şekilde aslında bizim sizin üzerinizde bir sultanlığımız, bir hükümranlığımız olmadı. Yoktu. Hayır, siz kendiniz azgın bir kavim olmuştunuz. Ayet 31. Bismillahirrahmanirrahim. Fe hakka aleyna kavlu Rabbina inna le zaikun. Ve o zaman artık hakka hak oldu, aleyna üzerimize kavlü söz. Rabbina Rabbimiz, inna muhakkak ki biz, le elbette mutlaka zaikun, tadacık olanlar. Artık Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu mutlaka tadacak olanlarız. Rabbimizin azap sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz onu mutlaka tadacak olanlarız. Onu, yani azabı. Allah'ın azap sözü üzerimize hak oldu. Şimdi hatırlayalım ayet-i kerimeyi.

Allah Teala Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde olayı anlatıyor. Cehenneme insanlar zümre zümre sürülüyorlar. Cehennem bekçileri onlara diyor ki, size, sizden olan Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini söyleyip de buraya cehenneme geleceğinize, bugüne ulaşacağınızı söylemediler mi? Allah'ın Resulleri gelmiş üzerlerinize, sizden olan Resuller, hem de cinlere cinlerden olan, insanlara insanlardan olan Resuller.

Öyleyse Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Biz bütün kavimlere mutlaka Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. İşte bir kısım insanların üzerine dalaletin hak olduğu bir nokta. Dalalet azabın habercisidir. Sadece bir Allah'a ulaşmayı dileyecek. Resul onlara diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor, bu kadar. Geri kalanını diyor Allah yapacak. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor Resul, mutlaka Allah'a ulaşırsınız. Ruhunuz mutlaka Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Dünya saadetinin yarısının sahibi olursunuz. Hem de garantidesiniz. Resul bunları söylüyor. Onlar da hayır diyorlar. Azap sözü üzerimize hak oldu. İşte burada da Allah-u Teala'nın sözü, azap sözü bizim üzerimize hak oldu diyorlar. Burada da aynı şey söz konusu. Dalaletin hak olması, azabın hak olması. Nahl 36'da dalalet hak oluyor. Zümer 71'de azap hak oluyor. Allah'ın Resullerine onları inkar ederek sırt çevirenler, yüz çevirenler. Onlar için azap söz konusu. Ayet 32. Bismillahirrahmanirrahim. Fe aveynâkum inna kunna gavîn. Gavîn. Fe artık öyleyse böylece evet. Aveynâküm, sizi biz azdırdık. İnna muhakkak ki biz, gerçekten biz, kunna biz olduk. Gavîn, azgın olanlar. En sonunda taraflardan biri baklayı ağzından çıkarıyor. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. Evet, sizi biz azdırdık diyor.

Her ne kadar bizim sizin üzerinizde bir sultanımız yoktu demişlerse de başlangıçta, burada artık itiraf ediyorlar. Biz o azabı mutlaka tadacak olanlarız. Evet, sizi biz azdırdık ve gerçekten biz azgınlar olmuştuk. Önce azgınlardan oluyor birinci taraf. Yani kendileri Allah yolunda değil, başka insanları da saptıran bir özellik taşıyorlar. Ve de burada açıkça söylüyorlar. Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk. İgva, şeytanın igvası, azdırmasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmesi halidir. Öyleyse Saffat suresinin 33. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe innehum yevme izin fiil azabı müşterikun.

Fe artık işte innehum muhakkak ki onlar yevmeyizin izin günü fi el azabi azabın içinde azapta müşterikün müşterek ortak olanlar işte muhakkak ki onlar izin günü azapta ortak olanlardır. Yani hem birinci taraf azapta olacaktır hem de ikinci taraf azapta olacaktır. Azanlar da azapta olacaktır. Azdıranlar da azapta olacaktır. Öyleyse taraflardan biri ikinci tarafı azdırıyor. Onları Allah'ın yolundan men ediyor. Yani bu insanlar Nisa suresinin 167. ayet-i kerimesindeki insanlar. Orada Allah Teala açık bir şekilde şöyle söylüyor: İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalettedirler. Sadece kendileri dalalette olsaydı dalalette olacaklardı. Ama Allah yolundan saptırdıkları için, hidayetten saptırdıkları için uzak bir dalalet içinde insanlar. Ve dalalet içinde olan bu insanların özelliğine bakıyoruz. Bu özellik onların başkalarına zulmetmeleri, ama başkalarına zulmedince derecat kaybedecekleri için her derecat kaybeden kendisine zulmetmiştir. Kendilerine de zulmetmeleri. Öyleyse yoldan çıkaranlar da yoldan çıkmış olanlar da her ikisi de müştereken azabı tatacaklardır. Her ikisi de cehennemde olacaklardır. Ama azdıranlar başkalarının alaylaşmayı dinlemesine bilerek mani olanlar, onların azabı muhakkak ki daha büyük bir azap olacaktır. Ve 34. ayet-i kerime: İnna kezalike nef'alu bil mücrimin. İnna muhakkak biz, gerçekten biz, kezalike işte böyle nef'alu biz yaparız bi el mücrimin, mücrimlere, suçlulara, günahkarlara. Gerçekten biz mücrimlere, suçlulara işte böyle yaparız diyor Allah Teala. Onları cezalandırırız diyor. Suçlular, günahkarlar, mücrim, günahkar. Aslında mücrim suçlu demek, cürüm işleyen demek. Cürüm de günahlardan bir tanesidir. O zaman aynı zamanda günahkar oluyor ama lügat manası suçlu. Bir suç işleyen kişi, mücrim, cürüm işleyen kişi. İşte böyle yaparız. Yani onları cehenneme koyarız. Cehennemde onlara azap ettiririz diyor Allah Teala. Ayet 35. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehum kânu izâ kîle lehum la ilâhe illallahü yestekbirûn. İnnehum muhakkak onlar kânu oldular. İzâ olduğu zaman ile denildi lehüm onlara, la ilahe ilah yoktur illa Allahu, Allah'tan başka. Yestekbirun, kibirlenirler, büyüklenirler. Onlara Allah'tan başka ilah yoktu denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyordu. Onlara Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman onlar mutlaka kibirleniyorlardı. Yani Allah'tan başka ilah yoktur sözüne
karşı çıkıyorlardı. Biz bunu söylemeyiz diyorlardı. Allah'a ulaşmak falan diye bir şey yoktur diyorlardı. Tabii her grup farklı bir şey söylüyordu. Saffat suresi 36. ayet-i kerime ve yekulune inna le tariku alihetina li şairin mecnun ve kelimeler ve yekulune söylerler derler mı inna muhakkak ki biz le elbette mutlaka gerçekten tariku terk eden kimseler alihetina ilahlarımız li şairin şair için mecnunin mecnun deli ve onlar mecnun yani deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk eden kimseler mi olalım diyorlardı.

terk edenler mi olalım? Onlar diyorlardı. Mecnun, yani deli bir şair için gerçekten biz ilahlarımızı terk edenler mi

Olacağız. Yani terk etmek istemiyorlardı. İlahlarını terk etmek istemiyorlardı. Ve bütün devirlerde hep aynı şey olmuştur. İnsanlar ilahlara ilahlar edinmişlerdir. Onlara tapmışlardır. Ve karşılarına her devirde Allah'ın Resulleri çıktıkça hep aynı şeyi söylemişlerdir. Bu demişlerdir, delidir. Veya bir şairdir. Bu deli şair için putlarımızı terk mi edeceğiz? 37. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bel ca'e bil hakkı ve saddakal mürselin. Bel hayır, ca'e bir getirdi. El hakkı hak ve saddaka ve doğruladı, tasdik etti. El mürselin gönderilen Resuller, elçiler. Hayır, o hakkı getirdi ve mürselleri, gönderilmiş olan Resulleri tasdik etti.

Öyleyse deli diyorlar, Mecnun diyorlar, şair diyorlar. Allah Teala diyor ki hayır, o hakkı getirdi size. Yani hangi peygamberden bahsediyorsa, Hazreti Musa ise Tevrat'ı getirdi, Hazreti İsa ise İncil'i getirdi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ise Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Ve kendisine evvel gönderilmiş olan Resulleri de tasdik etti. Görülüyor ki insanlar hep büyük yanlışların içinde yaşamışlar. Hep ilahlar edinmişler kendilerine. Ve Allah'ın yolundan uzak kalmışlar. Allah'ın yoluna ulaşamamışlar. Sırat-ı müstakime ulaşamamışlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Saffat suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. İnneküm lezalikul azabil elim. İnnekum muhakkak ki siz le elbette mutlaka zayiku tadacak olanlar el azabi azap el elimi elim acı. Muhakkak ki siz elim azabı acı azabı mutlaka tadacak olanlarsınız. Allah Teala burada hem inne kullanmış hem de le kullanmış. İnne muhakkak, mutlak, muhakkak, le de mutlaka. O bütün cehennemdekiler için bu söyleniyor. Muhakkak ki siz acı elim azabı elbette tatacaksınız, mutlaka tatacaksınız. Ama ayet 39, Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tuczevne illa ma kuntum ta'melun. Ve ma tuczevne, cezalandırılmazsınız illa den başka ma şey kuntum, siz oldunuz, ta'melun yapıyorsunuz. Yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız. Yani yapmış olduğunuz kadar, işlediğiniz suç kadar cezalanırsınız. Yapmış olduğunuz, vücuda getirdiğiniz suç neyse, hangi hüviyetteyse, ne kadarsa o kadar cezalandırılırsınız. Allah Teala ne diyordu? Her kaybettiğiniz dereceye karşılık amel defterinize bir derece yazılır. Onun misli yazılır. Tam kendisi kadar yazılır. Ama eğer derecat kazandınızsa o zaman 10 katını alırsınız diyor Allah-u Teala. Saffat suresinin 40. ayet-i kerimesi. İlla ibadallahi hil muhlesin. İlla hariç ibadallahi, Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olan, halis olan. Allah'ın halis, muhlis kulları hariç. Yani onlar cezalandırılmaz. Allah'ın halis kulları, muhlis kulları, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini tamamlamış olan kulları, onlar cezalandırılmaz. Onlar hariç. Ve Allah Teala 41. ayet-i kerimede buyuruyor ki ulaike lehum rızkun ma'lum. Ülâki, işte onlar, lehüm, onlar için vardır. Rızkun, bir rızık. Ma'lumun, malum, bilinen. İşte onlar için malum, bilinen bir rızık vardır. Onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. Ve o cennette sonsuza kadar rızıklandırılacaklardır. Ve cennet olduğunu bir sonraki ayet-i kerimede
ifade ediyor 42. ayet-i kerime. Fevakih ve hum mükremun. Fevakihu meyveler ve hum ve onlar mükremun, ikram olunanlar. Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır. Yani kendilerine meyveler ikram edilenlerdir. Fi cennatin naim. Fi içinde cennatin cennetler, naimi, naim nimetler. Naim cennetlerinde. Yani nimetlerle donatılmış cennetlerde. Öyleyse bu fi cennatin naim, naim cenneti, nimetler cenneti, bütün cennetler nimetlerle donatılmıştır. Çok geniş kapsamlı bir ifade. Naim kelimesi belki bütün cennetleri kaplıyor. Fi cennatin naim, naim cennetlerinin içinde, naim cennetlerinde, yani nimetler içinde nimetler bulunan cennetlerde. Ala sururin mütekabilin, karşılıklı tahtlar üzerinde. Sürur, tahtlar, mütekabilin, karşılıklı. Ala sururin mütekabilin, karşılıklı tahtlar üzerinde. Yani her biri birbirinin karşısında tahtlar üzerinde yaslanırlar, tahtlar üzerinde otururlar. Ve 45. ayet-i kerime, yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in. Yutafu tavaf ettirilir, etrafında dolaştırılır. Aleyhim onların üzerine bi ke'sin kadehleriyle, kadehler min ma'inin akan sudan, kaynaktan. Onların etrafında akan sudan, kaynaktan doldurulmuş kadehler dolaştırılır. Devamlı ikramdadırlar. Etraflarında kadehler dolaştırılır diyor Allah Teala. Ve cennettekilerin muhtevası devam ediyor. 46. ayet-i kerime, beydae lezzetin liş şaribin. Beydae beyaz, berrak, lezzetin lezzetli, liş şaribin içenler için. Berrak, içenler için lezzetli. Berrak bir şarap onlara, bir şerbet ikram ediliyor. Beyaz bir şerbet içenler için lezzetli. Onlara kaynaktan su getiriliyor. Ve burada cennetteki ikramlar sırasıyla yer alıyor. Evvela su, sonra bir içki, içenlere lezzet olan bir içecek. Beyaz renkte veya şeffaf. La fiha gavlun ve la hum anha yunzefun. La yok. Fiha onun içinde, gavlün aklı bozan, aklı gideren, ve lahum ve onlar olmaz, anha ondan, yünzefun, sarhoş. Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur ve onlar ondan, o maiden sarhoş olmazlar.

sarhoş olan kişinin ne olur? Aklı başından gider. Ne yaptığını bilmez. İnsanlara kötülük edebilir o devrede sarhoşken. Hudutlar kalkar kendisine göre. Ve yanlış şeyler yapar kişi. Yani aklı sarhoş olduğu sürece bir nevi aklı gitmiştir. İçki, alkol onun aklını gidermiştir. Ama Allah-u Teala diyor ki onlar o maiden sarhoş olmazlar. Ve 48. ayet-i kerime ve indehum kasiratut tarfı in ve indehum ve onların yanında kasiratu hapseden, saklayan, kısan et tarfı bakışlar inun güzel göz ve onların yanında bakışlarını saklayan sadece onlara çeviren güzel gözlü kadınlar vardır.

ise burada da yalnızca eşlerine bakışlarını saklayan, sadece onlara çeviren güzel gözlü kadınlar vardır diyor Allah Teala. Ayet 49 ke enne hünne beydün meknun ke enne gibi muhakkak hünne onlar beydün yumurta meknunun ekinetli örtülü muhafaza edilmiş saklı onlar muhafaza edilmiş el değmemiş yumurta gibidir. Yani yumurtaya el değerse ne olur? Yumurta kırılıp içindeki yenir. Ama yumurta el değmeden evvel bir bütündür. O kırılmamış olan, hüviyetini kaybetmemiş olan yumurta gibidirler diyor Allah Teala. Çarpıcı, pürüzsüz bir yumurtanın güzelliği. Fe akbele ba'duhum ala ba'din yetesâelûn. 50. ayet-i kerimesi Saffat suresinin. Fe artık bundan sonra akbele karşılıklı ba'duhum ala ba'din birbirlerine yetesâelûn karşılıklı sorarlar. Karşılıklı sual ederler. Yani karşılıklı konuşurlar. Ve Saffat suresinin 51. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim Kale kailun minhum inni kâne li karin karinun Kale dedi kailun konuşan minhum onlardan inni muhakkak ki ben gerçekten ben kâne oldu idi değil benim var karinun karin yakın yakın olan onlardan konuşan birisi gerçekten benim bir yakınım vardı der. Neler olduğunu bundan sonraki ayetler söyleyecek. Allah Teala bu ayetler boyunca son ayetler boyunca cennetten bir kesit vermiş. Orada insanların nasıl yaşadığını, nasıl karşılıklı tatlar üzerinde oturduğunu, nasıl sohbet ettiğini, onlara pınarlardan nasıl sular getirildiğini, nasıl şeffaf veya beyaz bir içecekten içtiklerini ama sarhoş olmadıklarını anlatıyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir Kur'an tefsirinde birlikte olmayı Allah bizlere nasip kıldı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette beraberiz. İslam nedir? Tasavvuf nedir? İslami ve tasavvufi kavramlar konusunda devam eden konulardan birindeyiz. Konumuz cennet ve cehennem. İnsanlar mutlaka bir gün öleceklerdir. Ve bir günde mutlaka kıyamet kopacaktır. Şu dünya hayatı 50 senedir, 100 senedir. Daha çok yaşayın. 150 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Olmaz ama öyle olduğunu kabul edelim. Öyle bile olsa cennet hayatının yanında dünya hayatı bir sıfırdır. Milyarlarca sene yaşayacağınız, sonsuza kadar yaşayacağınız bir ömür. Değişmeyen bir beden, enerji beden. Hep aynı yaşta kalacaksınız. Genç yaştaki bir halinizle sonsuza kadar ya cennette ya da cehennemde yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, sizi cennete veya cehenneme taşıyacak olan bu dünyadaki amellerinizdir. Her Allah'ın emrettiği istikamette yaptığınız veya yasak ettiği bir fiili işlemediğiniz bütün olaylarda derecat kazanırsınız. Yani bir başka ifadeyle zâid derecat, artı derecat alırsınız. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmezseniz veya yasak ettiği bir fiili işlerseniz o zaman da derecat kaybedersiniz. Yani nakıs derecat, yani eksi derecat kazanırsınız. İşte böyle bir dizaynda kıyamet günü kazandığınız derecelerden kaybettiğiniz dereceler çıkarılır. Hangisi çoksa, kaybettiğiniz dereceler çoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Sonsuza kadar kalmak üzere. Cehenneme giden bir kişinin cehennemden çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Cennete giren birisinin de oradan cennetten çıkıp da cehenneme girmesi mümkün değildir. Halk arasında bir sürü batıl inancın yanında bu da vardır ki bir insan öldükten sonra cehenneme girermiş kıyamet gününde ama kıyamet gününde Allah Teala onu birazcık cehennemde leblebi gibi kavurduktan sonra oradan alırmış cennetine aktarırmış. Hayır sevgili kardeşlerim. Böyle bir olay söz konusu değil. Cehenneme gidenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Kıyamet günü herkes cehenneme gidecektir. Cennete girecek olanlar da cehenneme önce gidecektir. Cehennemde kalacak olanlar da cehenneme mutlaka gidecektir. Yani insanlardan kıyamet günü cehenneme gitmeyen hiç kimse olmayacaktır. Ama cehennemden çıkmak üzere izin verilenler, onlar cennete girecek olanlardır.
cehennemin kapısından içeri girerlerken de bir zorlukla karşılaşmazlar. Cehennemin şeffaf kapılarından uçarak içeri girerler. Kapılar onlara hiç engel olmaz. Ama dereceleri nakısa düşenler, nefslerine zulmedenler, nefslerini hüsrana düşürenler, onlar cehennemin kapısına gittikleri zaman cehennemin kapıları açılmaz. Onlar burunları yere sürtünerek cehenneme gireceklerdir. Bunun için cehennem kapısının yerden kaldırılması lazım bir miktar. Onu yapacak olan da cehennem bekçileridir. Oradaki elektronik sistemlere kumanda eden onlardır. Ve herkesin cehenneme girip de cehennemde kalacak olan herkesin yüzüstü sürünerek, yüzleri yere sürünerek cehenneme girmesini o cehennemdeki kapılar oluşturur. Onlar ebediyen cehennemde kalacak olanlardır. Bir daha cehennemden çıkmaları söz konusu değildir. İşte bu konudaki yanlış inançlar insanlara şöyle deniyor. İnsanlar ne kadar günah işlemişlerse onların cezasını cehennemde çekeceklerdir. Ondan sonra Allah herkesi cennetine alacaktır. Hayır kardeşlerim, böyle bir olay yok. Cehennemde kalan insanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Hiçbir zaman cehennemden çıkmak onlar için mümkün değildir. İşte Kur'an-ı Kerim'de 30 tane ayet-i kerime insanların cehenneme gittiklerinde orada devamlı kalacaklarını ifade ediyor. Birinci ayet, Araf 36. Sadece konuyla alakalı olan bölümünü okuyorum ayetin. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. İkinci ayet, Ashab 65. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Orada ebedi olarak kalırlar. Üçüncü ayet, Âl-i İmrân 116. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Dördüncü ayet Bakara 39. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Beşinci ayet-i kerime Bakara 81. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Altıncı ayet-i kerime Bakara 217. Ülâike ashabin nâr hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 7. ayet-i kerime Bakara 257. Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 8. ayet-i kerime Bakara 275. Fe ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Öyleyse onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır. 9. ayet-i kerime Beyine 6. Fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Cehennem ateşinin içinde, orada ebediyen kalacaklardır. 10. ayet-i kerime Cin 23. Fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ. Muhakkak ki onlar için cehennem ateşi vardır, orada ebediyen kalacaklardır. 11. ayet-i kerime Enbiya 99. Küllün fîhâ hâlidûn. Hepsi ebediyen orada kalacaklardır. 12. ayet-i kerime Ennehümâ fînnâri hâlidîne fîhâ. O ikisi ateşte olacaklar, orada ebediyen kalacaklar. 13. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâri hüm fîhâ hâlidûn. Mücadele 17. Onlar ateş ehlidirler, orada ebediyen kalacaklardır.
14. ayeti kerime Muhammed 15 Hüve Halidun Finnari onlar ateşte ebediyen kalacaklardır. 15. ayeti kerime Müminin 103 Fi Cehenneme Halidun cehennemde ebediyen kalacaklardır. 16. ayeti kerime Mümin 76 Uttule ebaver cehenneme halidine fiha ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından giren içeri. 17. Fethule ebbabe cehenneme halidine fiha. Öyleyse içinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 18. Nebe 23. Labisine fiha ahkaba. Bütün zamanlar boyunca orada kalacaklardır. 19. ayet-i kerime Nisa 14. Yuthilhu naren haliden fiha daimi kalmak üzere ateşe girdirilir, ateşe sokulur, ateşe konulur, atılır. 20. ayet-i kerime ve cezauhu cehennemü haliden fiha onların cezası ebediyen orada cehennemde olmaktır. 21. ayet-i kerime İlla tarika cehenneme halidine fiha ebeda onlar cehennem yoluna iletirler orada cehennemde ebediyen kalacaklardır. 22. Rad 5 Ülaike ashabinnar hüm fiha halidun onlar ebediyen orada kalacaklardır. Cehennemde kalacaklardır. Onlar ateş ehlidirler. Ve 23. ayet-i kerime Tegavin 10 Ülaike ashabinnari halidine fiha. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 24. ayet-i kerime Ülaike habitat amalihim. Onların amelleri boşa gitmiştir. Ve fi narihim halidun. Onlar ateşin içinde ebediyen kalacaklardır. 25. ayet-i kerime Fe inne lehu nare cehenneme haliden. Onlar için cehennem ateşi vardır. Ebediyen kalmak üzere. 26. ayet Vel küffare nâre cehenneme hâlidine fîhâ. Vel küf kâfirler için cehennem ateşi vardır. Orada ebediyen kalmak üzere. 28. ayet-i kerime, 27. ayet-i kerime Ülâike ashabin nâru hüm fîhâ hâlidin. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. 28. ayet-i kerime Kıyle tûle ebbâve cehenneme hâlidine fîhâ. İçinde ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. 29. ayet-i kerime İnnel mücrimine fî azâbi cehenneme hâlidûn. Muhakkak ki mücrimler, suçlular cehennem azabını devamlı olarak çekeceklerdir. Öyleyse 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren bir kişinin oradan hiçbir zaman çıkamayacağını ve ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın ifadesi açık ve kesin bir ifade olarak çıkıyor karşımıza.

Allah Teala bir bütünü anlatıyor bize. 29 tane ayet-i kerime ile insanların, cehenneme giden insanların orada ebediyen kalacakları anlatılıyor. Öyleyse söz konusu olan şey cennettir veya cehennemdir. Ama ikisinden birinde ilk defa giren kişi orada ebediyen kalacaktır. Yani kıyamet günü insanlar Mahkeme-i Kübra'da hesaba çekilecekler. Nedir bu Mahkeme-i Kübra? Hayat filminiz. Üç boyutlu olarak oynayacak olan hayat filminiz. Hologram sistemine göre hayat filminiz oynayacak. Bu dizayn içerisinde hayatınızı tamamladınız. Kıyamet günü geldi. Kıyamet günü zaman duracak. Zamanın durmasından sonra geçmişten geleceğe doğru işleyen zaman sona erecek. Allah'ın bütün gezegenlere oraları gönderdiği nötrinolar vasıtasıyla ulaştırdığı kinetik enerji onları kainatı büyüten bir standartta birbirinden ayrılmaya götüren kainatı büyüten kinetik enerji itiş enerjisi sona erecek. Bu enerji sona erdiği zaman orada kıyamet günü sura birinci defa üflenecek ve zaman duracak. Kinetik enerji bittiği zaman kainatı büyüten itici sistem durmuştur. Öyleyse bir noktadan ayrılan ve bu ayrılan partiküllerin oluşturduğu zaman adı verilen müessese ayrılma olayı durduğu anda bitecektir. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman duracaktır kıyamet günü. Sonra bu zamanın durmasıyla birlikte oradaki bütün insanlar ölecektir zahir alemde, gayb aleminde cinler ölecektir ve herkes kendi yaşadığı yer neredeyse, hangi dünyadaysa o dünyada ölecektir. Zaman durmuştur, insanlar da ölmüştür. Sura birinci üfürülür. Ama zaman durmakla kalmıyor. Zaman durduktan sonra yer çekimi kuvveti başlıyor, gravitasyon başlıyor. Gravitasyon sebebiyle büyük kütlelerin küçük kütleleri kendilerine çekmesi söz konusu oluyor. Büyük kütleler küçük kütleleri çekiyor kendilerine. Bu çekiş uzayları birer birer yok etmeye ve kainatı o Allah-u Teala'nın başlangıçta patlattığı ve kainatı yarattığı o tek noktaya doğru küçülterek çekiyor. Ve evvela
gezegenler kendi uydularıyla birleşiyor. Sonra güneş sistemiyle bütün gezegenler birleşiyor. Sonra güneş sistemleri birbiriyle birleşiyor. Sonra daha büyük yıldız kümeleri birbiriyle birleşiyor. Galaksiler birleşiyor. Ve her şey bir merkeze doğru her istikametten küçülerek sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan her taraftan birbirine yaklaşma bir tek noktaya doğru dönüş söz konusu. O zaman geriye doğru dönüyor. Daha sonra birinci defa üfürüldü. Ve zaman geriye dönerken o zamanın geriye dönmesi sırasında insanların hayatta olduğu noktaya zaman geri döndüğünde o ölmüş olan insanların hepsi hayatta oluyorlar. Çünkü zaman artık orada onların hayatta olduğu anda herkes canlanıyor. Yukarıdan Allah'ın çağırması ve insanlar mezarlardan canlı olarak çıkıyorlar. Sonra mı kendi bulundukları yerde orası da neticede yok olacak. Yer çekimi kuvveti yok. Bu sebeple yer çekimi kuvvetinin olduğu tek yere indi ilahinin göğün yedinci katının mahşer meydanına bütün insanlar toplanıyor. Mahşer meydanında toplanan insanlar zaman bittiği anda geriye dönerek sıfırlandığı anda herkes mahşer meydanında toplanmıştır. Zaman sıfırlanmıştır ve mahşer meydanında toplanan bütün insanlar için ikinci defa sura üfürülüyor ve bütün insanlar ölüyorlar. Ne olmuştu? İnsanlar evvela kıyamet günü ölmüştü. Kıyametten evvelkiler, onlar zaten daha evvel ölmüştü. Kıyamet gününde son hayatta olanlar ölüyor. Böylece dünya adı verilen bu gezegende yaşayan bütün insanlar yaşamış ve ölmüş oluyorlar. Ve sonra hepsi başlangıçta zaman geriye dönerken ilk canlandırdığı, zaman geri dönerken zamanın ilk canlandırdığı insanlar kıyamet günü ölenler. Oradan sonra ondan evvelki gün, ondan evvelki gün, ondan evvelki gün ölenler, günler o tarafa doğru, geçmişe doğru giderken hepsi canlanıyor. Ve canlanan insanlar mahşer meydanında toplanıyor. O zaman sura ikinci defa üfürülüyor. Ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Neden? Çünkü bütün insanların Mahkeme-i Kübra'da aynı yaşta olmaları lazım. Yetmez, aynı zamanda bütün insanların cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir enerji bedenle yeniden oluşmaları lazım. İşte bu iki sebepten dolayı Allah-u Teala bir defa daha sura üfürtüyor ve bütün insanlar bir defa daha ölüyorlar. Birinci ölümlerini zaten ölmüşlerdi. Herkes kendi zamanında ölmüştü. Kıyamet günü yaşayanlar da kıyamet günü ölmüştü. Birinci ölüm. Dünya üzerindeki birinci ölüm. Sonra bir defa daha sura üfürülme, ikinci ölüm. Herkes ölüyor. Bir defa daha sura üfürülme, ikinci diriliş. Bütün insanlar birinci ölümlerinden sonra dirilmişlerdi. Sonra dirildikten sonra yeniden öldürülmüşlerdi ikinci ölüm. İkinci ölümden sonra da ikinci dirilme. Bu dirilmede mahşer meydanındaki bütün insanlara nefsler geliyor, fizik vücutların içine giriyor. Ve fizik vücut ve nefs beraberliği kendilerini Allah-u Teala'nın bağladığı hayat filmlerine ulaşıyorlar indi ilahide. İndi ilahide herkesin üç boyutlu hologram sistemiyle üç boyutlu hayat filmi var.
doğumdan ölüme kadar geçen bütün zaman parçalarını gösteren bir film sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte bu hayat filmini gösteren filmin herkes başına geliyor. Kendilerine bir mizan veriliyor. Ve bir sürücü, bir de şahit orada hazır bulunuyor. Ve herkes kendi hayat filmini seyrediyor. Üç boyutlu olarak boşlukta oynayan. Bir kuş nasıl boşlukta uçarsa, Allah-u Teala'da Nahl Suresi'ndeki bir ayette hayat filminize kuş diyor. Rakamlı bir kuş gibi. Hayat filminizi seyrediyorsunuz. Mahkeme-i Kübra bu. Oradaki mücadeleniz nefsiyledir. Nefsinizledir. Ve nefsinizle mücadele ediyorsunuz. Çünkü kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri görüyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz. Ve böyle bir dizaynda nefsinizle hayat filminiz arasında bir denge söz konusu. Sonuç mu? Sonuçta ya kaybettiğiniz dereceler fazla, cehenneme gireceksiniz, ebediyen orada kalacaksınız demektir. Veya kazandığınız dereceler fazla, cehennemden sonra mutlaka cennete gireceksiniz demektir. Aynı gün sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar hayat filmleri yanlarında olarak oradaki elektronik sistemlere bir kumanda sistemi olarak hayat filminiz sizinle beraber veriliyor. Eğer pozitif derecelerin sahibiyseniz kapılar açılmadan şeffaf kapılardan uçarak içeri girebilirsiniz. Kapıların açılması gerekmiyor sizin için. Zaten içinden geçebiliyorsunuz. Ama kimin hayat filmleri kaybedilen dereceleri fazlaysa onlar cehenneme geldikleri zaman kapılar cehennem bekçileri tarafından açılıyor. Ve onlara deniyor ki o cehennemde kalmak üzere gelenlere size Resuller gelmediler mi? Sizi uyarmadılar mı? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Cehenneme gideceksiniz. Demediler mi? Onlar da diyorlar ki dediler. Ama biz onlara inanmadık. Ve kafirlerin üzerine dalalet hak oldu. Neden bu insanlar kafirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişler. Dilemedikleri için Allah Teala onlara 10 tane ihsan verip de irşat makamına ulaştırmamış. Kalplerinde de iman yazılmamış. Kafir olarak gidiyorlar cehenneme. Bu Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesi. Allah Teala Mülk suresinin 8-9-10. Ayetlerinde ise diyor ki kafirler zümre cehennemin kapısına sürülürler. Cehennem bekçileri onlara der ki size nezirler gelip de buraya geleceğinizi söylemediler mi? Dikkat edin, Zümer 71'de Resuller diyor Allah Teala ama gene nezrettiklerini söylüyor. Yani uyardıklarını söylüyor. Nezirlerin uyardığı kişiler diye de ayrıca ayette yer almış. Nezir'in uyardığı kişilerin gideceği yer, cehennem uyardığı ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin, kafir olarak ölen kişilerin.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Ama hangi kavme Resul gönderdiysek, bütün kavimler Resullerini yalanladılar diyor Allah Teala. İnkar ettiler diyor, kabul etmediler diyor. Öyleyse bu nezirler de Resul, Resuller de nezir, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği, bütün nezirler Allah'ın tayin ettiği Resullerdir. Onlar derler ki diyor Allah Teala, evet geldiler ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştik dedik. İndirmemiştir dedik. Yani bir defa Resul reddediliyor, inkar ediliyor. Madde bir. İki, Allah'ın indirdiği kitaplar da reddediliyor. Madde iki. Ve ayrıca biz seni dalalette olarak görüyoruz diyor kişi. Resulü burada nezir adıyla geçiyor. Neziri dalalette olarak gördüğünü söylüyor insanlar. Dalalettekiler Allah'ın Resulüne, Allah'ın nezirine sen dalalettesin diyorlar. Dördüncü faktör, eğer biz o Resul'ün söylediklerini işitebilseydik, kulaklarımızdaki bakra alınsaydı ve akıl edebilseydik, idrak edebilseydik, kalbimizdeki ekinet alınsaydı, hiç burada cehennem ehlinin arasında mı olurduk? İşte cennet ve cehennem birbirinden kesin şekilde ayrılmış durumda. Ama orada hayat filmimizi seyrettikten sonra hepimizin boynuna ya sağ taraftan verilen kitaplar ya da sol taraftan verilen kitaplar, aslında bunlar kitaplar değil, hayat filmlerimiz, ama öyle bir manyetik alan içeriyorlar ki, öyle bir elektronik sistemle mücehizler ki, cehenneme gittiğiniz zaman cehennemin kapıları ya otomatik olarak sizi kabul ediyor, açılmadan o şeffaf kapıdan içeriye uçarak girebiliyorsunuz, veya kitabınız sol taraftan verilmiştir, hayat filminiz. O zaman kapılar açılmıyor, ancak cehennem bekçileri kapıyı yukarı kaldırıyorlar. O zaman cehenneme giren kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme giriyor. Herkes böylece kıyamet günü, ne kadar insan yaşamışsa şu dünyada, verilen gezegende ve bütün gezegenlerde, onların hepsi önce cehenneme gidiyor. Her gezegenden insan sonsuz büyüklükte bir cehennem ve insanlar oradalar. Sonra mı ne oluyor? Cehennemde kalanlar cehennemden çıkmak istedikleri zaman onlara izin verilmiyor. Onun için o güne Allah Teala izin günü diyor. Ya izin verilir insanlara ya da verilmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemediyse onlara cehennemden çıkış izni yok. Onlar hüsranda olanlar, günahların sevaplarından fazla olanlar. İşte bu hususu anlatıyor Allah Teala. Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَطْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler
bizim ayetlerimizden gafil olan

onlardır. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olacaktır diyor onların. Daha fazladır diyor. Bu sebeple dereceleri itibariyle gidecekleri yer cehennemdir. Nereden biliyoruz kaybettikleri dereceleri fazla olanların cehenneme gideceğini? Hem sadece bu kadarını bilmiyoruz. Bu cehenneme girenlerin ebediyen orada kalacağını da biliyoruz. Müminin 103. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Kimin sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları ağır gelirse, onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Başlangıçta da gördük ki 29 tane ayet-i kerime cehenneme girenlerin ebediyen cehennemde kalacağını söylüyor. Çıkış ihtimali hiç yok. Cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır, cehennemde kalacaksa. Ama kıyamet günü herkes cehenneme girecektir. Gene kıyamet günü cennete gireceklerin hepsi de oradan cehennemi göreceklerdir. Allah'a sonsuz şükretmek için önce cehenneme gönderiliyorlar. Cehennemi görüyorlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi hepsi şeffaf kapılardan terk ediyorlar ve cennete giriyorlar. Rivayet olunur ki cennetle cehennem arasında bir köprü var imiş. Adı Sırat Köprüsü imiş. Bu Sırat Köprüsü'nün üzerinden insanlar ya koşarak, ya uçarak, ya da sürünerek geçerler imiş. Ama kim büyük koç kesmişse, o koçun boynuzlarına tutunup, koçun üzerinde Sırat Köprüsü'nü aşar imiş. Bunların hepsi de masal imiş. Sevgili kardeşlerim, hiçbirisinin hakikatle uzaktan yakından ilişkisi yok. Sırat Köprüsü diye bir müessese Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Neden mevcut değildir? Ayetler son derece açık. Diyor ki Allah Teala Meryem 73'te kıyamet günü içinizden cehenneme uğramayan hiç kimse olmayacaktır. Manası ne? Oradan indi ilahiden hayat filmlerimizin bulunduğu mahkeme-i kübra noktasından cehenneme kadar giden yol üzerinde bir sırat köprüsü olamaz. Çünkü dünya üzerinde yaşamış olan herkes kesintisiz olarak, eksiksiz olarak herkes cehenneme gidecektir. Öyleyse indi ilahi ile cehennem arasında bir sırat köprüsü olamaz. Sırat köprüsü orada yok. Peki sonra? Sonra da cehennemden sadece cennete girebilecek olanlar çıkabilir. Cehennemin kapıları buna müsait değil. İzin de verilmiyor insanlara cehennemden çıkmaları için. Öyleyse çıkanların hepsi eksiksiz olarak bir tamam cennete ulaşacak. Öyleyse cehennemle cennet arasında da sırat-ı müstakim, affedersiniz, sırat köprüsü mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, hurafelerin yok olacağı bir devre ulaştınız. Bu devir asr-ı hidayettir. Hidayet devridir. Hidayet çağıdır. İnsanlar unuttukları hidayetin ihya edildiği bir devirde yaşıyorlar. Hidayet ihya edilmiştir. İnsanlar dalga dalga hidayeti öğrenecekler ve hidayete koşacaklardır. Dileyen koşacaktır. Dilemeyen de cehenneme koşacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Sırat Köprüsü diye bir köprü yok. Hiç böyle bir şey geçmiyor. Ama Sırat-ı Müstakim geçiyor. Sırat-ı Müstakim'den düşmek var mı? Var.
sevgili kardeşlerim. Sırat-ı müstakim insanlar tarafından evrilmiş, çevrilmiş Sırat Köprüsü adını almış. Nedir bu Sırat-ı müstakim? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu Allah-u Teala tarafından mutlaka Sırat-ı müstakime ulaştırılır. Salt bir tek sebeple o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kim olursa olsun, hüviyeti ne olursa olsun, Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ona ömür vermiş olsa da, vermemiş olsa da, onun ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama o kişi ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölürse, öldükten sonra ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ama gene o kişi cennetliktir. O kişi ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra ölmüşse, hangi katta kalmışsa oradan Allah'a mutlaka ruhu vücuduna geri döndürülecek ve oradan da Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü mutlaka yerine gelecektir diyor Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde. O kişi mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır. Yani sırat-ı müstakimi bütünüyle geçecektir, Allah'a ulaşacaktır. Ama ya bundan sonra o kişi Allah'tan şüpheye düşerse, birinci alternatif, irşat makamından şüpheye düşerse, ikinci alternatif, Allah'ın ayetlerinden şüpheye düşerse, üçüncü alternatif. Üçünde de bu kişi sırat-ı müstakimden zemin kata düşer. Öyleyse sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırmasından sonra o sırat-ı müstakimden aşağı düşen insanlar vardır. Peki bu kişi tekrar hidayete ermeyi diledi. Allah-u Teala ona hidayete erdirdi. O hidayete erdikten sonra bir defa daha aynı şeylerden bir tanesi olursa, Allah'tan irşat makamından şüpheye düşerse veya Allah'ın ayetlerinden, kişi gene sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştığı halde ikinci defa ulaşıp ikinci defa hidayet erdikten sonra gene sırat-ı müstakimden yere düşer. Gideceği yer gerçekten cehennemdir. Öyleyse bundan sonra Allah-u Teala hak veriyor mu? Hayır, vermiyor. Kişi üçüncü defa fıstıdır. Önce herkes fıstıdır. Tabi olmayan herkes fıstıdır. Fıstıdan kişi tabi olarak kurtuluyor. Hidayete Allah onu erdiriyor. Allah'a ulaşmayı dilediği için. Ama Allah'a ulaştıktan sonra ikinci defa fıska düşüyor. Tekrar hidayete ermeyi diliyor. Gene hidayete eriyor. Tekrar şüphe, tekrar fıska düşme. Üçüncü defa fısk. İki defa düşmek suretiyle. Bir defa da zaten herkes fıskta. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki cennet veya cehennem söz konusu. Tam yedi kat cennet söz konusu, tam yedi kat cehennem söz konusu. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah mutlaka cennetine koyacağını söylüyor. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 10 tane ihsan alır da mürşidine ulaşırsa, mürşidine ulaştıktan sonra ölürse, o kişi mutlaka ikinci cennetin, ikinci kat cennetin sahibi olur. Burada cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de verilen isimlerine de beraberce bir göz atalım. Birinci kat cennetin adı cennetin aliyetin diyor Allah-u Teala. Hakka 22'de geçiyor.
kitapları sağdan verilen herkesin gidebileceği cennet. Diğer cennetlere, daha üst cennetlere gidemeyen, kitabı sağdan verilmiş herkes mutlaka bu birinci kat cennete ulaşır. Cennetin aliyetin diyor Allah Teala. Kim irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, vuslata nail olamadan ölürse, o kişi ikinci kat cennete girecektir. Adı Cennetül Firdevs. Kehf 107'de Allah Teala amini olan ve amini salat işleyen kişilerin gideceği cennet diyor. Ancak irşat makamına ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi başlıyor ve amini salat işlemeye başlıyoruz. Kim ruhunu 27. basamakta, 21. basamakta Allah'a ulaştırırsa, o kişinin gideceği cennet 3. kat cennettir. Ve burada kişi cennet saadetine bir de nefsinin kalbindeki afetler %51 azaldığı için, ruhu ve nefsi beraberce %75 güzelliklere dönük bir nefse sahip olduğu için kişi orada dünya saadetinin yarıdan daha fazlasına sahiptir. 3. kat cennetinde sahibidir. Cennetül Huld oluyor adı. Vaat edilen cennet. Furkan 15'te de bahsediyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği cennet olduğunu bunun ve vaat edilen cennet olduğunu Kaf 32 söylüyor. Furkan 15'te de Allah Teala vaadinden bahsediyor. Ve daha sonra sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi eğer fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, 25. basamağa ulaşabilirse, yani Allah'a vasıl olduktan sonra Allah'ın evliyası oluyor, fena makamını geçer, beka makamını geçer, zühd makamını da geçerse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği bir noktaya ulaşacaktır, ulaşmıştır. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 4. kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti ise %90'a ulaşır. 4. kat cennet Cennetü Gurafan oluyor. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Kim amini olur, aminü salat işlerse ve sabrederse ve Allah'a tevekkül ederse, sadece tevekkül edenler fizik vücutlarını Allah'a teslim edip 4. kat cennetin sahibi olurlar. Dünya saadetinde %90'ına sahip olurlar. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşıyor. Ulu'l-Elbab makamı ve ihlas makamında nefsini de Allah'a teslim ediyor. 5. kat cennetin sahibi oluyor. Cennetül Meva diyor Allah Teala. Naziat 41. Nefslerinin hevasından kurtulanlar diyor Allah Teala. Nefslerinin hevasından kurtulanların cenneti. Cennetül Meva, Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesi. 5. kat cennet, dünya saadetinin nefs tasfiyesi tamamlandığı için, hiç afet kalmadığı için, dünya saadetinin %100'ü bu kişidir. Nefsindeki 100 ünite de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen hüviyette, afetlerin hepsi yok olmuş, yerlerini faziletler almış. %98, %2 de rahmet almış. Ruhunun kalbi ise zaten %100 hasletlerle dolu. Ve kim irşada ulaşırsa, o kişinin gireceği cennet ise Cennetün Naim. Maide suresinin 65. ayet-i kerimesi. Günahların
örtüldüğü, kişinin günahlarının örtüldüğü cennet. Günahları burada örtülüyor. İrşad makamına ulaştıktan sonra işlediği günahların örtüldüğü nokta burası. Altıncı kat cennet, cennetin naim. Ve kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse, onlar için adın cennetleri söz konusu. Adın cennetleri üç grup içinde geçerli. Bir, irşat makamına Allah-u Teala'nın ulaştırdığı herkes. Adın cennetlerinden birincisi bunlar içindir. Ve bu muhtevada iki cennet var. Birisi bütün irşat makamına ulaşanlar için, ikincisi bütün kavimlerdeki Resuller için. İkisi bir bütün kabul ediliyor. Bir de ayrı cennet var adın cennetlerinde, o da devrin imamları için. Tasarruf altında olan devrin imamları için. Bu cennetin adı Cennetün Adn. Rad 22-23'te Allah Teala onları anlatıyor. Kötülüğü iyilikle savan, sabrın sahibi olan, yani irşat makamının sahipleri. Keyf 31, ahsen ameller işleyenler. Taha 75-76, derecetül ulanın, en yüksek derecelerin sahipleri. Saf 12, fevzül azimin sahipleri. Mümin 8-9 da aynı şeyi söylüyor. Sad 50'de ise hüsne meab takva sahipleri. Sad 49-50. Fatır 33'te ise fadlul kebirin sahipleri. Bunlar adın cennetinin sahipleri. Öyleyse 7 kat cennet ve her biri için ayrı isim vermiş Allah-u Teala. Cehennem de 7 ayrı tabakayı oluşturuyor. Bu 7 kat cehennemin en üstündekiler, aşağı doğru cehennem cezalarını şiddetlendiriyor. En üstündekiler ayetlerden gafil olanlar. Yunus 7. Onlar ki bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'laştırmayı dinlemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyumlaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Bunlar bilmiyorlar, bilmedikleri için de cehenneme gidecekler. Ama bu birinci kat cehennem. Sonra Allah'a ulaşmayı tekzip edenler, Yunus 45, katasıra lezine kezebu bilikallahi ve makanu muhtedin. Andolsun ki Allah'a milaki olmayı tekzip edenler nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir ve onlar hidayete eremezler. Daha aşağıdaki ikinci kat cehenneme inenler, üçüncüler lanet alanlar, adlerini bozup naks edenler, onlar misaklerini yerine getirdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar lanet alanlar ahdlerini bozdukları için ve fesat çıkarırlar. Dördüncü kat cehenneme girenler, bu Ahzab 67 ve 68'de anlatıyor Allah Teala onları. Derler ki diyor o cehenneme girenler, ya Rabbi biz devrimizin saadetlerine ve küberasına tabi olduk. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları büyük lanetle lanetle.
iki katı zapalan büyük lanetle lanetlenenler, dördüncü kat cehenneme girecek olanlar, beşinci kat cehenneme girecek olanlar, Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetlerini ketmedenler, gizleyenler. Diyor ki Allah Teala, indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Altıncı kat cehenneme girenler Allah'ın resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Fela nukimu lehum yevmel kıyametinde mezvezna diyor. Kehf 105. Onlar için kıyamet günü mizan tutulmaz. Zalike cezaihum cehennemi, onların cezaları cehennemdir. Bima keferu, kafir oldukları için. Ve tehazu ayati ve resulü hüzuva, ayetlerime ve resullerime, resullerimle ve ayetlerimle alay ettikleri için diyor. Ve yedinci kat cehenneme girenler, şeytanın yoluna girenler. İşte bugün şeytana tapanlar, o kült kültürün içinde olanlar, onların hepsi için gidecek yer sadece cehennem. Bakara 102'de diyor ki Allah Teala, biz müsaade vermedikçe hiç kimse, şeytanın ocakları hiç kimseye zarar veremezler diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, temel esaslarını Kur'an'ın unutmayalım. Hiç kimse cehenneme girdikten sonra oradan cennete dönemez. Kıyamet günü herkes cehenneme girer. O gün cehennemden çıkanlar çıkarak cennete gireceklerdir. Ama cehennemde bir süre ceza gördükten sonra cehennemden çıkıp da cennete girmek diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, bütün hurafeleri ortadan kaldırmak üzere vazifelendirildik. Çağımız hidayet asrıdır. Biz de asr-ı hidayetin sahibiyiz. Öyleyse insanlar hidayeti öğrenecekler. Cennetin, cehennemin gerçek kimliğini, cenneti de cehennemi de görenden öğrenecekler. Allah'ın öğrettiğinden öğrenecekler. Öyleyse yeni bir çağdayız. Asr-ı hidayet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha bir güzelliği beraber yaşamayı Allah Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hidayete erdirmesini yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد صراط المستقيم صراط Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda onunla ve sizlerle birlikteyiz. Bir üçlü, bir mutluluk üçgeni. Allah'ın ülkesindeyiz. Yani absisle ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındayız. Alt tarafı iblisin, tağutun ülkesi. Kim Allah'tan bahsediyorsa o Allah'ın ülkesindedir. Dinleyenler de Allah'ta beraberdirler. Öyleyse konumuz teslimi külli ile teslim. Bir başka ifadesi bi hakkın teslim. Tam hakkıyla teslim. Bir başka ifadesi hakka tukatihi teslim. Bir başka ifadesi Müslümun olmak. Ne demek istiyor Allah Teala bu ifadelerle? Önce ruh teslim edilir. 22. basamak. 1. Fizik vücut teslim edilir. 25. basamak. 2. Nefs teslim edilir. 27. basamak. 3. İrade teslim edilir. 24. basamağın 5. kademesi. İşte kim bunların hepsini teslim etmişse o bir hakkın teslimlerini gerçekleştirmiştir. Teslimi külli ile teslim olmuştur Allah'a. İster teslimi külli ile teslim deyin, ister bir hakkın teslim deyin, ister Müslümun kelimesini kullanın. Hepsi aynı manayı ifade eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. 28. basamak olan Kur'an-ı Kerim'in son basamağının bu basamak 7 kademeden oluşur. 5. kademesi. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi beraberce bakalım. Allah Teala nerede bahsediyor bu Müslümun olmaktan? Bir hakkın teslimden nerede bahsediyor? Ali İmran 102'ye bakıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi. Ey Allah'a aminü olanlar, hakka tukatihi takvayla Allah'a karşı takva sahibi olun. Bir hakkın takvayla takva sahibi olun. Yani siz ruhunuzu ve içinizi ve nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Daha da öteye geçtiniz. İrşada da ulaştınız. Ama henüz iradenizi Allah'a teslim etmediniz. Şimdi iradenizi de teslim edin ve bir hakkın takvanın sahibi olun. O zaman ne olur kişi? Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. O zaman siz ölmemiş olursunuz. Allah'a ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi de teslim ettikten sonra, teslim etmek suretiyle ölmüş olursunuz. Ve siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ifadesi hangi ayette geçiyorsa bilin ki o ayet teslimi külli ile teslimi ifade eder. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradenin de hepsinin teslim edildiğini gösteren, kişiyi müslimun kılan, teslimlerini tamamlamış, bir hakkın teslimin sahibi olmuş bir kişi müslimun. Biz de nüfus kağıdında insanların bir şeyler yazar. Ne yazar? İslam yazar. Aa, o mu derler, o Müslümandır. Herkes, herkesi Müslüman zannediyor. Yani, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş, öyleyse o Müslümandır. İslam dininin standartları içindedir. Müslüman olmak, Müslümun kelimesinin gereğini gerçekleştirmek, herkesin harcı değildir. Çok az insana nasip olur. Ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek. Şimdi vasıflarını beraberce inceleyeceğiz bu insanların. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah onlarda rahim esmasıyla tecelli etmiş. Onların görmelerini, işitmelerini, idrak etmelerini sağlamış. Onları 12 tane insanla mürşitlerine ulaştırmış. Onlar ruhlarını Allah'a doğru yola çıkarmışlar. Nefslerini tezkiye etmişler. 7 tane gök katını aşan ruhları Allah'a ulaşmış, teslim olmuş. Birinci teslim. Müslüman olmuş mu kişi? Kur'an'a göre olmamış. Ama ruhunu Allah'a teslim etmiş. Müslüman ifadelerine baktığımız zaman bunun her zaman bir cümleyle beraber geldiğini görüyoruz. وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani hakka tukati tarzda, bir hakkın tarzda, bir takvayla, hakka tukati takvayla teslim olur. Son takva bu. İradenin de Allah teslimini içeriyor. Böyle bir teslimin başka kelimelerle de anlatılması mümkün. Allah Teala bu insanlara mükafat veriyor. Fevzül azim, en büyük mükafat. Ecrül azim, en büyük ücret. Fazl-ül azim, en büyük fazl. Öyleyse başka insanlara da fazl veriliyor. Başka insanlar da daimi zikre ulaşıyorlar. Ama o başka insanlar daimi zikrin bu noktasına kadar gelemiyorlar. Geldikleri zaman onlar da hakka tukati takvanın, bir hakkın takvanın sahibi olup müslümin olacaklar. İradelerini de Allah'a teslim etmeleri lazım. Ne olacak kişi? Daimi zikre ulaştıktan sonra irşada ulaşacak. Daimi zikre ulaştığı zaman önce 7 kat yerleri görecek, yerlerin melekutunu, sonra 7 kat gökleri görecek, göklerin melekutunu. Yeter mi? Yetmez. Hala eksik bir şey var. Nedir o? Allah'ın zatını görmek. Ne zaman ki Allah'ın zatını görmesi mümkün olur kişinin? Bu o kişi irşade ulaşmadan mümkün olmaz. O kişi evvela 7 kat gökleri görecek. 7. gök katının son noktasını, sitetimin dahi gördüğü zaman Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilecek. Tövbe-i nasuh salih makamının birinci kademesidir. Sonra Allah onun günahlarını örtecek. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra salih nuru verecek. Üçüncü kademesi oldu. Birinci kademesinde tövbe-i nasuha davet ve tövbe-i nasuhun gerçekleştirilmesi. İkinci kademesinde kişinin tabiyetten sonraki günahlarının örtülmesi. Üçüncü kademede o kişinin başının üzerine Allah'ın salih nurunu vermesi, yerleştirmesi. Ve dördüncü kademede bir başka noktaya ulaşması kişinin. Öyleyse bu dördüncü kademe için kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi söz konusu. Ne oldu? Tahrim suresinin 8. ayetlerinin 8. ayet-i kerimesinin standartlarına girdi kişi. Ne diyordu orada? O günkü diyordu Allah nebilerini ve onlarla beraber olanları, ki bu muhtevada beraber olanlar da var, utandırmayacaktır diyor. Mahzun etmeyecektir diyor. Onlar nurları sağlarında ve önlerinde olarak yürürler. Ey ya Rabbi derler, bizim nurumuzu tamamla. Ya Rabbi bize bizim günahlarımızı mağfiret et, yani sevaba çevir. Günahlarımızı evvela bağışla, sonra da günahlarımızı ört ve günahlarımıza mağfiret et. İşte Allah Teala bunların hepsini gerçekleştirdiği zaman o kişi irşada ulaşmıştır. Ama henüz Allah Teala nurunu tamamlamamıştır. Bu noktada salih nuru vermiştir. Kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardır. Kimin nuru? Devrin imamının ruhunun üzerinde bulunan ruh. Ruhunun üzerinde bulunan nur. Ne yaptı? Allah Teala bir nur da onun kendi başının üzerine verdi. Ve nuru sağında ve önünde olarak bu kişi yürüyor. Ve Allah'tan günahlarının örtülmesini, sevaba çevirmesini istiyor. Ve Allah Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre bu kişi irşada ulaşıyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Ve Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Allah'ın Resulü sizlerin söylediklerine uysaydı, itaat etseydi, o zaman bu sizin için çok kötü olurdu. Allah'ın lanetine bile uğrardınız diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Buradaki müesseseye dikkatle bakın. Henüz iradi teslim tamam değil ama ruh, veç, nefs teslim edilmiş. Kişi irşada da ulaşmış. Diyor ki Allah Teala, Allah sizin kalbinize yazdığı imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Bu konumuzun, bu konuşmanın bu dersin konusunun son basamağıdır. Bu noktada, bu basamaktan sonra Müslümin olmak söz konusudur. Bir hakkın takvanın sahibi olmak söz konusudur. Ne eksik kaldı? Eksik kalan şehadet. Allah'ın zatına muhatap olmak. Ne eksik kaldı? Daimi zikirden sonraki kişi külli zikrin içinde bütün uzuvları zikrediyor. Daimi zikre ulaşmış. Ne zaman ulaşmış daimi zikre? Ulul elbab makamında ulaşmış. Sonra salah makamında külli zikre ulaşmış. Bütün uzuvları zikrediyor. Sonrası var mı? Evet, sonrası da var. Bundan sonra oraya gelecek. Külli zikirden sonrası zikrin bitişidir, tesbihin başlamasıdır. Külli iradenin, iradeler toplamının konuya girmesi ve o kişiyi kontrol altına alması, artık o kişi kendi iradesiyle tesbih, o kendi iradesiyle zikretmeyecektir. Külli irade onun zikrini kontrol altına alacaktır. Külli irade Allah-u Teala'nın bütün kainatı her zerresiyle kontrol etmesi için kurduğu bir ilahi kompütür. Bir ilahi bilgisayar. Kainat bilgisayarı. Her zerreyle ayrı ayrı meşgul olan bir Allah'ın mucizesi. Bu noktaya gelmiş olan bir kişi en son noktada bir hamle daha yapıyor. İradesini de Allah'a teslim ediyor. Zaten irade teslimi için hazır hale gelmiş. Allah-u Teala'nın bu konuda hiçbir itirazı yok. İrade teslimini derhal Allah-u Teala kabul ediyor. Kişinin iradesini ilahi iradeye, kendi iradesine bağlıyor. İrade-i ilahiye, ilahi irade, cüz'i iradeyi, kullara ait olan kişisel iradeyi kontrolü altına alıyor. Burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yerdir. İradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman artık size ait olan bir irade söz konusu değildir. Her an Allah'tan emir alırsınız ve aldığınız emri uygularsınız sadece. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her şeyi Allah-u Teala en güzel standartlar içinde gerçekleştirir. Böyle bir dizaynda kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktanın adını koyuyoruz. Müslümin olmak. İrade de Allah'a teslim edildiğine göre son teslim de gerçekleştirilmiştir. Teslimi külli ile teslim edilecek olan şeylerin hepsini Allah'a teslim ederek konu sonuçlanmıştır. Burada hakkı müşahede etmek, hakka şahit olmak söz konusu olur. Kimdir bu insanlar? Bakalım Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Şehidallahü, Allah şahit oldu. Ennehu, muhakkak ki o, la ilahe illa huve. O Allah ki kendisinden başka ilah yoktur. Allah buna şehadet etti. Kendi zatının varlığına, zati varlığına şehadet etti. Ve bu şehadet ettiği tek ilahtan başka ilah olmadığına da şehadet etti. Çünkü yarattığı kainatı da onun ötesindeki yokluğu da bilen, hepsinin sahibi odur, Allah'tır. Kendi varlığına şahit ediyor, şahit oluyor. Bir, o var, şahit olduğu varlığın ilah olduğuna şahit oluyor. İki, tek ilah olduğuna şahit oluyor. Başka bir ilah olmadığına şahit oluyor. Olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerim. Vel melaketu diyor Allah Teala, vel melaketu ve melekler de şehadet ettiler. Allah'ın zatına şehadet ettiler. Allah'ın tek ilah olduğuna şehadet ettiler ve ulul ilmi kaimen bil kıst. Ulul ilim de, ilim sahipleri de şehadet ettiler ki Allah tektir, Allah'tan başka ilah yoktur. Öyleyse melekler zaten emr aleminin varlıkları, Allah'ın katı da emr aleminin 7. katı, son katı olduğuna göre melekler bütün katlarda mevcut. Allah'ı her an görüyorlar melekler. O meleklerin, özellikle arşı tutan melekler, Allah'ın katında da var, indi ilahide var. Oradaki altın tahtları boşlukta tutanlar, Allah'ın zatına şehadet ediyorlar. O kadar mı? Hayır. Allah'ın zatına şehadet eden başkaları da var, ulul ilm. İşte ulul ilm de Allah-u Teala'nın burada ilim sahipleri dediği insanlar, herhangi bir ilim sahibi standartında değil burada. Bunlar Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Allah'ın zatına da şehadet eden ilim sahipleri. Ve kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Yani Allah'ın adaleti var orada. Yalan söylemelerinin söz konusu olmadığını söylüyor Allah Teala. Kıst ile, adalet ile şahitlik ettiler. Adaletin tecellisidir şehadeti, şehadetleri. Allah vardır, tek Allah vardır. O tektir ve sadece tek bir Allah vardır. Buna şahitlik ediyorlar. Öyleyse ulul ilm burada Ali İmran suresinin 18. ayeti kerimesinde ulul ilm Allah'ın tekliğine ve varlığına şahit edenler, şehadet edenler, şahit olanlar. Yani kalp gözleriyle bu dünya hayatını yaşarken Allah'ı görenler. İşte yerlerin melekutuna ve göklerin melekutuna bu rüyet olduktan sonra, şehadet olduktan sonra, 7 katlı yerler ve 7 kat gökler tamamen görüldükten sonra son bir sır kalır. Allah'ın zatı, kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ederse onlar Allah'ın zatına şahit olurlar. Allah-u Teala bir başka ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına şehadet edenler ve Allah'ın katında Allah'a secde etmekten onlar yorulmazlar, rahatsızlık duymazlar diyor. Allah'ın zatına şahit olurlar, Allah'a şehadet ederler. O şehadeti onların Allah'ı görmediği şeklinde yorumlayarak, yalanlayarak ifade edenler, onlar Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. şahit olanlar Allah'ın zatına şahit ve bu şahit olanlar da Allah'ın katında secde edenler. Yani Allah'ın zatını görenler, bu görme şerefine erenler, aynı zamanda Allah'ın katında namaz kılanlar. Bir hakkın takvayla Allah'a teslim olanlar. Öyleyse Allah'ın zatına şahitlik etme müessesesi, Allah'ın zatına şehadeti, Allah'ın katındaki Allah'ın zatına şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın zatını gösterdiği kişi diyor ki ben Allah'ı gördüm. Allah Teala da bunu tasdik ediyor. Evet diyor, o beni gördü. Ama tağutun dostları diyor ki hayır, Allah görülmez diyor. Onları zalimler olarak mütala ediyor Allah Teala. Burada Ali İmran Suresinin 18. ayet-i kerimesindeki ilim sahipleri, işte onlar Müslümun, işte onlar bir hakkın takvanın sahipleri, işte onlar Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri. Ve Allah Teala bu konudaki ölçüsünü aynen öyle söylüyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslümun. Ey amini olanlar, yani irşada ulaşma kademesindeki amini olanlar, öyle bir takvayla bu noktadaki irşada ulaşma takvasının, irşat takvasının sahibi olanlara sesleniyor Allah Teala. Âl-i İmrân Suresinin 102. ayet-i kerimesinde siz diyor aminusunuz, irşada ulaşmak seviyesinde amin olanlarsınız. Hakkı tukati takvanın sahibi olun, bir hakkın takvanın sahibi olun, iradenizi de Allah'a teslim edin ve Allah'ın zatını müşahede edin. Ölmeden önce bunu gerçekleştirin diyor. Bu bir remz, bir işaret. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Peki başka nerede geçiyor? Bakınız ne diyor Allah Teala Bakara 132'de. Ali İmran 102'de genel davet, herkese davet. İrşada ulaştıktan sonra son tesliminizi de gerçekleştirin. Bakara 132'de Allah Teala diyor ki ve vassa biha İbrahim benihi ve Yakup ya beniyye innallâhe estafâ lekumuddîne fe lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. İbrahim de bunu benihi, kendi oğullarına, onun oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup da vasiyet etti. Dedi ki oğullarına, ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için istifa etti, seçti. Ve siz ölmeyin. Allah'a bir hakkın teslimle teslim olun ve müslimun olarak ölün. Yine burada onların hepsine birden davet var. Hepsi bir hakkın takvaya kadar yükselin ifadesini taşıyor. Peki en başına gidelim. Adem Aleyhisselam devrine gidelim. Adem Aleyhisselam'ın iki oğlundan birisi Habil, diğeri Kabil. Kabil çiftçi, verdiği hediye Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Habil çoban, Allah'a bir kurban veriyor. Kurban kabul ediliyor. Bunun üzerine Kabil kesin şekilde Habil'i öldürecek ve öldürmek üzere Habil'in üzerine gelirken Habil diyor ki sen beni öldürebilirsin. Ama ben asla seni öldürmek için bir şey yapmam. Bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Habil kendisini öldürmek üzere üzerine gelen ki neticede öldürüyor hemen arkasından kardeşi onu, abisi. Ve öldürmek üzerine gelene diyor ki sen beni öldürebilirsin, bana silah çekebilirsin. Hangi şekilde olursa olsun beni öldürebilirsin ama ben sana karşı kesinlikle ne kendimi müdafaa etmek konusunda ne de sana bir zarar vermek üzere elimi kaldırmam diyor. Ölüm söz konusu sevgili kardeşlerim.

Öyleyse sadece Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi değil, Bakara suresinin 102. ayet, 132. ayet-i kerimesi de söylüyor. Ama Ali İmran 102 bütün insanlar için konuşuyor. İnsanlardan bir hakkın takvaya ulaşan, bir hakkın takvadan evvelki noktaya ulaşan, yani irşat takvasına ulaşan herkese bir hakkın takvanda sahibi ol emrini veriyor Allah Teala, genel bir ifade. Ama Bakara 132 ve 136 peygamberlerden bahsediyor ve onların da Hazreti İbrahim'in, Hazreti Yakub'un, Hazreti İsmail'in, Hazreti İshak'ın, Hazreti Yakub'un ve onun torunlarının hepsinin bu hedefe ulaştıklarını söylüyor Allah Teala. Bakara 136'da buyuruyor ki: "Kulu amennâ billâhi." Deyin ki Allah'a iman ettik. Hem Allah'ın zatını görmüşler hem de Allah'ın tekliğine şahit oluyorlar. Tek bir ilahın varlığı ve bize indirilene de iman ettik. Ve Hazreti İbrahim'e indirilene de iman ettik. Ve İsmail'e indirilene ve İshak'a indirilene ve Yakub'a indirilene ve onun torunlarına indirilenlere iman ettik. Ve Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verilenlere, o kitapları da iman ettik. Yetmez, onların dışındaki diğer nebilere de verilen kitaplara iman ettik. Ve onların arasında fark gözetmeyiz. Ve muhakkak ki biz Allah'a teslimi külli ile teslim olanlarız. Nahnu lehu müslimun. Ayet-i Kerime çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Kulu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e ve Esbâti ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûne min Rabbihim. La nüferruku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu müslimûn. Burada görüyoruz ki Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Bakara 132 geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Ama Bakara 136 sahabeden bahsediyor. Sahabenin de bu makama ulaştığını ve iradelerini de Allah'a teslim ettiklerini ifade ediyor Allah Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve Allah Teala buyuruyor: "Ve yevme neb'asu fi külli ümmetin şehiden." Ve o gün bütün ümmetlerin içinde şahitler kılarız. Şahit kılarız. Bir şahit kılarız. Bütün ümmetlerin içinde bir şahit kılarız. Aleyhim, onların üzerlerine, min enfisühim, onların içlerinden birini, onların kendilerinden bir şahit kılarız. İşte bu bütün kavimlerdeki resulleri ifade ediyor. Bütün kavim resulleri, her kavim resulü kendi kavminin şahidi. Bir başka ayet-i kerimesinde Allah Teala seni de diyor onların üzerine şahit getiririz diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. O zamanın, içinde bulunduğu zamanın devrin imamı olduğu cihetle o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki resullerin denetçisi odur. Ve onların şahididir. Bütün

kavimlerdeki Resullerin şahididir, devrin imamı olan kişi. Ama her kavmin Resulü de kendi kavimdekilerinin kavimde o devirde yaşamış olanların şahididir. İşte burada Cinabike şehiden ala haülayi, seni de onların üzerine şahit olarak getirdik diyor bu ayet-i kerime. Nahl 89. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şahitlerin şahidi. Ve nezzelna aleykel kitabe, ve sizin üzerinize kitap, senin üzerine kitap indirdik. Tibyanen likülü şeyin, her şeyi beyan etmek için, açıklamak için. Ve hüden, ve hidayeti açıklamak için. Ve rahmeten, ve rahmet olarak indirdik. Ve büşra lil müslimin, ve müslimin olanlara müjde olsun diye. Burada müslimin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenleri, ama aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademelerinde olanları da ifade ediyor. Kur'an, Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerdekiler için bir müjdedir. Öyleyse Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah Teala müslimin olarak bütün kavimlerdeki resullerden bahsediyor. Her kavimden bir şahit. Onlar müslimun. Ama diğerleri müslimin. Yani kavmin resulünün dışında kalan, bir de o kavimdeki irşada ulaşmış, iradesinde Allah'a teslim etmiş olanları da ihtiva eden ve daha evvelki kademeleri de ihtiva eden bir hüviyet. Allah Teala diyor ki biz resuller göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Niçin? Amin olanları müjdelesinler diye ve olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye. Öyleyse onlara müslimine müjde olsun diye dediğine göre Allah Teala Nahl Suresinin 89. ayet-i kerimesinde buradaki müessese elbette kavim resullerini de kaplar, devrin imamını da kaplar. Ama en alt kademeye kadar da, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kademesine kadar da iner. Öyleyse bu Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesi gene bir hakkın takvayı anlatıyor. Bakara suresi peygamberlerde bir hakkın takva, Bakara 136'da sahabenin bir hakkın takvaya ulaşmış olduğunu söylüyor Allah Teala. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde hem devrin imamından bahsediyor, hem her kavmin resullerinden bahsediyor, hem de müslimin kelimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademeleri ifade ediyor Allah Teala. Hay suresinin 78. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı kelimeyi söylüyor fakat müslimine şeklinde. Orada da geniş bir kitle söz konusu. Diyor ki Allah Teala ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Allah'ın katında bir hakkın cihatla cihad edin. Bir hakkın takvayla cihad edin. Bir hakkın cihatla cihad edin. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Ama bunlar
henüz o cihadı gerçekleştirmemiş olanlar. Onun için Müslüm'ün kelimesi kullanmıyor Allah-u Teala, göreceğimiz gibi. Diyor ki Hüveştebakum, o sizi seçti. Ve ma ceale aleyküm fiddini min haraç, sizin için dinde bir zorluk kılmadı. Millete ebukum İbrahim, Hazreti İbrahim'in dininde sizin için bir zorluk kılmadı. O din ki babanız İbrahim'in dinidir. Hüve semmakumül müslümine min kablü, ve bundan evvel de size müslümin diyen, müslümin ismiyle hitap eden, müslümin diye isimlendiren odur. Buradaki müslümin kelimesi de henüz o hedefe ulaşmamış olanları söylüyor. Halen hakka cihadi hüviyetinde bir cihada ulaşmamış olan kişiler. Fî hâzâ liyekûne resûlü şehîden aleyküm. Bunda da yani Kur'an-ı Kerim'de Resul size şahit olsun. Şehîden aleyküm, size şahit olsun. Ve tekûnü şühedâye alennâzi, siz de nas üzerine şahitler olasınız diye Allah Teala sahabeye hitap ediyor. Öyle bir noktaya ulaşmalısınız ki diyor, bunun için sizi peygamberiniz bir hedefe ulaştırmak için çalışıyor. İşte o hedef bir hakkın takva. Yani müslümin olma noktası. Her biri müslümin olduğu zaman, irşat makamına geldiği zaman kendilerine tabi olanların şahidi oluyorlar. Öyleyse namazı ikame edin diyor. Zekatı verin ve Allah'a sarılın. Yani Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevla'nız. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı diyor. Burada da Müslümin kelimesinin

henüz o noktaya ulaşmamış olanları kapsadığını görüyoruz. Şimdi burada bir teslimi külli dizisi Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde, bu ayet-i kerimenin içerisinde konu tamamlanmıyor. Yani sizi daha evvel de Müslüman olarak isimlendirdi, Müslümin olarak isimlendirdi diyor ama henüz onlar şahit olmamışlar, şahitlik edebilecek seviyede değiller ama o noktaya doğru gidiyorlar. Öyleyse Müslümün kelimesi bütünü ihata ediyor. Yani ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ve enebi ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetikumul azabe sümme la tunsarun diyor Allah Teala. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimi de kaplıyor olay. Hem de kabir azabı üzerinize gelmeden diyor Allah Teala. Böyle yapın yoksa sonra yardım alınmazsınız. Burada Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de henüz o durumda değiller. Herkese emir veriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan ve irşad makamının sahibi olmaya kadar yürüyen bir dizayn. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında muhtevaya baktığımız zaman insanlar görüyoruz. Bu hususu gerçekleştirmiş olanlar. İşte Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde huzur namazının imamından bahsediyor. Bir hakkın takvayı tamamlamış. Diyor ki ve cealna minhum eyyimeten, onlardan imamlar kıldık. Dikkat edin, burada peygamberlerden bahis yok. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber isimleri sayıyor. E diyor ki onları imamlar kıldık. Onları huzur namazının imamları kıldık. Buradaysa onlardan, yani insanlardan, bütün bir cemaatten bahsediyor. Onların içinden bazılarını imamlar kıldığını söylüyor. Her kavimde bir tane Resul var ama bu Resullerden hangisinin imam olacağı belli değil. Eğer Nebi ise Resullerden bir tanesi, peygamberse mutlaka o huzur namazının imamıdır. O Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesindeki kişilerden biridir. Buradaysa Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala peygamber olmayan devrin imamlarından bahsediyor. Onlardan imamlar kıldık, seçtik. Onları imametle vazifeli kıldık diyor Allah Teala. Huzur namazının imamlığı söz konusu. Nereden biliyoruz? Çünkü diyor ki insanları hidayete emrimizle hidayete erdirsinler diye, emrimizle hidayete erdirsinler diye onları imamlar kıldık diyor. Huzur namazının imamlığından bahsediyor. Hidayete erdirmekle görevli insanlar. Sadece onlar görevlidirler. Ve hidayete erdirebilenler de sadece onlardır. Diğerleri hidayete erdirmeye vesiledirler. Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu amin tekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Maide 35. Ey Allah'a ulaşmayı dilemiş ve amin olmuş olan kişi, yeniden takva sahibi ol. Takva sahibi ol. Nasıl? Allah'a ulaşmaya vesileyi iste. İptiga et. Nereden? Allah'tan. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesile
değil. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesindeki kişiler, bunlar hidayete erdirmeyi gerçekleştirecek olanlar. Her devirde bir kişi sadece. Ve lemma saberu diyor Allah Teala, sabrın sahibi oldukları için. Ne demek bu? Kişinin ulul-elbab makamında sabırsızlık afeti sona eriyor. Ama sabrın sahibi değil henüz. 14 kademe, 14 mertebe bu kişinin kalbinin müzeyyen olması lazım ki nefsinin kalbindeki negatif faktörlerin hepsi yok olsun. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Burada bir başka işaret daha getirmiş Allah Teala. Ekânü bi ayâtinâ yûkinûn. Ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Bu yakin hakkul yakindir. Yani bi hakkın yakin. İlmel yakini aşmış kişi, aynel yakini aşmış ve hakkul yakinin sahibi olmuş. Hakkı görmek şerefinin yetkisine ulaşmış. Ve Allah Teala burada bir açıklık getiriyor konuya. Görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahibi olanlar Allah Teala'nın bu hedefe ulaştırdığı kişiler. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmış mı? Evet. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde diyor ki o sahabe Kunel Evelin var ya, onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse sahabenin kendisine tabi olanlar olduğu kesinleşmiş durumda. Tabiyeti ise ancak onlar yaptırabilirler. Bir hakkın takvanın sahipleri, hakkı tukatihi takvanın sahipleri, Müslümun olanlar, bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. Kendilerine tabi olunduğu kesin. Başka bir işaret var mı? Evet var. Hepsi bu ayet-i kerimede Tövbe 100'de Fevzül Azim'in sahipleri olarak adlandırılıyor. Sahabeyi Kur'an'ın muhtelif yerlerinde Hazül Azim'in sahibi olarak görüyoruz. Fusilet Suresinin 35. ayet-i kerimesinde. Sonra sahabeyi Fazıl Azim'in sahibi görüyoruz. Hazül Azim'in sahibi görüyoruz. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde. Ve Fazıl Azim'in de sahibi görüyoruz bir başka ayet-i kerimede. Bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim ederek Müslümun kelimesinin muhtevasına girmişler. Ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın takvanın sahibi kılması, Müslümun kılması, teslimi külliyle teslim edenlerden kılması, üçü de aynı şeydir. Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in, Ecül Azim'in, Fazıl Azim'in sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize selam olsun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, bizler bir sevgi halesi içinde yaşamaktayız. Hepimiz sevenler ve sevilenleriz. Evvela birbirimizi seviyoruz. Bu Allah'ı sevenlerin daha yüksek boyutlu birbirlerini sevme konusundaki ulaştıkları merhaledir. Sizin sevginiz sizden bize direkt olarak ulaşmıyor sevgili kardeşlerim. Eğer bizi seviyorsanız önce Allah'a, oradan bize ulaşıyor. Artarak geliyor. Bizim de sevgimiz size gene önce Allah'a, sonra size ulaşarak yolunu tamamlıyor. Öyleyse her zaman kalplerimizi birbirine telif eden Allah var. Gerçekten Allah Teala sevgiyi kendisinden geçirerek sevgiyi telif mi eder, birleştirir mi? Birleştiren Allah mıdır? Çok net sevgili kardeşlerim. İşte Âl-i İmrân suresi 103. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühellezine amenu, ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşanlar, ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, iradelerini teslim edenler, amenu tabiri hepsini birden kaplıyor sevgili kardeşlerim. Amin olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Amin olmak, ikinci kademede mürşide ulaşıp tabi olmak demek. Amin olmak, üçüncü kademede ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim etmek demek. Amin olmak, dördüncü kademede fizik vücudunu Allah'a teslim etmek demek. Amin olmak, beşinci kademede nefsini Allah'a teslim etmek demek. Altıncı kademede irşada ulaşmak demek. Yedinci kademede de iradesini de Allah'a teslim edip seriyi tamamlamak demek. Aminular serisi. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte bu Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey amini olanlar, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve böylece fırkalara ayrılmayın. Demek ki Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar bir tek fırkayı oluşturanlar. Ne hatırlatacak bu size? Bu ayet-i kerime size bir başka ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Ya da iki ayet-i kerimeyi hatırlatmalı. Evet, tamam, söylediğiniz gibi. Hangi ayet, hangi sure? Evet, Rum suresi 31 ve 32. ayetler. Hay Allah razı olsun. Sevgili kardeşlerim, ne diyor Allah Teala? Allah Teala diyor ki Allah'a yönelin ve takva sahibi, Allah'a karşı takva sahibi olun. münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve ekumus salat ve namaz kılın. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olmayın. 31. ayet-i kerime. 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar o tek fırkanın içinde bulunanlar, diğer bütün fırkaları oluşturanlar değil. Sadece o tek fırkayı oluşturanlar, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Âl-i İmran 103. Fırkalara ayrılmayın. Allah Teala'nın indinde hedefe ulaşın. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. Anlıyoruz ki Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler fırkalara ayrılmayanlardır. Diyor ki Allah Teala, siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Siz birbirinizin can düşmanıydınız da Allah kalplerinizi telif etti, sizi can dostları yaptı. Ne diyor Allah Teala? Allah kalplerinizi telif etti de size birbirinizi sevdirdi, birbirinizin can dostu yaptı. Öyleyse demek ki Allah Teala kalpleri telif ediyor, birleştiriyor. Onun için sevgi kalbin mahsulüdür. Ve sizden bize ulaşacak olan sevgi önce Rabbimize ulaşır. Yüce Rabbimize, Allah'a ulaşır. Ve Allah'tan bizim kalbimize ulaşır. Ama bu aynı zamanda bir sevgi halesinin bizden de Allah'a gittiğini ve oradan sizlerin kalbine ulaştığını ifade eder. İşte bu bizi seyrettiğiniz bilgisayar mı, televizyon mu? Hangisinden bize bakıyorsunuz? Nereden bize bakıyorsanız, bizi görüyorsanız, biz sizinle bileyiz. Sizinle bile olmak, sizinle beraber olmak Osmanlıca'da bir süre böyle kullanılırdı. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yalnız değiliz. Sevinmek için, mutlu olmak için o kadar çok sebebimiz var ki Allah bizlerle beraber. Kalplerimizi telif eden o. Sizin sevginiz ondan dolaşarak bize ulaşıyor. Bizim sevgimiz ondan dolaşarak size ulaşıyor ve ona ulaştığı için de kat kat güçlenerek ulaşıyor. Daha çok seviyoruz birbirimizi. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmanın en güzel nişanesi sevgidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi eğer Allah'ın dostları arasında bir sevgi ise o muhteşem bir olaydır. Sadece mutluluğa yelken açarsınız. Allah'ın yolunda sevmek mutluluktur. Allah'tan dolaşan bir sevgi ailesi sizi bütün benliğinizi kaplayarak kuşatır. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın da dediği gibi, Allah kalplerimizi telif etti, birleştirdi. Kalpler kendi kendine birleşmez. Allah birleştirir. Sevgili kardeşlerim, kın arzuyla sevgiyi birbirine karıştırmayın. Arzu nefsinizin bir afetidir. Sevgi ruhunuzun bir hasletidir. Arzunun üst seviyesi ihtiras adını alır. Ve şeytanın da devreye büyük puntolarla girdiği bir kesimi içerir. Sevginin dışında farklı bir yerde nefsinizin afetlerinden birisi odur, ihtiras. Hırs. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde her an sizden ona, ondan bize, bizden ona, ondan size bir sevgi akımı içerisindeyiz. Bu öylesine muhteşem bir olay ki sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok sevdiğimizi ifade etmek istiyorum. Elbette bu sevgiyi bizim kalbimize koyan o Allah ve sizden gelen sevgiyi bize göndererek kalbimizi size karşı, sizlere karşı sevgiyle dolduruyor. İşte öyle bir dünyada yaşıyoruz ki başkaları nefretle, kinle yoğrulmuş, düşmanca davranışların içinde milyonlarca hırsız dolaşıyor Türkiye'nin sokaklarında. Bizim aramızda hiç hırsızlık müessesesi oluşmaz sevgili kardeşlerim. Biz Allah'ın sevgilileriyiz. Kalplerimizde Allah var. Sevgili kardeşlerim, birbirinizi sevmeniz size çok şey kazandırır. Nefret sadece kaybettirir. Nefret ettiğiniz insandan intikam almak istersiniz. İntikam aldığınız zaman büyük bir hatayı işlediniz demektir. Neden nefret ediyorum ben ondan diye düşünün. Size falanca falanca falanca şeyleri yapmıştır. Ve tabii siz nefret etmekte haklısınız. Kendinizi öyle görürsünüz. Peki, benim canım kardeşlerim. Hiç düşündünüz mü o kişinin nefretini kazanmak için siz ona ne yaptınız acaba? Hiç kimse bedavadan, hiçbir şey olmadan başkasına karşı nefret duymaz. Sizin de ona karşı nefret duymanız size yaptığı haksızlıklar sebebiyle. Ama o haksızlıkların her birinden evvel acaba siz ona ne yaptınız? Hı? Hadi cevap verin bakalım. Neler yaptınız? Öyleyse her şeyin bir müsebbibi var. Vücuda getirici faktörü. Rüzgar esmeden yapraklar kımıldamaz ağaçlarda. Ağaçlardaki yaprakları kımıldayan rüzgardır. Hani bir atasözü var, yer esmeden çöp sallanmaz. Bu rüzgar esmeden ağaçların dalları sallanmazın, ağaçların yaprakları sallanmazın kısaltılmışı, atalar sözü haline getirilmişi. Gerçekten öyledir. Her şey bir sebep ve netice ilişkisine tabidir. Sebepler neticeleri doğurur ama her netice yeni bir sebebin oluşmasında amildir. Siz birisine bir kötülük yaptıysanız, kötü bir davranışta bulunduysanız, onun kalbini kırdıysanız, onun, sizin ona yaptığınız bu kötü davranış sebeptir. Neyin sebebi? Onun kalbinin kırılmasının sebebi. Kalbinin kırılması bir neticedir, sonuçtur. Sizin yaptığınız kötü davranışın sonucu onun size kalbinin kırılmasıdır. Ama bu sonuç yeni bir sebep oluşturacaktır. O da sizden, sizin ona yaptığınız kötülüğün hesabını sormak, size negatif bir davranışla mukabele etmek isteyecektir. Evet, size negatif bir davranışla mukabele etmesi yanlış bir şey tabii. Ama ya sizin yaptığınız doğru mu? Hep kendimizdeki hatayı görmezden geliriz. Neden sevgili kardeşlerim kendi kendinizi yargılamıyorsunuz? Eğer bunu yapabilirseniz içinizden çıkarak tarafsız bir hakim olarak kendinizi mazlum yani zanlı mevkiine koyun, sanık mevkiine koyun. Bir hatayı yaptınız veya yapmadınız ve kendinizi kendinizden taraf olmadan yargılayın. Göreceksiniz ki hep hatalarınız var. Mazeretiniz hazır tabii ama o da bana şöyle şöyle şöyle yaptığı için ben onu yaptım. Tamam. Aynen iştirak ediyoruz. Söylediğiniz doğru. Doğru ama haklı değilsiniz. Başkalarının size kötülük yapması, sizin de ona kötülük yapması hakkını doğurmaz. Bunun o sonuca gidebilmek için vicdanınızdan vize almanız lazım. O ise Allah'ın vizesidir. Sizin kazanmanızı ister. Derecat kazanmanızı. Çünkü ancak kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazla olursa Allah'ın cennetine gidebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki duyabileceğiniz bir tek şey vardır. Allah'ın dizaynına sadece hayranlık. Ama hayranlığa ulaşmak için kademe kademe Allah ile ilişkilerinizi geliştirmeniz lazım. Önce Allah'tan hoşlanırsınız, sonra Allah'ı seversiniz, sonra Allah'a aşık olursunuz, en sonunda da hayran olursunuz. Artık siz sadece en üst seviyede seven birisisiniz. Rabbinize hayransınız. Ve size öyle mükafatlar verir ki, bu mükafatlar karşısında layık olmadığınızı mutlaka düşünürsünüz. O kadar çok şeye ben layık olamam diye düşünürsünüz. İşte o öylesine cömerttir. Karşılıksız verendir. Bütün hazinelerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, ah şu insanlar bir bilseler. Vermeden alınmayacağını, mutluluk isteyenin önce mutluluk vermesi lazım geldiğini. Para kazanmak isteyen kişinin önce paraya karşı talebini yok etmesi lazım geldiğini. Allah'ın yolunda bir süre gittikten sonra artık para sizin için bir değer ifade etmez. Sizin için Allah vardır. İşte o zaman Allah Teala tahmin etmeyeceğiniz kadar fazla para verir size. Acaba anlatabiliyor muyum? Allah Teala'nın sizi çok paraya garg etmesi için önce paradan vazgeçmeniz lazım sevgili kardeşlerim. Acaba anlatabiliyor muyum? Bunlar Allah'ın kanunları. Ya Allah'ın verdiği o helal parayı en güzel standartlarda kazanacaksınız. Bunun için sizin hedefiniz para kazanmak olmayacak. Allah'ın yolunda hizmet etmek olacak. O zaman beklemediğiniz yerlerden her şey gelecek. Allah Teala size çok para verecek. Düşüneceksiniz, ben bu kadar parayı hak etmedim diyeceksiniz. Ama hak etmediyseniz Allah Teala size helal olarak o parayı katiyen kazandırmazdı. Allah'ın kanunu iktisap kanunudur. Hak etmeniz muktesap hak olarak onu almanız söz konusu. Neyi hak ederseniz sadece onu alırsınız. Ne zaman paradan vazgeçerseniz paranın sahibi olursunuz. Deneyin. Nefsinizin bu konuda ne kadar büyük bir engel olduğunu göreceksiniz. Vazgeçemezsiniz. Vazgeçemezseniz öyle bir hedefe %100 helal bir kazanca ulaşamazsınız sevgili kardeşlerim. Mutlaka şeytan size haramı da devreye sokarak bir yol çizecektir. Azıcık daha zengin olmak için birazcık kenarından köşesinden yontacaksınız. Sevgili kardeşlerim, hayırla para kazananlar için kazandıkları parayla kazanmadıkları para birbirinden farklı değildir. Kazandıkları Allah'ın nimetidir. Öyleyse Allah'ın vermesi için sizden bir şey alması lazım. Bu sevgidir. Allah'ı sevmeniz, aşık olmanız ve neticede hayran olmanız gerekiyor. Zaten bu olaylar birbirinin arkasından gelir. Arka arkaya hepsi oluşur. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı bir defa dileyin. İlk adım, bir bebeğin emekleme devresinden sonra ilk attığı adım işte odur. Allah'a ulaşmayı dilemek, nasıl bir bebek ilk adımını attıktan sonra adım adım yürümeyi öğrenecektir, sonra koşmayı öğrenecektir, sonra yarışlara girmeyi öğrenecektir. Eğer hedef koşmaksa ve Allah'ın yardımıyla skorlar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkiler sizi sonsuz bir ummana götürür. Sevgi okyanusunda kendinizi kaybolmuş bulursunuz. Herkesi seversiniz. Herkes de sizi sever. Bunun arkasında sadece Allah vardır. Allah'tan dolaşıp gelen bir sevginin ve Allah vasıtasıyla başkasına gönderdiğiniz bir sevginin sahibi olursunuz. Sevgi çağlayanı. O zaman belki siz de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hiçbir şey size ümidinizi kaybedemez, kaybettiremez. Sevginizi azaltamaz. Her geçen gün daha büyüyen bir sevginin sahibi olursunuz. Herkesi seversiniz. Bilirsiniz ki o adam size düşmandır. Elinden gelse öldürecek. Ama sizin umurunuzda bile olmaz. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ölüm hiç de korkulacak bir şey değil. Şu birileri tarafından öldürüleceklerini zannedip de bundan korku duyanlar, sizlere sesleniyorum. Korkunuz boşunadır. Hepinizin bir hayatı var. Bir yerde mutlaka noktalanacak. Hiç kimse bu dünyada sonsuza kadar yaşayamaz. Öyleyse hayatınız bir gün mutlaka sona erecek. İşte Allah Teala o hayatınızın sona ereceği koordinatı hem zaman ordinatı itibariyle hem de mekan apsisi içerisinde apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktada sizin hayatınızın son bulacağını Allah Teala biliyor. Diyelim ki birisi birisini öldürdü. O kişi onu öldüremeseydi, ölen kişi var ya, o kişi başka bir sebeple aynı anda ve aynı noktada mutlaka ölmüş olacaktı. Öyleyse ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istiyoruz? İnsanlar hep bir şeylerden korkarlar. Zannederler ki bu dünyadaki hayat matah bir şeydir. Allah Teala size oraları gösterecek, gök katlarını. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Allah Teala size cenneti gösterecek. O zaman bu dünyadaki hayatın bir hiç olduğunu göreceksiniz. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Her şey bekliyor. Ölümü düşünen insanlar ölümden sonra vücutlarının toprağa gireceğini vesaireyi düşünürler. Bilmezler ki vücutları toprağa girecek ama o vücudun artık hissiyatı yoktur. Ve kıyametten sonra canlandıklarında zaman zaten kendi yaşadıkları noktaya geri dönmüş olacaktır. Yani o toprağın altına girip de orada çürümeden evvelki noktaya geri döneceklerdir. Ve nasıl toprağa sokulmuşlarsa oradan aynı bütünlükle çıkarılacak ve tekrar hayata geri döneceklerdir. Çünkü hemen arkasından onların canlandığı noktada onlar zaten yaşıyor olacaklardı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki o toprağın altında hayat nasıldır diye mi soruyorsunuz? Hayat yok ki. Siz orada yoksunuz. Siz oradan ayrıldınız. Evvela ruh olarak ayrıldınız. Ruhunuz Allah'a ulaştı. Öldüğünüz zaman da nefs olarak ayrıldınız. Hani her gece ayrılıyorsunuz ya. Aynı şey. Eğer bir tek defa kendinize baktıysanız ayrıldıktan sonra ölümü yaşadınız demektir. Onun içinde olmadığınızı görüyorsunuz. Siz onu görüyorsunuz. Ve yatıyor orada. Orada yatan sizin şu bedeniniz, kalıbınız. Bu bir kalıp sevgili kardeşlerim. Bu dünya hayatında şu alemi, zahiri alemi tanımanız için, burada yaşamanız için, buna ait olan tecrübeleri kazanmanız için size verilen bir vasıta. Onun içindeki nefs ve onu idare eden akıl. Bu müesseseler önemli. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan ruhunuz, Allah'a kavuşan ruhunuz. Öyleyse burada dünyada verilen bir gezegende doğdunuz. Bir tecrübe kazanıyorsunuz. Buradaki hayatı tanıyorsunuz. Hayatın kanunlarını tanıyorsunuz. Ve bu hayatta mutlu olmak için buraya gönderildiniz. Ölümden sonra da tekrar bu dünyada defaatle yaşayacağınızı sakın zannetmeyin. Reenkarnasyona Kur'an-ı Kerim'de geçit yoktur. Hiç kimse öldükten sonra bir defa daha bu dünyada yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir defa geldiniz, yaşayacaksınız ve hayatınız bitecek. Öyleyse o tek hayatınızın mutlu geçmesi için Size düşen vazifeyi neden yapmadığınızı sorabilir miyim? Yani ne demek istiyorsunuz? Bu diyorsunuz. Eğer mutsuzsanız arkasında başkası yok ki sevgili kardeşlerim. Size diyorum ki aranızda en mutsuz kim? Hani şu dünyada benden daha mutsuz bir insan olabilir mi? Herhalde şu dünya üzerinde en kötü durumda olan benim. Hiçbir kurtuluş ümidim yok. Bütün ümitlerimi yitirmişim. Yaşasam da yaşamasam da aynı diye düşünür mü bu insan? Düşünmez. Ölümden korkar o insan. Ölüm onun için korkunç bir şeydir. Çünkü nefsinin eseri olduğu için dünyadaki en mutsuz insanlardan biridir. Bir akıl etse, ben başkalarına mutluluk verebildiğim sürece asıl ben mutlu olurum. Kanun bu. Sevgili kardeşlerim, birisini memnun edecek olan bir davranışta bulundunuz. Mesela bir tanıdığınıza bir hediye aldınız, götürdünüz, verdiniz, ona teslim ettiniz. Daha o hediyeyi almayı düşündüğünüz andan itibaren Allah-u Teala sizinle beraberdir. Allah'ın mutluluk üçgeninde yaşarsınız. Neden? Çünkü halis bir niyetiniz var. Maksadınız başka bir insana mutluluk ulaştırmak. Öyleyse burada ruhunuzun Allah'ın ve işlediğiniz hayır sebebiyle kazandığınız derecelerin oluşturduğu üç kenarı, bu üç esastan oluşan bir dünyada yaşarsınız. Mutluluk üçgeni. Onu, o düşündüğünüz şeyi, hediyeyi alıp da o kişiye teslim ettiğiniz ana kadar siz mutlu bir insansınız. Başkalarının mutluluğu için yaşıyorsunuz. Peki mutsuz da olabilir misiniz? Elbette. Eğer bir başkasından intikam almayı düşünüyorsanız, onu nasıl yere vuracağınızı, ona nasıl acı çektireceğinizi, onu nasıl mahvedeceğinizi düşünüyorsanız, birinin bir malına göz dikmişseniz, haksız bir kazanç elde ediyorsanız, her kötülüğün arkasında sadece mutsuzluğu bulursunuz. İnsanlar zannederler ki, ben çok fakirim. Bir zengin olsam benden mutlu insan olmaz. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdim Allah-u Teala böyle söyleyen bu zavallılara şu parayı alabildiğine versin de görsünler bakalım para sahibi olmakla mutlu olabiliyorlar mı? En zenginlerin hayatlarına bir bakın bakalım, mutlular mı? Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi ve para birbirinin eşi de değillerdir. Birbirinin tamamlayıcısı da değillerdir. Söylediğim gibi ona ihtiyacınız kalmadığı zaman Allah-u Teala size tahmin etmediğiniz kadar para verir. Ama evvela siz ondan vazgeçmelisiniz. Vazgeçebilir misiniz? O zaman vazgeçtiğiniz zaman zaten dünyada parayla mutluluğun olmayacağını, o mutluluğun sahibi olarak siz yaşamışsınızdır. Ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın dünyasında haramlardan birisi içkidir. Bir diğeri kumardır. Bir diğeri başkalarına kötü davranmaktır. Siz zaten bunlara ihtiyacı olmayan, bunları hiçbir zaman gerçekleştirmeyecek olan bir yapıya ulaşmışsınız. Sizi mutsuz edecek olan bütün kavramları birer birer eleyerek devre dışı bırakmışsınız. Kendinizi o zaman başka insanlara adayacaksınız. Sizin için mutluluk başka insanlara mutluluk vermenizden geçecek. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada her şey ne kadar güzelmiş. Ömrümün bunca senesini hep başkalarından üstün olayım diye, onlara üstünlüğümü ispat edeyim diye, onları ezeyim diye geçirdim. Hiç mutlu olamadım. Hiç kimse O standartlarda mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarını ezmek, onlardan üstün olmak değildir. Başkalarına yardıma kendinizi adadığınız yerde bulacaksınız onu. Neden gene insanların %90'dan fazlası bunu hiç yapmazlar? Çünkü şeytan devamlı onların kafasını çekişler. Hep onlara yanlışları doğru diye yutturur. Başkası ona ters mi davranmış? Ben ona, onun bana davrandığından daha ters davranırım der kişi. Ve kaybı başlamıştır. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz insanlar? A, B'ye kötü davranıyor. Başlangıcını araştırmayalım. Diyelim ki böyle başladı olay. Sadece A, B'ye kötü davrandı. B, ne hisseder? Aşağılanmıştır. Huzursuz olmuştur. Başka bir tarafından hakaret görmüştür. Öyleyse üzüntülü bir durum var. Bu huzursuzluktan kendini kurtarması için kendisine bu hakareti yapan kişiden intikam alması lazım. Şeytan bunu telkin eder ona. O seni küçük görüyor. Görmüyor musun davranışları sana karşı nasıl? Seni adam yerine koymuyor. Sen de ona karşı aynı şekilde davranmalısın. Sen de onu adam yerine koyma. Elinden gelirse hemen ona bir kötülük et. O da senin ne güçlü bir insan olduğunu görsün. O sana nasıl kötülük ettiyse sen de ona etmelisin ki adalet yerini bulsun. İşte iblisin tuzağı budur. Hem de en korkuncu adaletin arkasına gizlenerek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Halbuki o kişi, o annenin yaptığını yapsa, hani delikanlı annesini öldürmüş, kalbini kesmiş, çıkarmış, elini almış, kaçıyor.

Göklerde taksim edilir diyor. Göklerde bölünür diyor. O rızkın en hayırlısı ve en çoğu Allah'a en yakın olanlarındır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden gayretiniz, mutsuzluk gayretiniz? Şeytan hepinizi aldatıyor, farkında değilsiniz. Size başkalarına düşman olmanız konusunda kışkırtan iblis, iki tarafa da aynı kışkırtmayı yapar. Herkesi mutsuz etmek için elinden gelen bütün gayretleri sarf eder. Arkasında hep o egosu vardır. İnsanları birbirine düşman edecek, birinin diğerini incittiğini görecek, bundan memnuniyet duyar. İkincisini kışkırtır birincisine karşı, o da ona bir kötülük ettiği zaman gene bundan memnuniyet duyar. İnsana karşı bir nefretin sahibi, korkunç mahluk, yalnız nefsiyle hareket eder, zaten ruhu yok. Tamamen negatife dönük bir dünyada yaşar. Cinlerin de nefsi yoktur, affedersiniz, ruhu yoktur. Şeytan gibi, şeytan da cinlerdendir. Ama kim Allah'a yönelmişse, Allah'a ulaşmayı dinlemişse, mürşide, cin olan mürşidine tabi olduğu andan itibaren başının üzerinde devrin imamının ruhu gelişir, oluşur. İşte o, eğer ruhu olsaydı nasıl davranacaksa öyle davranır o kişiye. O zaman o cin dengeye gelmiştir. Cinlerin hiçbirinin başının üzerinde bir cinin ruhu yerleşemez. Çünkü cinlerin ruhu yoktur. Tabiyet gerçekleştiği an o devirde kimse devrin imamı, onun ruhu o cinin de başının üzerine yerleşir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorsunuz? Mutluluk varken neden mutsuzluğu seçtiğinizi sorabilir miyim? Kendinize yazık etmiyor musunuz? Değişin. Biliyorum kolay değil sizin için. Değişemezsiniz. Ama anahtarın bu olduğunu bilin. Belki bir gün aklınız başınıza gelecek. Diyeceksiniz ki bunca seneyi ben boşuna kaybettim. Zengin olunca mutlu olacağımı sandım. Zengin oldum, mutlu olamadım. Başka sebepler bulmuşsunuzdur kendinize mutlu olmak için, ama mutlu olamamışsınızdır. Olamazsınız. Hani bir baba hep oğluna dermiş, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın, oğlum sen adam olamazsın. Oğlan vali olmuş. Hem de o şehre tayin edilmiş, babasının şehrine. İlk işi babasını huzuruna çağırmak olmuş. Gel bakalım demiş baba, hani demiş bana demiş, sen adam olamazsın, sen adam olamazsın deyip duruyordun. İşte oğlun bu şehrin, senin bulunduğun şehrin valisi oldu. Adam olmuş muyum? Babası cevap veriyor. Evladım diyor, sen vali olmuşsun diyor. Ama adam olamamışsın. Adam olsaydın eğer diyor, gelip beni evimde sen ziyaret ederdin diyor. Ben senin babanım diyor. Babalarını unutan evlatlara, onu layık olduğu yere oturtamayan evlatlara hep acımışımdır. Ama Allah hiç kimseye karşı zor kullanmaz. Unutanlar, unutkanlıklarının cezasını öderler Allah'a karşı. Mutluluklarının neden eksik olduğunu ancak o zaman anlarlar. Gerçek anlamda yola girip de Allah'ın dostu oldukları zaman, kaybettikleri zaman parçasına hüzünle bakarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın sevginizi nefretle kirletmeyin. Sevgiyle nefret bir arada olmaz.

Eğer sizden başkalarına onları rahatsız edecek sonuçlar ulaşıyorsa, siz onları sevdiğinizi boşuna zannetmeyin. Seven sevdiğini üzmez. Seven sevdiğinin sadece mutlu olmasını ister. Bakın, gerçek anlamda sevenler, sevdiklerinin yaptıkları o büyük yanlışlıklardan, nefretle dolu dünyalarında başkalarını kırarak mutluluğa ulaşabileceklerini zannedenlerden hesap sormazlar. Sadece onların değişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterirler. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdakilere dikkatle bakın. Neden sizden korkuyorlar? Neden size sizin istediğiniz biçimde sevgiyle yaklaşamıyorlar? Siz onlarla beraber olduğunuz zaman neden bundan huzur duyamıyorlar? Mutluluk duyamıyorlar. Oradan ayrıldığınız zaman tekrar huzurları yerine geliyor. Neden? Sevgili kardeşlerim, zanlarla yaşamayın. Çevrenize dikkatle bakın, onlar sizin aynanızdır. Ve göstermelik sevgilerden kaçın. Gerçekten sevenler sizin arınmanızı, en güzele ulaşmanızı isteyenlerdir. Onlardan düşmanlık göremezsiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlarla olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sahte sevgilerle etrafınızda oluşan insanlara acıyın. Onlar sadece acınacak durumda olanlardır. Öyleyse her işin başında şu soruyu sorun kendisine, kendinize. Seviyor musunuz? Gerçekten seviyor musunuz? O zaman istemeniz lazım gelen şey sevdiğinizin mutluluğu değil mi? Bunun için çalışıp çalışmadığınızı en iyi Allah bilir. İnsanlar sizin istediğiniz forma girmiyorlar diye sizin düşmanınız olmamalıdır. Sizin mutluluğunuz için yapılan her hareketin manasını anlamaya çalışın sevgili kardeşlerim. İnsanları boşuna suçlamayın. Aslında kendinize ait olan her noksan müesseseyi başkalarında aramayın. Siz değişeceksiniz. Güzele dönmesi lazım gelen sizsiniz. İnsanları üzerek, onlara tahakküm ederek, her davranışınızla insanlara eza vererek bir yere gidemezsiniz. Nerede olursanız olun, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Sizden korkuyorlar mı? Çekiniyorlar mı? Siz onlara ulaştığınızda onlara ulaştırabildiğiniz şey mutluluk mu yoksa eza mı? Cefa mı? Kendinizi tanımaya çalışın. Bugüne kadar tatbik ettiğiniz metotlarla mutlu olamadıysanız, a benim canlarım, sevgili kardeşlerim, o zaman neden söylediklerimizi tatbik etmiyorsunuz? Bu
bu kadar zor mu şeyler söylüyoruz? Bu söylediğimizi kendi mutluluğunuz için yapacaksınız. Ama bileceksiniz ki sizin mutlu olmanız, sizin başkalarını mutlu etmenizden geçer. Öyleyse nereye varıyoruz? Hani insanlar vardır, mutsuzluğunun sebebini hep başkalarına yıkarlar. Ben mutsuzum ama falancanın bana böyle davranması dolayısıyla mutsuzum. Feşmekan da zaten hep ona hak veriyor. Bana böyle yanlış davranışlarda bulunana hak veriyor. Olur mu bu? Adalet mi? A benim canlarım, ciğerlerim. Adalet Allah'ın değil mi? Adaletsiz davranabilir mi? Ne diye kendinize zulmediyorsunuz? Davranışlarınıza dikkatle bakın. Etrafınızdaki insanlar sizi hangi ölçüde seviyorlar? Sizin onlara gösterdiğiniz sevgi ölçüsünde. Öyleyse neden mutsuzsunuz? Çevrenizde dostlar var mı? Bir sualimiz var sevgili kardeşlerim, hepinize. En büyük dostunuz biz değil miyiz? Sizin üzerinize devamlı Allah'ın yardımlarını davet eden, ama davetin kabulü sizin liyakatinize paraleldir. Onu biliyorsunuz inşallah. Biz hepinizin mutlu olmasını isteriz. Ama mutluluğunuzun hacmi sizin layık olabildiğiniz kadarıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Aslında hayat o kadar güzel ki, ah onu Allah Teala'nın emrettiği gibi yaşayabilseniz. Allah'ın sizin için verdiklerini yeterli görseniz, o size mükafat olarak çok daha fazlasını verir. Ama siz hep kendi ölçülerinize göre davranırsanız, muhakemenizi başkaları tarafından size tahsis edilenlere, reva görülenlere dayatırsanız, kendinizi devre dışı bırakmışsanız, neden falanca size öyle davrandı? Bunu sadece onların yanlışına bağlarsanız, asıl büyük yanlışı siz yapmış olursunuz. Sevgili kardeşlerim, özetle, etrafınızdaki insanlar değil, mutlu olmak istiyorsanız, siz değişeceksiniz. Biz size ne kadar yardım etsek, ne yaparsak yapalım, siz kendinizi değiştiremezseniz, mutlu olamazsınız. Bu mümkün değildir. Eşyanın tabiatına ters düşer. Ah sevgili kardeşlerim, hepinizin mutlu olmasını ne kadar çok istediğimizi biliyor musunuz? Ama mutlu olamıyorsunuz. Arkasında biz yokuz. O mutsuzluğunuza sebebiyet verdiğini zannettiğiniz insanlar yok. Siz varsınız. Ah benim canlarım, ciğerlerim, sevgili kardeşlerim, siz varsınız. Hepinizin mutlu olmanız için şu hayatımızı derhal vermeye hazırız. Unutmayın, biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Dileyenler onun meyvelerinden faydalanırlar. Bu
O isteğe bağlıdır. Doğru bina edilen bütün muhteva Allah'ın mutluluk kapılarını teşkil eder. Ama şeytan nefsleri kullanarak hep yanlış adımlar attırır insanlara. Ve insanlar hep mutsuzdur. Ne olur sevgili kardeşlerim, biraz bizim söylediklerimizi dinleseniz, birazcık söylediğimiz gibi davransanız ve mutlulukları yaşamaya başladığınızdan itibaren onu söyleseniz, meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Meğer dünya yaşamaya değer bir yermiş. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tatlık Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz? Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve eğer biz gerçekten onlara melekler indirseydik, ölüler de onlarla konuşsaydı, her şeyi onların karşısında toplasaydık, Allah'ın dilemesi hariç inanacak değillerdi. Ve lakin onların çoğu cahillik ediyorlar. Ve böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldık. Onlar birbirlerine aldatarak güzel, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Ve eğer Rabbin dileseydi, onu yapamazlardı. Artık onları ve iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak. Ve ahirete inanmayanların gönülleri ona, onlara, insan ve cin şeytanlara meyletsin ve ondan razı olsunlar. Ve onlar kazandıkları şeyleri kazanmaya devam etsinler. Artık Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Size kitabı açıklanmış, tafsilatlı olarak indiren O'dur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, O'nun senin Rabbinden hak ile indirildiğini biliyorlar. O halde sakın sen şüphe edenlerden olma. Ve Rabbinin sözü sadakatle ve adaletle tamamlandı. O'nun kelimelerini değiştirecek kimse yoktur. O, en iyi işiten ve en iyi bilendir. Ve yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edersen, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna tabi olurlar. Ve onlar ancak yalan uydururlar. Muhakkak ki senin Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Ve O, hidayete erenleri de en iyi bilendir. Eğer siz O'nun Allah'ın ayetlerine inananlarsanız, o zaman üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yiyiniz. Ve size ne oluyor ki, üzerine Allah'ın ismi anılan şeylerden yemiyorsunuz. Darda kalıp ona mecbur olduğunuz şeyler hariç, size haram kıldığı şeyleri size ayrı ayrı açıklamıştı. Muhakkak ki onların çoğu bir ilimleri olmaksızın, kendi hevesleriyle gerçekten başkalarını dalalette bırakıyorlar. Muhakkak ki senin Rabbin, O haddi aşanları en iyi bilendir. Ve günahın açıkta olanını da, gizli olanını da terk edin. Muhakkak ki günah işleyenler kazananlar, kazandıklarından dolayı yakında cezalandırılacaklar. Ve üzerine Allah'ın ismi anılmayan şeylerden yemeyin. Ve muhakkak ki o fısktır. Ve şeytanlar mutlaka sizinle mücadele etmeleri için dostlarına vahyederler. Ve şayet onlara itaat ederseniz, uyarsanız mutlaka siz müşrikler olursunuz. Ölü Allah'a ulaşmayı dilememiş iken ona 12 ihsan vererek dirilttiğimiz ve insanlar arasında onunla yürüyeceği nur verdiğimiz kimse karanlıklar içinde olup ondan çıkamayacak kimse gibi midir? Böylece kafirlere yapmış oldukları şeyler süslü gösterildi. Ve işte böylece her kasabada, şehirde onun mücrimlerini, günah işleyenlerini orada sahtekarlık, hile yapmaları için liderler yaptık. Kendilerinden başkasını aldatmazlar ve farkında değiller. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın Resullerine verilen şeyin aynısı bize de verilmedikçe, verilinceye kadar asla inanmayız dediler. Risaletini kime vereceğini Allah en iyi bilendir. Cürüm işleyen, günah işleyen kimselere, yapmış oldukları hileler sebebiyle yakında Allah'ın huzurunda bir zillet, küçüklük, aşağılık ve şiddetli azap isabet edecektir, gelecektir. Öyleyse Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve Allah'a teslime, İslam'a açar. Kimi dalalette bırakmayı dilerse onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah mümin olmayanların üzerine azap verir. Ve bu senin Rabbine istikametlenmiş, yönlendirilmiş yoldur. Allah'a götüren yoldur. Tezekkür eden bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rablerinin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu vardır. Yapmış olduklarından dolayı o Allah onların dostudur. Ve onların hepsini bir araya topladığı gün Allahü Teala şöyle buyuracaktır: Ey cin topluluğu! İnsanlarla sayınızı artırdınız. Tağutların arasına insanları da kattınız. Onlara dost olan insanlardan bir kısmı şöyle dedi: Rabbimiz, biz birbirimizden faydalandık ve senin bize takdir ettiğin zamanın bitiş noktasına, sonuna eriştik. Allahü Teala, Allah'ın dilediği şey cehennemin yok olma zamanı gelmesi hali hariç sizin barınacağınız yer ateştir. Orada ebedi kalacak olanlarsınız buyurdu. Muhakkak ki senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve işte böylece kazanmış olduklarından, günahlarından dolayı zalimlerin bir kısmını bir kısmına çeviririz, musallat ederiz. Ey insan ve cin topluluğu! Size ayetlerimi anlatan ve bu gününüze ulaşacağınız konusunda sizi uyaran içinizden resuller, elçiler gelmedi mi? Kendi nefslerimize şahit olduk dediler. Ve dünya hayatı onları aldattı. Kendilerinin kafir olduğuna kendileri şahit oldular. İşte bu senin Rabbinin ülke halkı gaflet içindeyken uyarılmadan ülkeleri zulümle helak edici olmamasındandır. Ve herkes için yaptıklarından dolayı dereceler vardır. Ve senin Rabbin onların yaptıkları şeylerden gafil değildir. Ve senin Rabbin ganidir, zengindir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, rahmet sahibidir. Eğer dilerse sizi giderir, yok eder, sizi başka bir kavmin zürriyetinden, neslinden yarattığı gibi, sizden sonra da yerinize dilediğini getirir, halef yapar. Muhakkak ki size vaat edilen, vaat olunduğunuz şey mutlaka gelecektir. Ve siz aciz bırakacak değilsiniz, önleyemezsiniz. De ki, ey kavmim, yapacağınız şeyi yapın. Muhakkak ki ben de yapıyorum. Artık bu yurdun sonunun kimin olacağını yakında bileceksiniz. Çünkü zalimler felaha eremezler. Onun Allah'ın yaratıp çoğalttığı ekinlerden ve hayvanlardan Allah için pay ayırdılar. Ve böylece kendi zanlarınca bu Allah için ve bu da ortaklarımız için dediler. Fakat ortakları için olan Allah'a ulaşmaz ama Allah için olan o onların ortaklarına ulaşır. Hükmettikleri şey ne kötü. Ve böylece onların ortakları müşriklerin çoğuna onları helak etmek için ve onlara kendilerinin dinini karıştırmaları için evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdiler, süslediler. Allah dileseydi onu yapamazlardı. Artık onları ve uydurdukları şeyleri terk et. Ve onlar kendi zanları ile bizim dilediğimiz kimseler hariç bu hayvanlar ve ekinler haramdır, onları yemeyin dediler. Bir kısım hayvanların sırtına binmek haram kılındı. Ve bir kısım hayvanların da onlara iftira ederek üzerlerine Allah'ın ismini anmıyorlar, onları besmele ile kesmiyorlar. Allah iftira etmiş olduklarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Ve şöyle dediler: Bu hayvanların karnında olanlar yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize, hanımlarımıza haramdır. Şayet ölü olursa, o takdirde erkek ve kadınlar onu yemekte, onlar ortaktırlar. Allah bu vasıflandırmalarından dolayı onları yakında cezalandıracak. Muhakkak ki o hüküm ve hikmet sahibidir, en iyi bilendir. Ve bir ilmi olmaksızın akılsızca, aptalca evlatlarını öldürenler hüsrana uğramışlardır. Ve Allah'a iftira ederek Allah'ın onları rızıklandırdığı şeyleri haram kılan kimseler dalalette kalmışlardır ve hidayete ermiş değillerdir. Ve asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları, yenilen çeşitli ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları yaratan O'dur. Ürün verdiği zaman O'nun ürününden yiyin. O'nun hasat edildiği gün O'nun hakkını verin. İsraf, ziyan etmeyin. Muhakkak ki o, müsrifleri, israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanlar ve kesim hayvanı olanlar var. Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden, kesim hayvanlarından yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak ki o, size apaçık düşmandır. Eşli, biri dişi, biri erkek olarak 8 çift yük ve kesim hayvanı yarattı. Ayet 142. Koyundan 2, keçiden 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Eğer siz sadıklarsanız, bana bir ilimle haber veriniz. Ve deveden 2, sığırdan da 2. De ki, 2 erkek mi veya 2 dişi mi? Ya da 2 dişinin rahimlerinin ihata ettiğini mi haram kıldı? Veya Allah'ın bununla size vasiyet ettiğine, farz kıldığına şahit mi oldunuz? O halde bir ilimleri olmaksızın insanları saptırmak için Allah'a karşı yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. De ki, bana vahyolunan şeylerde yenilen yiyecek üzerinde ölü olan veya akıtılmış kan veya domuz eti ki o muhakkak murdardır veya fısk ile Allah'tan başkası için boğazlanandan başka haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Artık kim darda kalırsa haddi aşması, meyletmesi ve hakka tecavüz etmesi hariç o takdirde senin Rabbin muhakkak ki gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ve Yahudi olanlara tırnaklı hayvanların hepsi ve inekten ve koyundan ikisinin de sırtında taşıdığı veya bağırsaklarında olan veya kemiğe karışmış olanları hariç iç yağını haram kıldık. İşte böyle onları azgınlıkları sebebiyle cezalandırdık. Muhakkak ki biz gerçekten sadıklarız. Bundan sonra eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki, sizin Rabbiniz geniş bir rahmetin sahibidir ve onun azabı mücrimler, suçlular kavminden geri çevrilemez. Şirk koşanlar şöyle söyleyecekler. Şayet Allah dileseydi, biz ve babalarımız şirk koşmazdık ve hiçbir şeyi haram etmezdik. Onlardan öncekiler de azabımızı tadıncaya kadar işte böyle yalanladılar. De ki, sizin yanınızda ilimden bir şey var mı? Öyleyse varsa onu bize çıkarın. Siz ancak zanna tabi oluyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. De ki, artık en kuvvetli delil Allah'ındır. Öyleyse eğer o Allah dileseydi, elbette sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Allah'ın bunu haram kıldığına şahitlik eden şahitlerinizi getirin de. Artık şayet onlar şahitlik ederlerse, o takdirde onlarla beraber sen şahitlik etme. Ahirete inanmayan ve ayetlerimizi yalanlayan kimselerin heveslerine tabi olma. Ve onlar Rablerine eş tutuyorlar, ortak koşuyorlar. De ki, gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona bir şeye ortak koşmayın. Anne babaya ihsanla davranın. Yokluk, fakirlik sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki onu Allah haram kıldı. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin, ifa edin. Böylece siz tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Ve muhakkak ki bu benim mustakim olan yolumdur. Öyleyse ona tabi olun ve başka yollara tabi olmayın ki o takdirde sizi onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti, emretti. Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz. Sonra Musa aleyhisselama, ahsen olanlara tamamlayıcı olarak her şeyi açıklayan ve rahmet olan ve hidayete erdiren kitabı, Tevrat'ı verdik. Umulur ki böylece onlar Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar, iman ederler. Ve indirdiğimiz bu kitap mübarektir. Öyleyse ona tabi olun ve takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz, rahmete ulaşırsınız. Kitap yalnızca bizden önceki iki topluluğa indirildi. Ve biz onların okuduklarından gerçekten gafildik derseniz diye dememeniz için. Veya eğer bize de bir kitap indirilseydi elbette onlardan daha çok hidayete ererdik dersiniz. İşte size Rabbinizden hidayet, hidayete erdiren beyine, delil ve rahmet gelmiştir. Öyleyse kim Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve ondan yüz çeviren kimseden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri yüz çevirmiş olmalarından dolayı ağır, kötü bir azapla cezalandıracağız. Onlar illa mutlaka onlara meleklerin gelmesini mi veya senin Rabbinin gelmesini mi veya senin Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinden bazı ayetlerin, mucizelerin geldiği gün daha önce iman etmemişse, amenü olmamışsa veya imanıyla bir hayır kazanmamışsa onun imanı kendisine bir fayda vermez. De ki, bekleyin, muhakkak ki biz de bekleyenleriz. Muhakkak ki onlar kendi dinlerini tefrik ettiler, parça parça ayırdılar ve grup grup oldular. Senin onlarla bir ilgin yok. Onların işi sadece Allah'a aittir. Sonra yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Kim Allah'ın huzuruna bir hasene ile gelirse artık onun on misli onundur. Ve kim bir seyyiye ile gelirse o zaman onun mislinden başkası ile cezalandırılmaz. Ve onlar zulmolunmazlar. Muhakkak ki Rabbim beni hanif olarak sırat-ı mustakime, kıyamete kadar ayakta kalacak olan Hazreti İbrahim'in dinine hidayet etti de. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki benim namazım, kurbanlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir de. Onun ortağı yoktur. Ve ben bununla emrolundum. Ve ben Müslümanların, teslim olanların ilkiyim. O her şeyin Rabbi iken Allah'tan başka Rab mı isteyeyim de. Bütün nefsler kendisine ait olandan başkasını kazanmaz. Ve bir günahkar başkasının günahını, yükünü taşımaz. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O zaman hakkında ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verecek. Ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan, size verdiği şeylerle sizi imtihan etmek için bir kısmınızın derecelerini diğer bir kısmınızın üstüne yükselten O'dur. Muhakkak ki senin Rabbin cezası çabuk olandır. Ve muhakkak ki O mutlaka gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir.
1: Araf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 206 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Sana indirilen kitap müminler için bir zikirdir, öğüttür ve onunla onları uyarman içindir. Artık ondan dolayı göğsünde artık bir darlık, sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene tabi olun.
0: ve ondan başka dostlar edinmeyin. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Ve ülkelerden nicesini, kaç tanesini helak ettik. Artık azabımız onlara geceleyin veya onlar öğle uykusu uyurken geldi. Azabımız onlara geldiği zaman onların duaları, yalvarmaları, muhakkak ki biz zalimler olduk demekten başka bir şey olmadı. O zaman kendilerine Resuller gönderilen kimselere ve gönderilen Resullere muhakkak soracağız. Öyleyse onlara mutlaka bir ilim ile anlatacağız. Biz gaipler onların yaptıklarından habersiz değildik. Ve izin günü, hesaplaşma günü, tartı, ölçü haktır, gerçektir. Kimin sevap tartıları ağır gelirse işte onlar felaha erenlerdir. Ve kimin sevap tartıları hafif gelirse o zaman işte onlar ayetlerimize zulmettiklerinden dolayı nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ve andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve orada sizin için geçim kaynakları kıldık. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret, şekil verdik. Sonra meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dedik. Böylece iblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Sana secde etmeyi emrettiğim zaman seni secde etmekten men eden nedir? İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten ve onu nemli topraktan yarattın dedi. Allahü Teala, öyleyse oradan in. Artık orada senin kibirlenmen olmaz. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen alçaklardansın buyurdu. Şeytan, beyaz gününe, dirileceğimiz güne, kıyamet gününe kadar bana izin, mühlet ver dedi. Allahü Teala, muhakkak ki sen izin, mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis, bundan sonra beni azdırman sebebiyle mutlaka senin sırat-ı müstakimine, onlara karşı mani olmak için oturacağım dedi. Sonra mutlaka onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın. Allahü Teala, kınanmış, hor görülmüş ve kovulmuş olarak oradan çık dedi. Elbette onlardan kim sana tabi olursa, mutlaka sizin hepinizle cehennemi tamamen dolduracağım. Ve ey Adem, sen ve zevcen cennette yerleşin, oturun. Sonra da dilediğiniz yerden yiyin. Ve bu ağaca yaklaşmayın. O zaman yaklaşırsanız, ikiniz zalimlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan, onların o ikisinin görünmesi ayıp olan ve kendilerinden örtülmüş, gizlenmiş yerlerinin açığa çıkarılması için onlara vesvese verdi ve sonra da şöyle dedi. Rabbiniz, ikinizin Rabbi, sadece iki melek olursunuz veya orada ebedi kalanlardan olursunuz diye bu ağaçtan sizin ikinizi men etti, nehyetti. Ve ikisine yemin etti. Muhakkak ki ben sizin ikinize nasihat edenlerdenim. Böylece o ikisini aldatarak öncülük, önderlik etti. Fakat ağaçtan tadınca, meyvesini yiyince, ayıp yerleri kendilerine göründü, açığa çıktı. Ve üzerlerine cennet yaprakları yapıştırmaya başladılar. Ve Rableri, ikisinin Rabbi, ikisine şöyle seslendi. Sizin ikinizi bu ağaçtan nehyetmedim mi, yasaklamadım mı? Ve sizin ikinize, muhakkak ki şeytan apaçık düşmandır demedim mi? İkisi şöyle dedi. Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik. Şayet sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allahü Teala, birbirinize düşman olarak inin. Sizin için yeryüzünde belli bir süreye kadar kalma, yerleşme ve geçinme vardır. Size takdir edildi buyurdu. Allahü Teala, orada yaşarsınız ve orada ölürsünüz ve oradan çıkarılırsınız buyurdu. Ey Adem oğulları! Sizlere ayıp yerlerinizi gizleyip örtecek elbise ve süslenecek şeyler elbise ve takva elbisesini indirdik ki bu takva elbisesi daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Ey Adem oğulları! Şeytan sizin ebeveyninizi, anne ve babanızı, onların ayıp yerlerinin görünmesi için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizleri de fitneye düşürmesin. Muhakkak ki o ve onun kabilesi topluluğu sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Muhakkak ki biz şeytanları mümin olmayanlara dost kıldık. Ve kötü, çirkin bir şey yaptıkları zaman babalarımızı onun üzerinde bulduk. Onlardan böyle gördük ve Allah onu bize emretti dediler. Onlara şöyle de, muhakkak ki Allah fahşayı, kötülüğü, çirkinliği emretmez. Allah'a bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim, adaletle davranmanızı ve bütün mescitlerde kendinizi, vecihlerinizi ona yöneltmenizi, namazı ikame etmenizi emretti. Ve dinde ihlasla dini ona mahsus kılan muhlisler olarak ona Allah'a dua edin. Sizi yarattığı gibi ona dönersiniz. Bir kısmı hidayete erdi ve bir kısmının üzerlerine dalalet hak oldu. Muhakkak ki onlar Allah'tan başka şeytanları dostlar edindiler. Ve onlar kendilerinin hidayete erdiklerini zannediyorlar. Ey Adem oğulları! Bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz ve içiniz. Ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki o müsrifleri sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetini ve rızıktan temiz, helal olanını kim haram etti? O, dünya hayatında amenu olanlar içindir. Ve kıyamet gününde de özellikle amenu olanlara aittir. Böylece bilen bir kavim için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. De ki, Rabbim size sadece fuhuşu, kötülüğü, açık ve gizlisini ve günahı ve haksız yere zulmetmeyi ve ona bir delil, sultan indirilmemişken Allah'a şirk koşmanızı ve bilmediğiniz şeyleri Allah'a söylemenizi, mal etmenizi haram kıldı. Ve bütün ümmetler için bir ecel, süre, zaman dilimi, müddet vardır. Böylece onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri alınmaz. Ey Adem oğulları! Sizin içinizden size ayetlerimi anlatan, kıssa eden Resuller geldiği zaman bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslah ederse, nefs tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimseler ve onlara karşı kibirlenenler, işte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Öyleyse Allah'a karşı yalanla iftira edenden veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den kendilerine nasipleri erişecek olanlar, işte onlardır. Onlara Resullerimiz, elçi melekler, ölüm melekleri geldiği zaman, onları vefat ettirirlerken, onlara şöyle dediler. Allah'tan başka dua etmiş olduğunuz şeyler nerede? Onlar da, bizden saptılar, gittiler dediler. Ve kendilerinin, nefslerinin üzerine kafir olduklarına kendileri şahitlik ettiler. Allahü Teala buyurdu. Sizden önce geçmiş olan, ateşte bulunan insan ve cin topluluğunun arasına girin. Her ümmet, her girişte dahil olduğu zaman, hepsi orada ard arda toplanınca, sapmalarına sebep olan kardeşlerine lanet ettiler. Sonrakiler, öncekiler için, Rabbimiz, bizi dalalette bırakanlar işte bunlar. Artık onlara ateşten iki kat azap ver. dediler. Allahu Teala şöyle buyurdu: hepiniz için iki kat azap vardır. Fakat siz bilmezsiniz. Ve onların evvelkileri sonrakilere, artık sizin bizden bir üstünlüğünüz yok. Öyleyse kazanmış olduğunuz şeyler sebebiyle azabı tadın dediler. Muhakkak ki ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara kibirlenenler, onlara gök kapıları açılmaz. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıramazlar. Ve deve veya urgan iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler. Mücrimleri, suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemde ateşten bir döşek ve üzerlerinde ateşten örtüler vardır. Ve zalimleri işte böyle cezalandırırız. Ve amenü olanlar, hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel işleyenler, nefs tezkiyesi yapanlar ki, kimseyi gücünden başka bir şeyle sorumlu tutmayız. İşte onlar cennet ehlidirler. Onlar orada ebedi kalacak olanlardır. Onların göğüslerinde, nefsin kalbindeki afetlerinden ne varsa çekip aldık. Onların altlarından nehirler akar. Ve bizi buna hidayet eden Allah'a hamdolsun. Allah'ın bizi hidayete erdirmesi olmasaydı, biz hidayete ermezdik. Andolsun ki Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir dediler. Ve yapmış olduklarınızdan dolayı varis kılındığınız cennet işte budur diye nida olunurlar. Ve cennet ehli ateş cehennem ehline seslendi. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbimizin size vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Evet dediler. O zaman onların arasında bir müezzin, münadi, seslenme görevi olan kişi seslendi: Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Onlar Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onun o yolun eğri olmasını isterler. Ve onlar ahireti, ruhun ölümden evvel Allah'a ulaşmasını inkar edenlerdir. Ve onların aralarında bir perde vardır. Ve Araf'ın, tepelerin üstünde onların hepsini simalarından, yüzlerinden tanıyan adamlar vardır. Henüz oraya, cennete dahil olmamış ama ümit eden cennet ehline, selamlanmak, selam sizin üzerinize olsun diye nida ettiler. Onların bakışları ateş, cehennem ehlinin tarafına çevrilince, Rabbimiz, bizi zalim kavim ile beraber kılma dediler. Ve onları simalarından, yüzlerinden tanıyan Araf ehli adamlar, onlara seslendiler, şöyle dediler: sizin topladıklarınız ve kibirlenmiş olduğunuz şeyler size fayda vermedi. Cehennemliklere şöyle denir: Allah'ın onlara rahmetle ulaşmayacağına dair yemin ettiğiniz kimseler bunlar mı? Cennetliklere de şöyle denir: cennete girin. Size korku yoktur ve mahzun olmayacaksınız. Ve ateş cehennem ehli cennet ehline nida etti, seslendi: sudan ya da Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın. Cennetlikler şöyle dedi: muhakkak ki Allah ikisini de kafirlere haram etti. Onlar kendilerinin dinini oyun ve eğlence edinen ve dünya hayatının onları aldattığı kimselerdir. Böylece onlar bugüne ulaşacaklarını nasıl unuttularsa ve nasıl ayetlerimizi bile bile inkar ettilerse bugün de biz onları unuturuz. Ve andolsun ki onlara bir kitap getirdik. Ve amenü olan bir kavim için onu rahmet ve hidayete erdiren olarak bir ilim üzerine ayrı ayrı açıkladık. Onlar sadece onun teviline, yorumuna mı bakıyorlar? Onun tevilinin geldiği gün daha önce onu unutmuş olanlar, Rabbimizin Resulleri hak ile gelmiştir. Artık bize şefaat edecek şefaatçiler var mı ki bize şefaat etsinler? Veya dünyaya döndürülmüş olsaydık, yapmış olduklarımızdan başkasını yapardık derler. Nefslerini hüsrana uğrattılar. Ve uydurdukları şeyler kendilerinden ayrıldılar. Semaları ve arzı 6 günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz onu süratle talep eden, takip eden gece ile örtülür. Ve güneş, ay ve yıldızlar onun emrine musahhardır, boyun eğmişlerdir. Yaratma ve emir onun değil mi? Alemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki o, haddi aşanları sevmez. Islah olduktan sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Allah'a korkarak ve umutla yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Rahmetin önünde müjdeleyici olarak rüzgarları gönderen O'dur. Ağır bulutları yüklendiği zaman onu ölü bir beldeye sevk ettik. Ve de ondan su indirdik. Bu şekilde onunla bütün ürünlerden çıkardık. İşte bunun gibi ölüleri çıkarırız. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Ve güzel belde, toprağa verimli ülke, Rabbinizin izniyle nebatını çıkarır. Ve kötü, verimsiz, çorak olan ise, faydasız kıt bitkilerden başka bir şey çıkarmaz. İşte böylece şükreden bir kavim için ayetlerimizi açıklıyoruz. Andolsun ki Nuh'u, aleyhisselamı kavmine gönderdik. O zaman şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Muhakkak ki ben o büyük günün azabının sizin üzerinize olmasından korkuyorum." Kendi kavminden ileri gelenleri, "Muhakkak ki biz seni apaçık bir dalalet içinde görüyoruz," dediler. "Ey kavmim, ben dalalette değilim ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm," dedi. "Size Rabbimin risalelerini gönderdiklerini tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum ve size nasihat ediyorum, öğüt veriyorum ve sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan öğreniyorum, biliyorum. Sizi uyarması ve takva sahibi olmanız için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikrin gelmesine mi şaşırdınız? Ve umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Fakat onu yalanladılar. Bu yüzden onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayanları boğduk. Muhakkak ki onlar ama kör bir kavim oldular. Ve ada, Ad kavmine onların kardeşi Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız?" Onun kavminden, ileri gelenlerden inkar edenler şöyle dedi: "Muhakkak ki biz seni bir sefihliğin, aptallığın içinde görüyoruz. Ve gerçekten biz seni kesinlikle yalancılardan zannediyoruz." Hazreti Hud şöyle dedi: "Ey kavmim, ben akılsız, sefih değilim. Ve fakat ben alemlerin Rabbinden bir Resulüm. Rabbimin risalelerini, gönderdiklerini size tebliğ ediyorum, ulaştırıyorum. Ve ben sizin için emin, inanılır, güvenilir bir nasihat ediciyim. Ve sizi uyarması için sizden, içinizden bir adama Rabbinizden bir zikir gelmesine mi şaşırdınız? Nuh kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizi getirdiğini ve yaratılışta sizin gücünüzü artırdığını, bedeninizi büyük ve kuvvetli yarattığını hatırlayın. Artık Allah'ın nimetlerini zikredin ki böylece kurtuluşa erersiniz." Dediler ki: "Tek bir Allah'a kul olmamız için ve babalarımızın tapmış olduğu şeyleri terk etmemiz için mi bize geldin? Eğer sen sadıklardan isen bize vaat ettiğin şeyi, azabı artık bize getir." Hud aleyhisselam şöyle dedi: "Üzerinize Rabbinizden azap ve öfke vaki olmuştur, gelmiştir. Sizin ve babalarınızın onu isimlendirdiğiniz isimler hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Allah ona bir delil indirmedi. Artık bekleyin. Muhakkak ki ben de sizinle beraber bekleyenlerden. Bundan sonra, o vakadan sonra onu ve onunla beraber olanları katımızdan bir rahmet ile kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik, neslini bitirdik. Ve Semud'a, Semud kavmine onların kardeşi Salih şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Rabbinizden size bir delil, ispat vasıtası gelmiştir. Bu Allah'ın dişi devesidir. Sizin için bir ayettir, mucizedir. Artık onu Allah'ın arzında serbest bırakın yesin. Ona kötülükle, kötü niyetle dokunmayın. Yoksa sizi elim bir azap alır, yakalar. Ve Ad'den, Ad kavminden sonra sizi halifeler kıldığını, onların yerine sizleri getirdiğini hatırlayın. Ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Onun ovalarında saraylar ediniyor.

edenleriz. Sonra dişi deveyi kestiler ve Rablerinin emrine isyan ettiler, haddi aştılar. Ve şöyle dediler: Ya Salih, şayet sen gönderilen Resullerden isen, bize vaat ettiğin, tehdit ettiğin şeyi getir. Bunun üzerine onları şiddetli bir sarsıntı aldı, yakaladı. Ve kendi yurtlarında dizüstü çöküp kaldılar. O zaman Salih aleyhisselam onlardan yüz çevirdi, döndü ve şöyle dedi: Ey kavmim! Andolsun ki Rabbimin risaletini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz. Ve Lut aleyhisselam kavmine şöyle demişti: Sizden önce geçmiş olan alemlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu kötülüğü mü getiriyorsunuz, yapıyorsunuz? Gerçekten siz mutlaka kadınlardan başka erkeklere de geliyorsunuz. Hayır, siz müsrif, haddi aşan bir kavimsiniz. Ve kavminin cevabı: Onları ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar çok temiz insanlar, demekten başka bir şey olmadı. Böylece biz onun eşi, hanımı hariç onu ve ailesini kurtardık. O geride kalanlardan oldu. Ve onların üzerine taş yağmuru yağdırdık. Artık bak, mücrimlerin, suçluların akıbeti nasıl oldu? Kardeşleri Şuayb, Medyen kavmine şöyle dedi: Ey kavmim! Allah'a kul olun. Ondan başka sizin ilahınız yoktur. Rabbinizden size beyine, bir mucize, ispat edici bir açıklama gelmiştir. Artık ölçü ve tartıya vefa edin, tam ve doğru ödeyin. İnsanların eşyalarının değerini eksiltmeyin. Yeryüzünde onun ıslahından sonra fesat, bozgunculuk çıkarmayın. Şayet müminler iseniz, işte bu sizin için hayırlıdır. Tehdit, vaat ederek her yola üstüne oturmayın. Ve ona Allah'a amenü olan kimseleri Allah'ın yolundan men etmeyin. Ve onda Allah'ın yolunda bir eğrilik istiyorsunuz. Ve hatırlayın, siz az idiniz, sonra sizi çoğalttı. Ve bakın, fesat çıkaranların sonları nasıl oldu? Ve eğer içinizden bir kısmınız bir grup, onunla gönderildiğim şeye inanır ve bir kısmınız diğer bir grup inanmazsa, o takdirde Allah, aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Onun kavminden kibirlenenlerin ileri gelenleri şöyle dediler: Ya Şuayb, seni ve seninle beraber amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka ülkemizden çıkaracağız. Ya da siz mutlaka bizim milletimize, dinimize dönersiniz. Şuayb aleyhisselam, şayet biz kerih görüyorsak da mı, dedi.

Yaşamak bir hünerdir. İnsanlar bana düşman oldu. Ailemin fertleri hepsi hasta. Dünya geçiminde sıkıntı çekiyorum. Etrafımdaki komşular beni hiç sevmiyorlar. Her an etrafımda sıkıntı yaratan insanlar mevcut. Ben mutsuz olmayayım da kim mutsuz olsun? Böyle mi diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Yanılıyorsunuz. Allah var. Ve biz varız. Unutmayın, ona ne kadar güvenirseniz o sizi o kadar iyi şartların içine alır. Ona güvenmek asıldır. Ya güvenirsiniz ya da güvenmezsiniz. Eğer güvenmezseniz hayatı boyunca hep hayatından şikayet eden, devamlı huzursuzlukların içinde yaşayan bir insan olursunuz. Siz tasavvufu yaşayamazsınız. Allah'a güveneceksiniz. Hangi sıkıntı gelirse gelsin, onu göğüslemeye her zaman hazır olacaksınız. Hanginiz onların çektiği sıkıntıyı çekebilir?

lüzumlu, yeterli gıdayı hiçbir zaman alamamak, aç kalmak. Neden o devre asrı saadet diyoruz? Bu insanlar aç kalmışlar ama mutluydular. Siz aç değilsiniz ama şikayet ediyorsunuz, mutsuzsunuz. Eğer inanıyorsanız bana güvenin diyor Allah Teala. Eğer bana güveniyorsanız diyor, ben sizi mutlu ederim. Allah sizinle beraberdir, hiç bırakmaz sizi, siz onu bırakmadıkça. Allah'a ulaşmayı dileyerek dirileceksiniz. Allah sizi şu dünyanın dertleriyle üzülmeniz için yaratmadı. Siz Allah'a yöneldiğiniz zaman o dertlerin size en ufak bir tesiri kalmaz. Beklemediğiniz yerlerden Allah Teala kapılar açar. Hanginiz mancınıkla ateşe atılıyorsunuz? Hazreti İbrahim atıldı. Ama öyle bir güveni vardı ki Allah Teala'ya, Allah ateşi su yaptı. O ateşe doğru giderken de hiç korkmadı. Emindi Allah Teala'nın mutlaka bir şey yapacağından. Mutluluk sizindir ama ona layık olacaksınız. Sınanacaksınız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan sizi biraz daha bileyecek Allah yolunda. Biraz daha ona dayalı olacaksınız. Biraz daha Allah'a güveneceksiniz. Biraz daha güçlü olacaksınız. Onlar güvendiler. Resullerine güvendiler. Allah'a güvendiler. Ne oldu? Mekke'yi yeniden onlar fethetti. Zannettiğiniz gibi zor değil. Size Allah'ın 700 katlı bir saray inşa etmesi için bodrum katını siz inşa edeceksiniz. Geri kalanı Allah'a ait. Allah'ın hedefinin sadece sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayacaksınız. Her imtihana girdiğiniz zaman, o Allah, ben ona güvenirim. Mutlaka beni bir sahile çıkaracaktır diye güven duyabilirseniz, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği bir yaşayabilseniz, bir yaşayabilseniz,

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Kur'an'ın ruhunun öğretilmesi konusunda birlikteyiz. Nem suresinin 23. ayet kerimesiyle inşallah başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnni vecettüm re'aten temlikuhum ve utiyet min kulli şeyin ve leha arşun azim. İni muhakkak ki ben gerçekten ben vecettü buldum. Umreten bir kadın, bir hanım. Temlikuhum onlara melik olan, hükümdarlık yapan. Ve utiyet ve verildi min kulli şeyin her şeyden. Ve leha ve ona onun var. Arşın arş, taht, azimin büyük. Gerçekten ben onlara melik olan, hükümdarlık yapan bir hanım buldum. Ona her şeyden verilmiş ve onun büyük bir arşı, tahtı var. Belkıs'ı tarif ediyor Hütüt kuşu. Ona hükümdarlık verilmiş diyor. Her şeyden verilmiş diyor. Onlara hükümdarlık yapıyor diyor. Melike. Saba Melikesi Belkıs. Ve onlara hükümdarlık yapıyor. Ona her şeyden verilmiş. Yani zengin bir ülke manasına konuşuyor Hütüt kuşu. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Vecet tüha ve kavmeha yescudu ne liş şemsi min dunillahi ve zeyyene lehu müş şeytanu amalehum fe saddehum anis sebili fe hum la yehtedun vecettuha onu buldum ve kavmeha ve onun kavmi. Yescudune secde ediyorlar li eşşemsi güneşe. Min dunillahi Allah'tan başka Allah'ın yerine ve zeyyene ve süsledi lehum onlara eşşeytanü şeytan. Amalehum onların amelleri yaptıkları fe böylece bu sebeple saddehum onları men etti alıkoydu. Anes sebiri yoldan. Ve böylece bu sebeple fehüm onlar la yehtedün, hidayete ermiyorlar, hidayete eremiyorlar. Cümleler şöyle dizayn ediliyor. Onu ve kavmini Allah'ın yerine güneşe secde ederken buldum. Ve şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve böylece Allah'ın yolundan men etmiş. Bu sebeple onlar hidayete eremiyorlar. Hidayete ermiyorlar.
Nem suresinin 24. ayet-i kerimesi önemli Kur'an gerçeklerini ihtiva ediyor. Allah'a değil de güneşe secde edenler, şirkte bu insanlar, Allah'tan başka ilah edinmişler kendilerine, güneşi açık bir şekilde güneşe tapıyorlar. Yani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş, doğru göstermiş ve Allah'ın yolundan men etmiş. Öyleyse Allah'ın yolu var. Bu yoldan men ediyor iblis insanları. Yani iblis Allah'ın yolundan men edenlerden bir varlık. İnsanlardan da var aynı niyeti olanlar. Şimdi bakıyoruz Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetleri. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattalû zalâlen vaîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehtiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme haldîne fîhâ ebedâ. Allah Teala diyor ki onlar kafirler. Muhakkak ki onlar kafirlerdir. Ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasına mani olurlar diyor Allah Teala. İnsanları sırat-ı müstakimden men ederler diyor Allah Teala. Allah'ın sebilinden men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'ın yolundan men ettikleri için dalaletleri uzak bir dalalet. Kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hidayete ermeyi dilemiyorlar. Böyle bir niyetleri yok. Yetmez. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. İşte bu insanlar tehlikeli olanlar. Bunlar kalplerinde zevk olanlar. Bunlar kalplerinde maraz olanlar. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bunlar başka insanları hidayetten men etmek için Allah'ın ayetlerini ve hidayeti Allah'a insan ruhunun ulaşmasını ketmedenler, gizleyenler, inkar edenler, küfür edenler ve yalanlayanlar. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmıyor, başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Onların amelleri boşa gidiyor ve Allah'ın lanetine muhatap oluyorlar. İşte bu muhtevada İnsanları Allah'ın yolundan men edenler nasıl bir hüviyetteler? Uzak bir dalalet içindeler. Onlar kafirdirler ve zalimdirler diyor Allah-u Teala. Hem kendilerine zulmederler hem de başka insanları Allah'ın yolundan çıkarttıkları için onlara zulmederler. Allah onlara mağfiret etmez. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi mutlaka Allah'ın yoluna sırat-ı müstakime ulaşacaklardı. Ve tabi oldukları an Allah onların günahlarını
sevaba çevirecekti, onlara mağfiret edecekti. Ama bunları Allah mağfiret etmiyor. Onları tarika müstakime ulaştırmıyor. Onları cehennem yoluna ulaştırıyor. Onlar cehenneme gidecekler, ebediyen orada kalacaklar diyor Allah Teala. İşte Allah'ın yolundan men eden güçlerin başında iblis var. Burada iblis söz konusu. Ve yaptığı şey ne? O insanları hidayete erdirmemek. Yeryüzünde fesat çıkarmak. İnsanları ifsad etmek. Allah'ın yolundan men etmek. Hidayete ermelerine mani olmak. Bu ayet bize net olarak şunu söylüyor. Nem suresinin 24. ayet-i kerimesi. Allah'ın yolundan kim men edilirse, Allah'ın yoluna giremezse, ki Allah'ın yoluna girmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda Allah'ın yolundasınız. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın yoluna girmiştir, Allah'ın yolundadır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümin olmuştur. Herkes hidayet ehli olmuştur. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalırlar, küfürde kalırlar. Ayet-i Kerime Allah'ın yolunda olmayanların hidayette olmadıklarını söylüyor.

Ayet-i Kerime bize Allah'a ulaşmayı dileyenlerin girecekleri bir yolun varlığını, bu yoldan insanların şeytan tarafından men edildiklerini ve men edildikleri için de hidayet üzere olamadıklarını anlatıyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, sırat-ı seviye üzerinde olacaklardı. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, 7 tane sırat-ı müstakimden birincisine ulaşır. 7. basamağa kadar bu yol devam eder. 7. basamaktan 14. basamağa kadar ikinci sebil. 14. basamaktan 21. basamağa kadar üçüncü sebil, gerçekten sırat-ı müstakim adıyla geçen bir bütün. İki yatay sebil, iki dikey sebilden oluşan bir bütün. Sonra 21. basamaktan sonra 25. basamağa kadar yeni bir sebil, fizik vücudun teslimi sebili. 25'ten 26'ya nefsin teslimi sebili. 26'yı 27'yi alan, 28'in de 4 kademesini alan irşada ulaşma sebebiyle, sonra da 28. basamağın 4. kademesinden 5. kademesine kadar ulaşan son sebil, iradenin teslimi sebebiyle. Bunların her biri ayrı bir sebil oluşturuyor. Bu ayet hidayetin başlangıcının sebilde olmak olduğunu söylüyor. Allah'ın kim Allah'ın yolundadır? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci sebildedir. Birinci sırat-ı müstakimdedir. Birinci yoldadır. 7 tane sebil, 7 tane safayı içerir. Allah razı olsun. 25. ayet-i kerime Nem suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Ella yescudu lillahillezî yuhri cülhav'e fis semavati vel arde ve ya'lemu ma tuhfune ve ma tu'linun. Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Lillahillezî li Allahillezî li için Allah, Allah, ellezî ki o. Yuhricu çıkarır. El-hab'e gizli olan, saklı olan. Fi es-semavati semalarda, göklerde. Ve el-ardu ve yeryüzünde, yerde. Ve ya'lemu ve bilir. Ma tuhune sizin sakladığınız şeyi ve ma tu linun ve açıkladığınız şeyi. Ve şöyle oluşuyor ayet-i kerime. Göklerde ve yerde saklı olanı çıkaran, yani meydana çıkaran ve sizin sakladığınızı da açıkladığınızı da bilen Allah'a nasıl secde etmezler? Ella yescudu. Nasıl secde etmezler? Secde etmezler. Lillahillezî Allah için, Allah'a.

Hazreti Süleyman zamanında da ondan evvelki bütün devirlerde de namaz hüküm ifade ediyordu. Allah'a secde etmek her devirde asıldı. Öyleyse Allah'a secde etmeyi o kavim unutmuş, bunu gerçekleştirmiyor. Belkıs'ın Seba menikesi, Belkıs'ın Seba halkı. Burada bir engel koyuyor. Ve 26. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huve Rabbül arşı. Arşıl azim. O Allah ki arşıl azimin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur.

Arşıl Azim'in Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. La ilahe illa huve. Allahü la ilahe illa huve. Allah da Allah ki ondan başka ilah yoktur. Ve gene huve ve o Rabbül Arşil Azim. Arşil Azim'in Rabbidir. Bu ayette Nem suresinin 26. ayet-i kerimesinde tek Allah'tan bahsediyor. Tek Allah söz konusu. Ondan başka ilah yoktur. O Arşil Azim'in sahibidir. Ve 27. ayet-i kerime Kale se nenzuru e sadakte em kunte minel kazibin. Kale dedi, se nenzuru bakacağız. E mi sadakte doğru söyledin. Em yoksa kunte sen oldun minel kazibin yalancılardan. Süleyman Aleyhisselam diyor ki, sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi.

Sen doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bakacağız dedi. Burada kunte kelimesi yalancılardan mı oldun manasını doğuruyor. Ama yalancılardan mı oldun pek ifade edilmiyor Türkçe'de. Yalancılardan mısın muhtevası daha açık ve Türkçe'ye uygun bir ifade diye düşünüyoruz. Aslı em künte miner kazibin yoksa yalancılardan mı oldun? Parantez içinde yine yazalım. Yalancılardan mı oldum? Bakacağız dedi. Ve 28. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İzheb bi kitabi haza fe el kih ileyhim summe tevelle anhum fenzur maza yerciun ise götür git kitabı benim kitabım benim yazım benim mektubum kitabi haza bu fe o zaman böylece elkır at bırak ilkah et İleyhim onlara, sümme sonra tevelle, geri dön, anhim onlardan. Fenzur, fe unzur, böylece, fe böylece, unzur, bak. Maza ne, neye, yercuğun döner, dönecekler. Bu yazımı, yani mektubumu götür. Böylece onlara at. Onu at. Yani ulaştır. Sonra onlardan dön. Onlardan geri dön. Neye dönecekler? Yani ne cevap verecekler? Bak.

Niye dönecekler? Ne cevap verecekler? Bak diyor. Yani Hazreti Süleyman Hüthit kuşuyla hala konuşuyor. Kuşun söylediklerini onunla tezekkür ediyor, müzakere ediyor. Ve Hüthit kuşuna bir mektup yazıp veriyor Hazreti Süleyman. Bu mektubu onlara götürüp bırak diyor. Sonra da ne cevap vereceklerini bekle, öğren ve bana haber getir diyor. İşte Hazreti Süleyman'ın bu tarzda bir yetkisi söz konusuydu. Cinlerle, şeytanlarla, kuşlarla konuşabiliyordu, onları görebiliyordu. Hatta cinleri de ordusunda topluyordu. Ve 29. ayet-i kerime, Kale, Ya eyyuhel mele'u, inni ulkiye ileyye kitabın kerim. Kerimun. Kale dedi, Ya eyyuha, ey el mele'u, ileri gelenler. İnni muhakkak ben ulkiye bırakıldı, ileyye bana kitabın, bir yazı, mektup, kerimun, kerim, kıymetli. Sebe melekesi Saba melekesi veya Sebe melekesi Ey ileri gelenler! Gerçekten bana kerim, kıymetli, önemli bir yazı, mektup bırakıldı. Kerim aslında ikram edilmiş demek. Kıymetli, belki biraz gizli manasına gelen bir kelime. Kıymetli, önemli. Niçin önemli? Seba halkının geleceği için önemli. Hazreti Süleyman belki de Seba ülkesini işgal edecek. Bu açıdan önemli bir mektup. Bana böyle bir mektup bırakıldı diyor. Ayet 30. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. İnne muhakkak ki o min Süleymane, Süleyman Aleyhisselam'dan ve innehu ve muhakkak ki o bismillahi, Allah'ın adıyla errahmani, rahman olan, errahimi, rahim olan, rahmet nuru gönderen, yani rahim esmasıyla tecelli eden, yani muhakkak ki o Süleyman Aleyhisselam'dan, Süleyman'dan, Hazreti Süleyman'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.

innehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Bu mektup, bana gelen mektup, kerim mektup, Hazreti Süleyman'dan, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor diyor. Ve 31. ayet-i kerime, Ella ta'lu aleyye ve tuni müslimin. Ella ta'lu, nasıl büyüklük taslarsınız? Büyüklük taslamayın. Aleyye, bana, ve tuni, ve bana gelin müslimin, teslim olanlar.

Burada Hazreti Süleyman bana teslim olarak teslim olanlar hüviyetinde gelin diyor. Yani teslim olun. Teslim olmak üzere gelin. Bana karşı büyüklük taslamayın. Ve bana teslim olmak üzere gelin. Bu muhtevada bir hüviyet taşıyor olay. Yani Hazreti Süleyman gelin diyor, sulh ile bana teslim olun, harp etmeyelim. Yoksa teslim olmazsınız, aramızda harp çıkacak manası burada açık bir şekilde görünüyor. Ve devamına giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ayet 32. Kalet ya eyyuhel mele'u eftuni fi emri ma kuntu kati'aten emren hatta teşedun galet dedi ya eyyuha ey el mele'u ileri girenler Eftuni, bana fetva verin, reyinizi bildirin. Efta, açıkladı, fetva verdi manasına geliyor. Fi, içinde, emri, işimde, ma kuntu, ben olmadım. Katiyeten, kati olarak kesinlikle, emren, emir, iş. Hatta oluncaya kadar olmadıkça, teşeduni, bana şahit olun, benim yanımda bulunun. Diyor ki Belkıs, ey ileri gelenler, işimde bana fetva verin, reyinizi bildirin. Yani kararımda sizin reyinizin mutlaka rolü olacak. Siz şahitlik etmedikçe, yani yanımda bulunup fetva vermedikçe, ben kat'i, kesin emir verecek değilim dedi.

Demek ki Belkıs kararlarını ülkesinin ileri gelenlerinden onların reylerini alarak veriyordu. Böyle bir netice çıkıyor. Ve dediklerini Ayet Suresinin Nem Suresinin 33. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu nahnu ulu kuvvetin ve ulu besin şedidin vel emru ileyki fenzuri maza temurin. Kalu dediler, nahnu biz ulu sahibi kuvvetin kuvvet ve ulu ve sahibi besin güç kuvvet. Şedidin şiddetli, büyük ve el emrü ve emir iş ileyki sana fe unziri fenzuri fe bundan sonra öyleyse unziri bak karar ver maza ne neyi temurin sen emrediyorsun emir vereceksin biz kuvvetli ve çok büyük savaş gücü sahibiyiz ve emir senindir öyleyse sen bak karar ver. Ne emir vereceksin dediler. Böylece Belkıs'la ülkesinin ileri gelenleri arasında bir muhteva oluştu. Belkıs'ın karar vermesini istediler. Ve Nem Suresinin 34. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet innel mulûke izâ dehâlu karyeten efseduha ve cealu izzete ehliha ezilleh ve kezalike yef'alune. Kalet dedi, inne muhakkak ki el mulüke melikler, sultanlar, hükümdarlar iza olduğu zaman dehalü girdiler. Kariyeten bir belde, bir ülke. Efseduha, onu fesat ettiler, bozguna uğrattılar. Ve cealü ve kıldılar, yaptılar. Onu ifsad ettiler. Bozguna uğrattılar ve cealü ve kıldılar, yaptılar. Ve izzete, izzetli olanlar, izzet sahibi olanlar, ehliha, onun halkı, ezzilleten, zillete düşürerek. Ve kezalike ve işte böyle, bunun gibi, yef'alûn, yapıyorlar, yaparlar. Seba melikesi, muhakkak ki melikler, hükümdarlar, bir ülkeye girdikleri zaman, onu ifsad ederler. Bozguna uğratırlar. Onun halkının izzet sahibi olanlarını zillete düşürürler. Ve işte onlar da bunun gibi yaparlar dedi. Yani burada Belkıs ülkesinin ileri gelenlerine muhtemel bir yenilme halinde özellikle ileri gelenlerin durumlarının hiç de iyi olmayacağını anlatmış oluyor. Ve
İzzet sahibi olanlar zillete düşürülüyor. İzzet, şan, şöref, başkaları tarafından itibar görmenin genel ifadesi, zilletse bir insanın negatif istikamette başkalarının itibar edeceği değil, hor göreceği bir insan olması hüviyetini taşıyor. Ve 35. ayet-i kerime ve inni mürsiletün ileyhim bi hediyetin fe naziratün bima yerci ul mürselûn.

Ve 35. ayet-i kerimesinde, yani bu ayet-i kerimede ve inni muhakkak ki ben mürsületin resul gönderen ileyhim onlara bir ile hediyetin hediye ve o zaman artık böylece nazıratün nazar edenler, bakanlar bima ne ile yercu dönerler, mürselin resuller. Ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller, elçiler ne ile dönecekler. Burada resul kelimesi yine geçiyor. Nemr suresinin 35. ayet kelimesi ve bir ülkeden başka bir ülkeye gönderilen elçiler. Biliyorsunuz akaid Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala eğer Resul'den bahsediyorsa o mutlaka Nebidir diye bir iddia var. Yani peygamberdir. Resul adına ne zaman geçiyorsa Kur'an-ı Kerim'de o mutlaka bir peygamberdir iddiası var. Bu iddianın geçersizliğini bu ayette Nem suresinin 35. ayet kelimesi de ifade ediyor. Ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım resuller yani elçiler ne ile nasıl dönecekler geriye. Nem suresi 36. ayet-i kerime fe lemma ca'e Süleymane gale tumiddu neni bi malin fe ma ata niyallahu hayrun mimma atakum bel entüm bi hediyetikum tefrahun. Ve o zaman bunun üzerine lemma olduğu zaman cahe geldi. Süleyman gale dedi tümiddüneni bana yardım ediyorsunuz. Bi ile malin mal. Ve böylece artık ma şey ataniyallahu Allah bana verdi. Ataniyallahu Allah bana verdi. Hayrın daha hayırlı mimma şeyden atakum size verdi. Bel hayır entüm sizler bi ile hediyetüküm hediyeleriniz tefrahun seviniyorsunuz övünüyorsunuz iftihar ediyorsunuz.

Bismillahirrahmanirrahim. Bunun üzerine Resuller hediyelerle Süleyman Aleyhisselam'a geldikleri zaman Süleyman Aleyhisselam, bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği şeyler size verdiği şeylerden daha hayırlı. Hayır, siz hediyenizle seviniyorsunuz, övünüyorsunuz dedi.

kız istila edilmek üzere olan bir ülkenin melikesi olarak Hazreti Süleyman'a hediyeler gönderiyor. Hazreti Süleyman, ben oraya gelmeden ülkeni esir almadan sen bana teslim olursan aramızda hiçbir anlaşmazlık olmaz haberini gönderince Belkıs Hazreti Süleyman'ın bu savaş işaretine ona elçileriyle hediyeler göndermek suretiyle mukabele ediyor. Ve 37. ayet, Nem suresi 37. ayet. Erci ileyhim fele neti yenne hum bi cunudin la kıbale lehum biha vele nuhvi cennehum minha ezilleten ve hum sagirun. Üci dön ileyhim onlara fe bundan sonra ve elbette mutlaka netiyennehum onlara geleceğiz, geliriz bi ile cunudin ordular. La kıbele, mukabele edemezler, karşı koyamazlar. Lehim onlar, biha ona. Vele ve elbette mutlaka nuhricennehum, onları sürüp çıkaracağız. Minha oradan ezilleten zilletle vehim onlar sagirun, küçük düşenler, hor görülenler. Hazreti Süleyman diyor ki onlara geri dön. Elçilere hitap ediyor. Bundan sonra mutlaka onların karşı koyamayacakları ordularla onlara geliriz. Ve mutlaka onları küçük düşürerek zilletle oradan çıkarırız.

ülkesiyle Hazreti Süleyman arasında harp çıkmak üzere. Hazreti Süleyman bunları söylüyor. Ve 38. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kale ya eyyü hel meleu eyyukum ye tini bi arşiha kable en ye tuni müslimin. Kale dedi ki ya eyyuha ey el meleu ileri gelenler eyyukum sizin hanginiz yetini bana getirir bir arşiha onun tahtını kable önce en yetuni bana gelmeleri müslimin teslim olanlar. Süleyman Aleyhisselam ey ileri gelenler onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Onlar teslim olmak üzere bana gelmeden önce onun tahtını hanginiz bana getirir dedi. Hazreti Süleyman diyor ki onlar teslim olacaklardır. Teslim olmadan önce teslim olmak üzere bana gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirebilir? O büyük kocaman bir tahtı varmış. Seba Melikesi Belkıs'ın. O tahtı hanginiz bana getirebilir diyor. Şimdi burada 39. ayet-i kerimede gene fizikalisi bir şeylerden bahsediyor Allah-u Teala. Bismillahirrahmanirrahim. Kale ifritun minel cinni. Ene atike, atike bihi kable en tekume min mekamike, mekamik. Ve inni aleyhi le kaviyyun emin. Kale dedi, ifritun ifrit. Minel cinni cinlerden. Ene ben atike sana getiririm bihi onu kavle önce entekume senin kalkman senin yerinden kalkman min makamike makamından entekume

yerinden kalkman min makamike makamından. Ve inni ve muhakkak ben aleyhi ona le muhakkak mutlaka elbette kaviyün kuvvetli güçlü eminun emin. Cinlerden ifrit sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona yani onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. Sen makamından kalkmadan önce onu sana getiririm. Muhakkak ki ben ona onu gerçekleştirebileceğime kuvvetle eminim dedi. İşte fizik ötesi bir olay. Cinlerden ifrit diyor ki, biliyorsunuz Hazreti Süleyman'ın arası cinlerden ve insanlardan oluşuyordu, kuşlardan oluşuyordu. Ve cinlerden ifrit dedi ki, ben onu sana sen makamından kalkmadan önce, yani kalkana kadar getiririm.

sefere fe inni rabbi ganiyun kerim. Kale dedi, ellezi ki o, indehu onun yanında ilmün ilim. Minel kitabı kitaptan, ene ben atike sana getiririm bihi onu kable önce en yertette eski haline dönmek ileyke sana tarfüke senin gözün bakışın. En yertette ileyke tarfüke bakışının sana dönmesi gözünü kırpman, gözünü açıp kapaman. Ve bundan sonra böylece lemma olduğu zaman reahu onu gördü. Müstakirren durur vaziyette dururken indehu onun önünde. Gale dedi, haza bu min fadli fazlından lütfundan

Rabbi, benim Rabbim, li yebluveni, beni dinlemesi için mı eşkür şükredeceğim, yoksa ekfuru küfredeceğim, nankörlük edeceğim. Ve men ve kim şekere şükretti, fe, o zaman böylece innema, sadece yalnız innema yeşkürü şükreder, li için nefsihi, onun nefsi, kendi nefsi. Ve men ve kim kefere küfretti, nankörlük etti, fe, o zaman, o takdirde inne muhakkak ki Rabbi, benim Rabbim, ganiyün ganidir, kerimün kerimdir. Ve şöyle oluyor cümleler. Kitaptan ilmi olan kişi, yani Hızır Aleyhisselam, şöyle dedi. Ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm.

kitaptan ilmi olan kişi Hızır Aleyhisselam, ben onu sen gözünü açıp kapamadan önce sana getiririm dedi. Süleyman Aleyhisselam böylece onun yanında, önünde indi, huzurunda. Önünde durduğunu görünce, bu Rabbimin bir fazlıdır, lütfudur. Ben şükredecek miyim, yoksa küfür, nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek için dedi. Ve kim şükrederse sadece kendi nefsi için şükreder ve kim küfrederse o takdirde muhakkak ki benim Rabbim ganidir, kerimdir.

bir tayyi mekan olayı. Ve bu tayyi mekan olayında Hızır Aleyhisselam oraya gitmiyor. Orada kendisi. Sen gözlerini açıp kapamadan bir yerden bir yere çevirene kadar ben onu sana getiririm diyor. Ve getiriyor Hızır Aleyhisselam'a Allah'ın verdiği ilmi ledun bu. Gizli ilim. Allah'ın katından bir gizli ilim. Ve Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Bir tarafta cinlerden bir ilme sahip olan ifrit, bir taraftan insanlardan bir ilme

sahip olan Hızır Aleyhisselam. Hazreti Süleyman devrinde de var Hızır Aleyhisselam. Hazreti Musa devrinde de var. Şimdi de var. Başlangıcının ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Ama hep var olarak çıkıyor devirlerde. Osmanlı İmparatorluğu boyunca var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da mutlaka vardı. Nem suresinin 41. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kale nekkürü leha arşeha nenzur ehtehtedi emtekunu minellezine la yehtedun. Kale dedi, nekkürü şeklini değiştirin, leha onun, onu, arşeha onun tahtı. Bak, menzur, nenzur bakalım, e mi? Tehtedi hidayete erer, hidayete erecek. Hem veya yoksa tekulü olur olacak min den ellezine dan ellezine ki onlar la yehtedun hidayete ermeyenler. Süleyman aleyhisselam onun tahtının şeklini değiştirin. Bakalım hidayete erecek mi yoksa hidayete ermeyenlerden mi olacak dedi.

Belkıs'ın hidayete ermesi veya ermemesi söz konusu. Yani Hazreti Süleyman'ın makamına gelene kadar Belkıs hidayette değil, onun kavmi de. 42. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Felemma cahit kile ha keza arşuk. Arşuki. Kalet ke ennehu huve ve utinel ilme min kabliha ve künna müslemin. Ve böylece lemma olduğu zaman cahit geldi, kile denildi mı ha keza böyle bunun gibi arşuki senin tahtın kalet dedi. Ke ennehu sanki o, onun gibi ve o ve utina ve bize verildi el ilme ilim min kabliha ondan önce ve kunna ve biz olduk müslimin, müslümanlar, teslim olanlar.

Böylece geldiği zaman ona senin tahtın bunun gibi miydi, böyle miydi denildi. Seba Melik ise sanki o dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam ilim bize ondan önce verildi ve biz Müslümanlar

Allah'a teslim olanlar. Olduk diyor. Öyleyse buradaki bu ayet, 42. ayet birçok Kur'an-ı Kerim mealinde Hazreti Süleyman'ın değil de Belkıs'ın bize ondan önce ilim verilmişti, biz Müslüman olmuştuk dediği şeklinde ifade ediliyor. Oysa ki daha sonraki ayet-i kerimeler Belkıs'ın henüz Müslüman olmadığını, orada teslim olduğunu ifade ediyor. Müslümanlar, Müslüman olanlar Hazreti Süleyman ve onun etrafındakiler. Ve 43. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve saddeha ma kânet ta'udu min dunillah inneha kânet min kavmin kafirin ve saddeha ve onu engelledi, mani oldu ma şeyler kânet oldu ta'udu o tapıyor min duni Allah'ı Allah'tan başka inneha muhakkak ki o kânet idi oldu min kavmin kafirin kafirler kavminden oldu. Ve Allah'tan başka taptığı şeyler ona mani oldu. Muhakkak ki o kafirler kavmindendi.

Öyleyse Nehl suresinin 43. ayet kerimesinde görülüyor ki daha evvel de belirtildiği gibi Melkıs güneşi tapıyordu. Ve kafirler kavmindendi. Kafirler topluluğundandı. İslam olan, Müslüman olan, Allah'a teslim olan elbette Hazreti Süleyman'dı. Ve 44. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ile lehadhuli sarh sarha felemma ra'ethu hasibethu lücceten ve keşefet an sakayha kale innehu sarhun nümerradun min kavarir yani kavarira kalet rabbi inni zalemtu nefsi ve eslemtu mea Süleymane lillahi rabbil alemin ile denildi. Le hathuli ona gir es-sarha köşk saray fe o zaman lemma olduğu zaman raitu onu gördü hasibetu onu zannetti nüceten derin su ve keşefetan ve açtı sakayha bacakları ayakları kale dedi innehu muhakkak ki o sarhun bir köşk mümerradun parlaklaştırılmış parlak min kavarira billur camdan kalet dedi Rabbi benim Rabbim inni muhakkak ki ben zalimtu zulmettim nefsi nefsime ve eslemtu ve teslim oldum ve beraber Süleyman aleyhisselam lillahi Allah'a Rabbi Rab el alemin alemler. Ona yani Belkıs'a köşke gir denildi. Onu gördüğü zaman derin su zannetti. Köşkten içeri girip de döşemeyi, cam döşemeyi, bindir döşemeyi gördüğü zaman derin su zannetti ve ayaklarını açtı. Yani eteklerini çekti. Süleyman Aleyhisselam muhakkak ki o parlak billur camdan bir köşktür dedi. Seba Melikesi, Rabbim muhakkak ki ben nefsime zulmettim ve Süleyman Aleyhisselam'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Yani ben bundan evvel nefsine zulmedenlerdim. Şimdi Hazreti Süleyman'la beraber oldum. Yani ona tabi oldum. Ve böylece alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Buradaki teslimiyet, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi değil. Allah'a ulaşmayı dinemenin vücuda getirdiği ilk olay. Bir anda Allah'a teslim olmak elbette söz konusu değil. Öyleyse Belkıs güneşi tapıyordu. Bir negatif statü içerisinde geldi Hazreti Süleyman'a ve orada ona tabi oldu. Böylece Allah'ın yoluna girdi. Buradaki teslim ne ruhun teslimidir, ne fizik vücudun teslimidir, ne nefsin teslimidir. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesine kumanda etmesini sağladı. Bu da Allah-u Teala'ya bir teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'ın ilahi iradesi kulun cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Artık cüz'i irade yoktur. İlahi irade o kişiyi kontrolü altında tutar. Ve kişi hayattan büyük zevk almaya başlar. Mutluluğu yaşar. İbadetleri büyük bir zevkle severek yerine getirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Konumuz bir hurafeye dayalı. Dinimize yerleşmiş olan hurafelerden bir tanesi de La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen mutlaka cennete girer. Böyle deniyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimseyi bu kelime-i şehadet getirmek Allah'ın cennetine götüremez. Çok güzel bir şey söylemiş olurlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i anmış olurlar. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Resulüdür. Demek La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ama zaten La ilahe illallah demeyi tek başına bile cennete girmenin mutlak işareti sayan bir zihniyet hala yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'ı indirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an'dan başka hiçbir yazılı beyan yoktu. O Allah'ın kendisine indirdiği, kalbine yazdığı Kur'an-ı Kerim'i herkese okuyordu. Kalbine yazdığı ve Allah-u Teala'nın kalbinden okuttuğu Kur'an-ı Kerim'i. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bütün kitapların anasıdır. Biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah Teala. Her şeyi bu kitaba yerleştirdik diyor. Öyleyse her şeyi muhtevi olan Kur'an-ı Kerim'de bir insanın La ilahe illallah derse cennete gideceğine dair hiçbir işaret mevcut değil. Tam aksine, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun mutlaka cehenneme gideceği ifade buyurulmuş. Yani bir insan ömür boyunca her gün yüzlerce defa La ilahe illallah dese ama Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse bu insanın cehennemden kurtulması için La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimelerini ya sadece La ilahe illallah ya da La ilahe illallah Muhammeden Resulullah beraberce söylemesi zararlı bir şey mi? Elbette asla zararlı değil. Çok güzel bu sözün La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sözünün tekrar tekrar söylenmesinde fayda vardır. Kişiye derecat kazandırır. Ama bu kazandığı derecelerle hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse kazandığı bütün dereceler boşa gider. İşte Kehf suresinin 103, 104, 105,
106. ayet-i kerimeleri açıkça bir hususu ifade ediyor. 103-104, 105. ayetleri. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş ama yüzlerce defa La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu kişinin bu sözü söylemesi çok güzel bir şeydir ama onu cennete ulaştırması ne yazık ki mümkün değildir. Peki söylenmesin mi? Çok söylensin. Ne kadar çok söylenirse o kadar güzel olur. O kişi derecat kazanır. Ama o kazandıkları derecelerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemediği için boşa gider. Heba olur. Allah Teala madem ki böyle söylüyor, Kehf 103-104-105'te bu muhteva yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kelime-i şehadet getirmesi onu hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ne yazık ki cehennemden kurtulamaz ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Allah'a ulaşmayı dilemelidir ki Allah'ın cennetine girsin. Zaten dilemesi Allah'ın ayetlerinden gafil olmadığının en güzel göstergesidir. Bugün 21. asırda 3. milenyumda, 3. bin yılda bütün insanlığa Allah-u Teala'nın emri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmaları emridir. Herkesin hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırması Allah-u Teala tarafından kesin şekilde emredilmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala herkesin mutlak olarak saadete ulaşmasını istiyor. Hadi gelin Kur'an'a başvuralım. Bakalım bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse cehennemden kurtulabilir mi? Nereye bakıyoruz? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar diyor, kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı, yani Allah'a mülaki olmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak için İnsanın bilmesi lazım gelen ilk ayet bu ayettir. Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlaka zaruretini ifade eden bu Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve kişinin cennete girilmesi için, girebilmesi için de yapması lazım gelen şey açık olarak ortaya çıkıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'ın cennetine girecek olanlar sadece
Allah'a ulaşmayı dilemektir, dileyenlerdir. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dileme kavramı unutulmuş? Çünkü iblis bütün insanların cehenneme gitmesini kesin şekilde hedef tayin etmiş kendisine. Allah Teala diyor ki, beni azdırmana yemin ederim ki, bu insanların hepsini senin yolundan ayırmaya çalışacağım. Onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından, onların sıratı müstakimine ulaşacağım ve onların hepsini sırat-ı müstakimden men edeceğim. Onların sana ulaşmalarını engelleyeceğim diyor İblis. Ne yazık ki insanların çoğu bu sözün kurbanı olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için Allah ile olan ilişkilerinde mutlaka cennete girmek hedef alınmalıdır. Onun için de yapılması lazım gelen bir tek şey vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemezse gördük ki kişi cehenneme gidiyor. Cennete girmenin yolu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek istiyor Allah Teala sizden. Diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan kalbinizden bir dilek Allah'a doğru yükselecek. Ya da deyin ki, ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermişlerden birisi olmak istiyorum. Beni de ermişlerinden birisi yap. Bu da ruhunuzu Allah'a ulaştırmak konusundaki temel talebinizi oluşturur. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasını istiyorsunuz demektir. Bunun manası ermiş evliya demek, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış evliya demek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi hayatı boyunca hep la ilahe illallah desin desin desin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin. Dilemezse ne olur? Dilemezse takva sahibi olamaz. Dilemezse şirkte kalır. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin şirkte kalacağını ve takva sahibi olamayacağını söylüyor. Takva sahibi olamayan kişinin Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Diyor ki Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki kelime-i şehadet tek başına Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi için bir cennet müjdesi sağlayamaz. O kişiyi şirkten kurtaramaz. O kişiyi takva sahibi kılamaz.
Allah'ın tekliği Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil eder. Kur'an-ı Kerim ise Hazreti İbrahim'in Hanif dinine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sahip olduğunu ifade ediyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim Hanif olarak kendini dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için sen kendini dine ikame et. Hanif olarak. Hanif dini Hazreti İbrahim'in dinidir. Ve Allah Teala devam ediyor. Hanif olarak kendini dine ikame et, dine doğrult, dini ayakta tutmak için gayret et. Ki Allah bütün insanları sadece hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani sen de hanifsin, bütün insanlar da hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Allah'ın dininde değişiklik göremezsin diyor. Yani hem dini sadece hanif dini olarak yaratır, Allah-u Teala yaratmıştır. Hem de bütün insanları hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır Allah-u Teala. Hanif dininin yaşanabileceği özelliklerin sahibi kılınıyor kişi. Hanif dininin özelliği. Hem din sadece hanif dini olarak kalacak kıyamete kadar, hem de bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılacaklar. O tek dini yaşayabilecek olan özellikle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanifse, o zaman Hazreti İbrahim'in hanif dinine bakıyoruz. Neyi ifade ediyor? Bir, tek Allah'a inanmak. Allah tektir. Tek Allah'a inanmayı ifade ediyor. Bu, Hazreti İbrahim'in hanif dininin vahdet akidesidir. Kur'an-ı Kerim'in de vahdet akidesidir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin vücuda getirdiği tek bir fırkayı oluşturmak. Cehennemden kurtulabilenler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse böyle bir müessese yoksa hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan insanların ilişkisinde hanif dininin üçüncü faktörü de geliyor. Teslim. Allah'a teslim olmak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanif olduğuna göre, Hazreti İbrahim'in diniyle mücehiz olduğuna göre Kur'an-ı Kerim hanif dininin temel kitabıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hanif'in lügat manası Allah'a teslim olmak demek. Zaten dinin adı da, Kur'an-ı Kerim'deki dinin adı da İslam dinidir. Allah'a teslim olanların dini. Teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, müsellime kelimesi, müsellim kelimesi, müslim kelimesi, İslam kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a teslim olmak. İşte Allah-u Teala'nın
hepinizden istediği şey, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kesinlikle bu dizayn içerisinde. Allah Teala hepinizin mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor. Elbette La İlahe İllallah, Muhammeden Resulullah'ı ne kadar çok söylerseniz o kadar size faydalı olur. Ama ibadet etmek, İslam'ın beşler şartını yerine getirmek, bunlardan bir tanesi odur. Kelime-i şehadet. Ama hiç kimseyi diğer dört şartı da yerine getirsiniz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Beş tane temel şartın beşincisi, diğerlerini de bir insan yerine getirse, beş vakit namazını kılsa her gün, her Ramazan orucunu tutsa, zekatını verse, hacca gitse, kelime-i şehadet de getirse bir günde birçok defa, o kişi Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim bunu mümkün görmüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde Allah-u Teala bütün insanları aslında cennetine girmelerini dileyerek yaratmıştır. Ama serbest iradeyi de biz insanlara vermiştir. Serbest irade sebebiyle herkes dilediğini yapmakta serbesttir. İşte ya insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler, o zaman gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. O zaman onların bütün günahları örtülür, mürşitlerine ulaştıkları zaman da sevaba çevrilir. Onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Neden? Müminin 102 ile 103 şöyle söylüyor. Kimin kıyamet günü sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Felaha erenlerin gideceği yer cennettir. 103. ayet-i kerimede de diyor ki, kimin de aynı gün, kıyamet günü, sevapları günahlarından hafifse ya da başka bir ifadeyle günahları fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır, gidecekleri yer cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerini boşa çıkarıyor. Onların amelleri, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider diyor. Kişinin amelleri boşa gitmişse kazandığı bütün dereceler yok olmuş demektir. Bu kişinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandığı derecelerin ötesinde, gideceği yerde kesinlikle cehennem. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize kulak verin. Biz hepinizin kurtuluşu için konuşuyoruz. Hepinizin gideceği yer Allah'ın cenneti olmalı. Bunun için de yapmanız lazım gelen kesin bir emir var. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilediğiniz takdirde şirkten de kurtulursunuz, cehennemden de kurtulursunuz. Hüsranda olmaktan da kurtulursunuz. Takva sahibi olursunuz. Dalaletten kurtulursunuz. Bütün güzellikler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde gerçekleşecektir. Hepinizin Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dileyerek başarıyla yürümenizi, ruhunuzu
Allah'a ulaştırmanızı, sonra da fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim ederek, İslam'ın bütün boyutlarını yaşayarak, irşat makamına tayin edilmenizi Yüce Rabbimizden dileyerek, sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler ve dinleyenler, El-Fatiha ve As-Salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Allah'a çağırmak. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz görevlisiniz. Hakikatleri öğrenen herkes sadece kendisinin kurtuluşunun bir sonuç olmadığını mutlaka yerli yerine oturtmalıdır. Başka insanların da kurtulması, cehennemden kurtulması söz konusudur. Onun için Allah'a çağırmak hepinizin görevidir. Biliyorsunuz ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala kendisine davet ediyor. Bu davetin ne olduğu hakkında kesin bilgilerin sahibi olan sizler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe onların kurtulamayacağını yakin hasıl ederek bilenlersiniz. Ve hepiniz Allah'a çağırmakla vazifelisiniz. Birçok insan için Allah ulaşılmazdır. Böyle bir fikrin sahibi oldukları için insanlar uzun bir zaman parçasından evvel Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Ve de Allah'ın ulaşılamaz olduğunu ifade etmişler. Şu işe bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala da mütemadiyen kendisine davet ediyor. Evvela Allah'a çağırmak mecburiyetinde olan sizler şu büyük hakikati bilenlersiniz. İnsan bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Dördüncüsü yoktur. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Fizik vücudumuz Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Nefsimiz ise Allah-u Teala'nın bize lütuf buyurduğu dengeyi sağlayacak olan bir üçüncü vücudumuz. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz bir üçlü oluşturur. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın verdiği bir emanettir. Allah-u Teala
Araf 172'de diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkarcıdır. Ne diyor Allah Teala? İnsan yüklendi diyor. Sonra iki tane vasıf veriyor. Cahildir, nankördür. Bu iki vasıf nefsimizin iki tane afetini ihata eder.